Kahviz adı verilmiş. Yani kahvenin öğütüldüğü yer. Uzun süre burası dağıtıldı. Geçtiğimiz yıllarda restore edildi ve çok güzel bir hana dönüştürüldü. İçinde kahveciler, çaycılar ve çeşitli hediyelik eşya satan dükkanlardan oluşan eskiyle yeninin harmanlandığı bir nevi hanla AVM karışımı bir şey ortaya çıkmış. Ama gerek dükkanlarıyla gerekse de bu tip altyapılarıyla gerçekten dikkat çekici bir yer haline getirilmiş.

Eminönü oldum olası kalabalık bir yer olmuş. Bugün de öyle. Onun için bu kadar çok kalabalığın ve keşmekeşin içinde burası bir vaha gibi çıkıyor karşınıza. Bu nedenle burada bir kahve molası vermenizi öneririm.

Şu anda Eminönü'nün tam merkezinde yer alan Mısır Çarşısı'nın önündeyim. Burası İstanbul'un iki önemli kapalı çarşısından biri. Yeni camiye gelir getirsin diye yapılmış ve ismine Yeni Han denmiş. Daha sonra Mısır'dan gelen, Kahire üzerinden gelen malların burada toplanması nedeniyle buraya Mısır Çarşısı adı verilmiş. Bir başka rivayette Kahire'den alınan vergilerle burası inşa edildiği için bu adın verildiği söylenir. Burası bildiğimiz çarşılardan çok farklı ilk etapta. Çünkü yapıldığı yıllarda, o yüzyıllarda burası İstanbul'un eczanesi, daha çok aktarların ve macuncuların olduğu ve her derde deva ilaçların üretildiği bir merkez aslında. Onun için Mısır Çarşısı'nı kapalı çarşıdan ayıran en önemli özelliği bu. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve içeride çok sıra dışı detaylara bir göz atalım.

Mısır Çarşısı L harfi şeklinde inşa edilmiş. İki ana kapısının üstünde de bir takım odalar var. Burası geçmişte bir mahkeme olarak kullanılmış. Müşterilerle dükkan sahipleri ya da dükkan sahiplerinin kendi arasındaki sorunlar işte bu mahkemelerde çözülürmüş. Ama bugün o üst katların yani ana giriş kapısının hemen iç tarafında çifte vavı görebilirsiniz. Bir yangın sonrası yok olmuştu. Sonra tekrar yapıldı ve bugün geçmişteki sembol yeniden hayat buldu. Bu vav enteresandır. Fenike alfabesinin 6. harfidir ve bu Arapçaya da benzer şekilde geçmiştir. Vav neden önemlidir hat sanatında? Çünkü vav cenin duruşuyla ya da secde etmiş insan haliyle sadakat ve tevazuyu sembolize eder. Bütün bunların ötesinde vav 6 rakamına tekabül eder ebced hesabında. Çifte vav ise 66'dır. Yani Allah lafzına denk düştüğü için çok fazla rağbet görmüş ve kullanılmıştır.

Mısır çarşısı yapıldıktan sonra sadece buraya özgü değil, Kapalı Çarşı'da da diğer çarşılarda da aynı şey geçerli. Tabelalar yok. Her dükkanın bir sembolü var, bir maketi var. İşte müşteri buradan tanıyor. Kiminde horoz, kiminde gemi, kiminde at, minare gibi maketler var ve dükkanların önünde bunlar asılı. Biri bir şey aldığında, bir mal aldığında komşusuna tarif ederken minareli dükkandan aldım deyince müşteri kolaylıkla o dükkanı buluyor.

Balı Çarşı'nın yollarının kesiştiği hemen arkamdaki noktada, o kavşak noktasında ise bir balkon dikkatinizi çekecektir. Burası sıradan bir balkon değil. Burası ezan köşkü ya da dua köşkü olarak anılıyor. Kıble yönüne bakar. Ezan da buradan okunur ama her sabah esnaf bu meydanda toplanır ve dualarla dükkan açılır. Ayrıca yine buradan duyurular yapılır ve lonca vaizi buradan halka ve burada çalışanlara, dükkan sahiplerine nasihatler verirmiş. Onun için burası çarşının merkez noktası. Bugün geriye bir balkon kalmış, pek işlevi olmasa da görünüşüyle dikkat çekiyor.

Şu anda Mısır Çarşısı bir tarafımızda, Yeni Cami bir tarafımızda. İkisinin arasında kalan bu meydan eski İstanbul'un askerler için önemli bir meydanıydı. Anadolu'dan İstanbul'a askerliğini yapmaya gelen gençler bu izinlerinde, çarşı izinlerinde muhakkak buraya gelirler ve buradaki şıpşakçılara muhakkak bir hatıra fotoğrafı çektirirlerdi. Ve bunu da belki de arkasına bir takım notlar, bir takım dizeler yazarak ailelerine gönderirlerdi. İşte bu sembolleşmiş ritüeli diyeyim ya da yapılan bu işi en iyi anlatan Behçet Necatigil'in bir anısı. O anı da Anadolu'da kendisi yedek subaylık yaparken bir askerden bir başka askere gelen işte böylesi bir fotoğrafın arkasındaki dizeler onun dikkatini çekiyor. Ve o dizelerde bakın ne diyor. 21 yaşında geldim askere, devlet kıyamete kadar kor gerekirse ne izin isterim ne tezkere diyor bir asker. İşte bu şairin dikkatini çekiyor ve anılarında bu dizeye yer veriyor.

Yıl 1598. Safiye Sultan iktidarını, gücünü göstermek için yeni caminin inşaatına başlatır. Ancak bir sorun vardır. Burası deniz kıyısıdır ve denizin biraz doldurulması ve temellerin güçlendirilmesi gerekir. Bunun için Mimar Davut Ağa görevlendirilir. Ancak kısa sürede vefat edince yerine bir başka mimar geçer. Dalgıç Mehmet Ağa. İsminden de anlaşılacağı gibi bir su mimarıdır. Ve bu anlamda da işte buranın temel sorunlarını o çözmüştür. Ancak gelin görün ki inşaat daha birinci kata çıkmadan Safiye Sultan vefat eder ve inşaat yarım kalır. Aradan 60 yıl geçer. Tarihimizde genellikle 4-5 yılda, 7 yılda bitirilen camileri biliriz. Ortalama süre de budur zaten. İşte tarihimizde en uzun süre inşaatı devam eden cami budur. Neredeyse 60 yılı bulmuştur. Çünkü inşaat 1600'lerin başında durmuş ve tekrar inşaatın başlaması için 1960'lara gelinmesi gerekir. Hatice Turhan Sultan bu sefer tarih sahnesine çıkar ve burada bir yangın sonrası denetlemeler yaparken inşaatın bu halini görür ve işte inşaat ondan sonra onun katkılarıyla devam eder.

Safiye Sultan'ın yarım kalan inşaatı çevrede bir takım problemler ortaya çıkarmıştır. Ama asıl problemler zaten ilk anda Safiye Sultan'ın bu camiyi yaptırmaya karar verdiğinde başlamış ve burada yıllardır, yüzyıllardır ticaret yapan, evleri olan Yahudiler paraları ödenerek buradan Hasköy'e gönderilmiştir. İşte bu zaten onlar için bir sıkıntıdır.

Çünkü onların yaşam kaynağı burasıdır. Bunu hiç unutmamışlardır. İnşaat yarımda kaldıktan sonra tekrar Yahudiler bu bölgeye gelmeye başlarlar. İşte bu dönem inşaatın o yarım kalması, öncesinde onların burada

Evliya Çelebi o dönemle ilgili şunu söyler. 10 Mısır hazinesi harcanmıştır. Önce Zulmiye olan cami, daha sonra Adliye Camisi olarak anılmıştır.

Hemen arkamda yeni camiyle Hünkâr Mahfili'ni, kasrını ve ona giden geçidi bağlayan kemerin hemen önündeyim. Burası Bahçekapı semti olarak anılır. Ama Bizans dönemine gittiğimizde burada Haliç surlarının olduğu yerde bir kapı var. İsmi Porta Neorion, yani tersane kapısı. Geçmişte burası bir koy, yeni caminin olduğu yer. Ve içeriye doğru koy olan bu bölgede tersane var. Ancak daha sonra Haliç'ten gelen alüvyonlarla, toprakla burası doluyor. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise burada tarım yapılıyor. İşte bu nedenle buraya, bu semte Bahçekapı adını vermişler. Ama buranın bir ismi daha var. Porta Judaica, yani Yahudi kapısı. Bunun da bir sebebi var. Az önce söyledim. Burada daha çok Yahudiler mesleklerini icra ediyorlar, ticaret yapıyorlar. Burada da onların bir çarşısı var. Ve Jewish, yani Yahudi kelimesinin bozulmuş hali olan Çıfıt Çarşısı deniyor. İşte bugün dilimize geçmiş Çıfıt Çarşısı, çok kalabalık, çok karışık çarşılar için, yerler için söylenen Çıfıt Çarşısı deyimi de işte buradaki Yahudi çarşısından geliyor.

Şu anda Hidayet Camisi'nin hemen önündeyim. Yapım yılı 1814. Ancak bu şu anda gördüğünüz cami değil. Ahşap bir cami olarak inşa ediliyor. Daha sonra Abdülhamit döneminde işte arkamda gördüğünüz cami Alexander Valery'ye inşa ettiriliyor. Alexander Valery çok önemli bir mimar. Bir Levanten ve İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nden Osmanlı Bankası'na kadar pek çok yapı yapmış. Zaten onun izlerini bu camide görüyoruz. Ancak bu camiden çok daha önce burada bambaşka bir dünya var. İşte o dünyayı sonlandırmak için bu cami inşa edilmiş. Peki burada daha önce ne vardı?

Camiden önce burası bekar odalarının bulunduğu yerdi. Kayıkçı esnafının bekar odaları buradaydı ve yönetim Yeniçeri ağası Süleyman Ağa'nın elindeydi. Burası onun arpalığıydı. Ancak burası bir ahlaksızlık yuvasına dönüşmüştü. Her türlü ahlaksızlık burada ortaya çıkmıştı. Ve işte o yıllarda şehirde büyük bir veba salgını yaşanır. Ve halk bu vebanın sorumlusu olarak burada yaşanan ahlaksızlığı gösterir. Bunun üzerine 2. Mahmut devreye girer ve burada Melek Girmez adı verilen sokağı ve bölgeyi yerle yeksan eder, yıktırır. Yerine de Hidayet Camisi'ni yaptırır. Hidayet Camisi'nin hidayet kelimesi aslında buradaki ahlaksızlığın nasıl düzeltildiğini işaret eden bir anlama gelmektedir. Hidayet, Allah'a giden doğru yol anlamındadır.

Bir zamanlar deniz yoluyla İstanbul'a gelen bütün malların indirildiği limanın bulunduğu Eminönü'nde güzel bir gezi yaptık. Geçmişte ticari liman burası ve ticari mekanlar da yine buradaydı. Her ne kadar bugün o liman kalmamış olsa da Eminönü'nün ticari liman olma özelliği hala devam ediyor. İşte biz de bu kalabalık semtte bir vaha gibi karşımıza çıkan tarihi mekanları gezdik. Onları rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde sizlere anlatmaya çalıştım. Programımız burada son buluyor. Kendinize iyi bakın.

Zeynep'im, her şeyimdin sen benim. Adımı bile senden almıştım ben. Yangın Mehmet derlerdi bana. Senin aşkınla çılgınca yandığım için. Gelin olduğun gün ne mutluydum. Herkes bizi birbirine yakışan örnek gençler diye sever. Mutluluğumuz, aşkımız bir peri masalı gibi dilden dile dolaşırdı. Hele Ali'mizin doğduğu gün, çılgına dönmüştük sevinçten. Allah'ım, ne kadar iftihar ediyorduk küçücük oğlumuzla. Onu en iyi şekilde yetiştirecek, en iyi okullarda okutacaktık. Yuvamızın neşesi, sevinci, umuduydu Ali. Üçümüze bir dünya kurmuştuk. Sadece sevgi, mutluluk ve pırıl pırıl rüyalar içinde ışıldayan bir dünya. Her günümüz yeni bir renk katardı bu dünyaya. Hele Ali, her davranışında beni taklit etmeye çalışırdı o küçücük yaşında. Paltosunu sırtına atışında, ellerini beline sokuşunda, o ağır erkekçe yürüyüşünde hep ben vardım. O tatlı gülüşünde de sen. Sonra bir anda geldi felaket. Bir anda yıkıldı dünyamız. Halim olmasa dayanamazdım senin acına. Artık o senin bana son emanetindi. Ölünceye kadar seni onun gözlerinde görecektim Zeynep'im.

0: İşitme mektubunu verdim abi. Kara Haydar da oradaydı. Beni görünce şeytan görmüş gibi çarpıldı.
1: Kara Haydar bu işi hiç kimseye yedirmem demiş.
2: Bu işin ucunda tam 200.000 papel var.
3: Tabii, eğer ihaleyi kazanırsak.
4: İhaleyi kaybettik abi. Yangın Mehmet bizden 1 lira eksik vermiş.
0: Allah cezasını versin bu Yangın Mehmet'in.
4: Demiştim, Yangın Mehmet bırakmaz demiştim.
2: Bırakacak. Bu defa çekilip meydanı bize bırakacak. Buna mecburdur.

0: Evet. Buyurun. Çekilmek mi? Ne münasebet? Hiç öyle bir niyetimiz yok.
1: Sen bilirsin. Fakat bu inadın size çok pahalıya mal olacak.
0: Sen yanlış kapı çaldın arkadaş. Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız.
1: Bana Kara Haydar derler. Ben adamı can evinden vururum.
0: Mehmet abime de Yangın Mehmet derler. Bir pire için yorgan yakar ha, ona göre.

Artık bu itin dersini vermek zamanı geldi. Bırakırsak daha güçleşecek. Başımıza büsbütün bela kesilecek.

0: erkekler ağlamaz.
1: Tebrikler. Hadi.
2: Bu gece işini bitirmeliyiz.
3: İntikam nasıl alınırmış görsün.
2: Dikkat edin. Yangın Mehmet'i değil, ciğerini istiyorum, ciğerini. Yüreğine öyle bir acı salın ki bir daha iflah olmasın.
3: Abi, yoksa çocuğunu mu?
0: Al bakalım. Bu da benim sana sünnet hediyem.
4: Açabilir miyim babacığım? Hı?
0: Tabii açabilirsin. Ama ancak büyüyünce takabilirsin. Sonra bu bildiğin saatlerden değil, bunun marifetleri var. Her saat başında müzik çalar, konser verir.
4: Hadi versin bakalım.
0: Hı hı.

0: Canım babacığım. Bu saati saklayacağım. Senin gibi büyük olunca takacağım.
1: Acıyor mu?
0: Yo, acımıyor.
1: Benim aslan oğlum.

0: düğünümüz bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bu kadar çekli işi beceremeyip yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
1: Kolay mı abi? O kadar insanın içinde.
0: Hadi oğlunu vuramadın. Bari babasını göberseydin.
1: Ona nişan almamıştım ki. Çocuğa nişan almıştım.
0: Bir kere daha basamaz mıydın tetiğe?
2: Vuramadık, vuramadık işte.
1: Yangın Mehmet. Bunu yanımıza bırakmaz artık.
0: Kim olan Yangın Mehmet dediğin? Allah mı bu adam, Allah mı?
3: Bu işi yutacak mıyız abi?
4: Hiç kimse karışmayacak. Benim meselem bu.

0: Bir damlacık çocuktan ne istedin?
1: Benden bekler misin böyle bir şeyi?
0: Her yol beklenir senden.
1: Benim çocukla alıp vereceğim yok Mehmet.
0: Olmasın Haydar. Hiç acımam, yakarım topunuzu.

0: Çocuğu alıp köye gideceksin ana.
1: Sen burada mı kalacaksın oğlum?
0: Beni düşünme ana. İleride belki bir gün ben de gelirim. Hadi ana, hazırlan.

Senden tek isteğim çalışıp adam olman. Babanı hiç unutma oğlum.

0: erkekler ağlamaz.
1: Ağlamaz baba.
0: Aslan oğlum.
1: Aslan baba. Her zaman seninle iftar edeceğim baba.
0: Allah'a emanet olun.

Ancak olayda ağır tahrik ve kısmen savunma durumu bulunduğundan hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi uygulanarak cezasının 1/4 oranında ve 6 yıl tenzil edilerek sanık Mehmet Akkaya'nın 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: hep seni sayıklayarak öldü. Oğlum okusun, çalışsın, büyük adam olsun dedi. Bundan sonra baban benim oğlum. Ağlama oğlum.
1: Ağlamıyorum amca. Babam, erkekler ağlamaz derdi.

0: Oğlum anan öldükten sonra köyde duramadı. Zaten köye kasabaya sığacak bir delikanlı değildi. Hep büyük şehirleri düşünürdü. Ne yaptıysak ne ettiysek bu fikrinden caydıramadı bunu. Günün birinde başını alıp İstanbul'a kaçtı. Ömer Usta da çılgına döndü. Aramadığı yer kalmadı. Bir türlü bulamadı. Kahretmeyesin diye sana yazmadık, yazamadık. Mutlaka İstanbul'dadır.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Artık hayatta hiç kimsem kalmadı. Ne ana baba, ne bir dost, ne de bir akraba. Yalnızlık öyle zor ki.
2: Artık yalnız değilsin ki sevgilim. Yakında senin de bir yuvan olacak. Bu yuvada da seni seven bir eşin olacak.
1: Babam vermişti. Canım babacığım.

0: Babam ateş Ali sağ kolumdur diyor. Oysa hayatta hiç kimseye güvenmez. Sen onun güvenini nasıl kazandın Allah aşkına?
1: Verdiği emirleri yerine getirdim, hepsi bu kadar.
0: Senden o kadar memnun ki seni yalnız damadı olarak değil, aynı zamanda iş ortağı olarak da düşünüyor.
1: Baban akıllı ve güçlü bir insan. Onun gibi olmayı çok isterdim.

0: Ateşal ediyorlar sana?
1: Bilmem. Yalnız bildiğim bizde yiğit lakabıyla anılır.
0: Ama ateş adı korkutuyor beni. İnşallah bir gün beni yakmazsın.
1: Yakmak mı? Ben ancak sana yan bakanı yakarım.
0: Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan da çok.
0: Sev beni. Ölünceye kadar sev.

0: Buyurun beyim, bir emriniz mi vardı?
1: Mehmet! Mehmet abi! Aslanım benim!
2: Şansım pek iyi bugün. Vakit tamam. Oyunu bırakıyorum.
3: Paraları bırakıp gidersin.
2: Öyle mi? Kim mani olacak gitmeme?
3: Ben.
0: Ya. Onları köye yerleştirdikten birkaç gün sonra yanına gittim. Tarlaya doğru açıldık. Orada içim kan, ağlıya ağlıya senin öldüğünü söyledim Ali'ye. Ağladım. Bütün dünyası yıkıldı o an. Ama tek yaşı akmadı gözünden. Benim babam, aslan babam sağ olsaydı, erkekler ağlamaz derdi Ömer amca dedi.
1: Aslan oğlum benim.
0: Yemeden içmeden kesildi. Kimseyle konuşmaz oldu. Sonra bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi. Artık onu birlikte buluruz.
1: İnşallah. Hayatta oğlumdan başka kimsem kalmadı.
0: Bu dünya iyilerin dünyası değil Mehmet, kötülerin dünyası. Bak, Kara Haydar aldı yürüdü. Kanunsuz demedi, gayrimeşru demedi. Her yolda ah alarak, can yakarak zengin oldu. Ama bildiğin gibi değil. Şimdi de benim bu külüstür garaja göz dikti.
4: Günaydın babacığım.
5: Günaydın sevgili kızım. Bugün doğum günün senin.
4: Demek unutmadınız.
5: Biricik kızımın doğum gününü unutur muyum hiç?
4: Teşekkür ederim babacığım. Bugün beni ilk tebrik eden siz oldunuz.
5: Hediyeni de hazırladım. Hani o beğendiğin araba vardı ya, bugün galeriye gidip de...

0: Seman.
1: Siz bir meleksiniz babacığım. Annene gider alırım.
0: Şu Ateş Ali'yi kıskanmaya başladım. Onu benden çok seviyorsun galiba.
1: Sizin yeriniz ayrı, onun yeri ayrı babacığım.
0: Öyle olsun. Bugün 18 yaşını bitirdin. Artık düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor.
1: Babacığım! Bu sabah bana dünyanın en güzel sürprizlerini hazırlamışsınız. Ali duyunca kim bilir ne kadar çok sevinecek.

0: Şimdilik burada idare. Daha iyi yer bulunca oraya çıkarsın.
1: Burası neme yetmez. Zaten artık hayatta beklediğim bir şey kalmadı. Oğluma kavuşmaktan gayrı.
2: Bu da benim doğum günü hediyem.
3: Çok, çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye.
2: Buna sevindim. Beğenmeyeceksin diye ödüm kopuyordu.
3: Sen alırsın da ben beğenmez olur muyum hiç?
2: Sana çok daha güzelleri layıktır.
3: Teşekkür ederim sevgilim.
2: Seni ne kadar seviyorum bilemezsin.
3: Şimdi benim de sana bir sürprizim var. Babam bir an önce evlenmemizi istiyor.
2: Bana dünyanın en güzel müjdesini verdin, çok mutluyum.
3: Ben de sevgilim, ben de dünyanın en mutlu kızıyım.
0: Oğlum, Ali, bu koskoca şehirde nasıl bulurum seni, kimden arar sorarım? Belki şu anda ilim yuvalarına girip çıkan bu delikanlılar senin arkadaşların. Belki onlardan birisin sen de. Yılmayacağım oğlum. Her gün bu yerlerde arayacağım seni. Her baktığım yerde, taşta, toprakta senin hayalin var Ali. Kim bilir, belki hayatla bağlantılarını koparmış, gayesiz, ruhsuz şu kalabalığın içindesin. Yok. Yok, hayır, olamaz. Sen bunlardan olamazsın oğlum. Annenin öldüğü gün, seninle uzun yıllar buluşamayacağımızı bile bile ayrıldığımız gün, ağlamıyorum babacığım. Erkekler ağlamaz diyen aslan oğlumsun benim.
4: İstersen gazetelere ilan verelim diyeceğim ama daha bir damlacık çocukken onu vurmaya kalkanlar ilanı okuyunca ne yapmazlar?

0: Bunca yıl bekledikten sonra tam oğluma kavuşacağım sırada.
1: Aferin Ateş Ali. İyi işler başarıyorsun.
2: Güveninize layık olmaya çalışıyorum.
1: Sen bu gidişle beni de geçeceksin evlat, beni de.
2: Sanmıyorum. Hiç kimse sizin gibi olamaz.
1: Sen beni bir de eskiden görmeliydin. Ne yazık ki eski halim yok. Şimdi işleri ancak oturduğum yerden idare edebiliyorum.
2: Siz bir beyinsiniz. Bizse kol, bacak. Siz olmazsanız biz ne işe yararız?
1: Bir gün sen de beyin olacak, benim yerime geçeceksin. Seni bunun için yetiştiriyorum.
2: Sağ olun. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Ama henüz şartlarımızı kabul etmeyenler varmış. Kontrat önünde.

0: Daha çok gençsin. Böyle oyuncaklara heves etme, yazık olur sana.
1: Bu küstahlığın sana çok pahalıya mal olacak.
0: Sen beni tanımazsın delikanlı. Ama patronun Kara Haydar çok iyi tanır. Bacağını sakat eden adamın selamı vardı. Uslu dursun, öbür bacağını da kırarım.

0: Mehmet ha. Kardeşlerimin katili Mehmet. Beni sakat bırakan Mehmet. Ocağı batası Mehmet. Yıllardan beri hep bugünü bekledim. Senden kana kan isterim Ateş Ali. Kana kan. İntikamımı sen alacaksın. Sen.
1: Benim de ondan alınacak bir intikamım var. Bana yaptığı hakareti onun yanına bırakacak değilim.

Şimdi bu oyuncağı nasıl kullanacağımı göreceksin. Söyle, nereden vurayım seni?

0: Tam 18 yıldır hep bu anı bekledim.
1: Tam 18 sene senin acın kalbimi yaktı, kavurdu. İçimde iyilik olarak ne varsa yaktı, kül etti baba.
0: Cezaevinde yattığımı senden gizledim. Tek bu yollara heves etmeyesin diye. Beni ölmüş bilmen daha hayırlı olur senin için diye düşündüm.
1: Fakat hayatta bir başıma kalmıştım. Bana bir yol gösteren, ışık tutan olmadı. İşte bu yüzden denize düşmüşün yılana sarıldığı gibi Kara Haydar'a yanaştım. Onun senin düşmanın olduğunu nereden bilebilirdim?
0: Geçmişte olup bitenlerin artık bir önemi kalmadı oğlum. Şimdi hayatımızda yeni, mutlu bir dönem başlıyor.

0: Ne oldu? Tamam mı? Öldü mü?
1: Ölümünü istediğin adam... babammış. Öz babam!

mal emanetlerini. Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum. Ama bundan sonra babama karşı girişeceğin en ufak bir hareketi bağışlamam.

0: kaldım. Merak ettim seni. Ne oldu? Nen var senin? Ne var? Ne oluyor?
1: İki can düşmanının çocuklarıyız.

0: İkimize de kötü bir oyun oynadı. Seni çok sevmiştim. Fakat artık buna hakkım yok.
1: Beni sevmiyor musun?
0: Hem de deli gibi seviyorum. Ölünceye kadar da seni seveceğim. Ama neye yarar? Birleşmemize imkan yok. Yollarımız ayrılıyor. En iyisi bu sevgiyi içimizden koparıp atmak.
1: Kolay mı bu?

0: baba, yalvarırım durdurun Ali'yi! Ne olur gitmesin! Seviyorum onu!
1: Kimi? Amcalarının katilinin oğlunu mu? Babanı sakat bırakan alçağın oğlunu mu? Düşmanımın oğlunu mu?
0: Siz birbirinize düşman olabilirsiniz! Fakat bizim ne suçumuz, ne günahımız var?
1: Bugüne kadar olanlardan sorumlu tutmuyorum seni! Ama bundan sonra onun adını anmak bile... babana en büyük ihanettir! Anlıyor musun? En büyük ihanet!
2: Saygıda kusur ettim.
3: Yok canım, yok öyle bir şey. Sadece birbirimizi tanıyamadık, hepsi bu kadar.
4: Nasıl tanısın Ömer amcası? Seni son gördüğünde bacak kadar bir çocuktun.
3: Bak, eski günler gene geri geldi Mehmet abi.

Düşmanlarım benimle aynı şehirde yaşayamazlar. Yandım Mehmet'le Ateş Ali'ye İstanbul'u yasak ettim. Anladınız mı? Yasak! 24 saat içinde onları bu şehri terk etmek zorunda bırakacaksınız. Çekip gitmezlerse icabına bakarsınız, tamam mı?

0: Yavrum benim.
1: Hadi iç. İzin verdim. Uzatma bakayım.

0: Ömer amcan seni işine ortak yapmayı düşünüyor. Üçümüz birleştik mi, evelallah kısa zamanda işleri büyütürüz. Ondan sonra da sıra senin evlenmene geliyor. Belki de beğendiğin, sevdiğin bir kız...
1: Sevdiğim bir kız var burada.

0: Adamlarımız garajı göz altında tutuyorlar.
1: Nasıl olsa vuracaklar oraya.
2: Garajı basıp Ömer'i konuşturun. Hayrola?
3: Yangın Mehmet adında biri geldi. Sizi görmek istiyor.

0: Hayırlı bir iş için geldim Kara Haydar. Geçmişi unutalım. Dost olalım.
1: Dost ha. Bir yılandan dost. Kardeşlerimin katilinden dost. Beni sakat bırakan kudurmuş bir köpekten dost. Senden ancak düşman olur, düşman!
0: Düşmanlık kime ne kazandırmış ki? İntikam ne senin sakatlığını düzeltir, ne kardeşlerini diriltir, ne de taş duvarlar arasında geçen benim en güzel yıllarımı geri getirebilir.
1: Yaptığın ceza yürek söndürmez. Daha intikamım alınmadı. Yıllar yüreğimdeki kini söndüremedi, büsbütün alevlendirdi.
0: Gel vazgeç. Bu uğursuz kini toprağa gömelim. Çocuklarımızın mutluluğu için. Oğlumun, senin kızının hatırı için.
1: Kızımın adını ağzına alma.
0: Çocuklarımız birbirlerini seviyorlar Kara Haydar. Biz mutlu olamadık. Bırakalım bari onlar mutlu olsunlar.
1: Çok konuştun sen, yıkın iti yere!

0: Allah aşkına bırak baba.
1: Atın

0: Kim yaptı?
1: Hiç kimse.
0: Yoksa Kara Haydar. Ben sorarım ona bunun hesabını.
1: Dur, bırak o silahı. Ben bu dayağı yiyecek adam değildim. Evlat hatırı için katlandım.
0: Yani...
1: Sineye mi çekeceğiz bunu? He? Çekeceğiz. Sevdiğin kızın babasıdır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bırakmam bunu onun yanına. Sen karışma! Bırakacaksın. Ben böyle istiyorum. Yoksa... hakkımı helal etmem sana.

Açmış, açmış. Hem de düşmanımın oğluna kaçmış. Çabuk toplayın adamlarınızı. Düşün peşlerine. Yakalayın, gebertin onları. Yangın Mehmet'i de, Ateş Ali'yi de. Kızımı da. Kızınızı da mı? Kızım değil artık o benim.

Demek kız şimdi sizin yanınızda. Öyleyse hiç durma burada. İlk basıp sizi arayacakları yer burası olacak.

0: Müller!
1: Çocukları alıp bir müddet gözden uzaklaşırsın. Gizlice nikahlarını kıyarsın. Arası soğuduktan sonra her şey düzelir.
0: Yıldırım nikahı için evrağı hazırladım bile. Yerini mektupla bildiririm.
1: Ali de nerede kaldı yahu?
0: Bankada birkaç kuruşu vardı. Onu çekecekti.
1: Oğlum, nereden böyle?
2: Ufak bir hesap vardı. Onu gördüm amca.
0: Banka çok tozluydu galiba.
2: Gelirken ayağım kaydı, düştüm.
0: Yüzüne ne oldu?
2: Dolmuşla kapıya çarptım.
0: Bankadakiler nasıllar?
2: Ellerinizden öperler.
0: Yüklen bavulları.
2: Emredersin babacığım.

0: Anuş! Anuş neredeler?
1: Bilmiyorum.
0: Anuş diyorum sana.
1: Bilmiyorum. Anuş! Bilmiyorum.

Konuş ne derler? Konuş! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!

Hmm?

Uyuyun yavrular. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Artık sizi kimse ayıramaz. Hiç kimse.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız her zamanki gibi bizimle birlikte ve aramıza yeni bir isim katıldı. Nuhat merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seni biraz tanıyalım mı?
1: Tabii ki. Adım Nuhat, Nuhat Sümer. 21 yaşındayım. 2000 Adana doğumluyum. İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya şu an buradayım.
0: Katılım. Şu anda sen de öğrencisin. Tıpkı evet. Senin hanım gibi.
1: Aynen.
0: Ne güzel. Gelecekteki hayalin, hedefin nedir?
1: Ya hedefim tabii doktor olmak. Henüz bir bölüm seçmedim tabii ki ama bölümü de şu an gördüğüm stajlardan sonra seçmeyi düşünüyorum.
0: Var mı ilgi alanın?
1: Yani şu an dediğim gibi biraz daha staj görüyorum. Dahiliye bölümünü belki düşünebilirim biraz daha çekici geldiği için. Şu an ama dediğim gibi stajlar alıyorum daha
0: peki,
1: çok.
0: Peki başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür
0: hoş
1: ederim.
0: Geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sezer Bey yine yer değişikliği olmuş.
2: Gamze Hanım'dan bir kaçayım dedim şöyle. Gerçekten beni perişan etti, yanına aldı. Burası yine ölüm grubu. Ersin Bey Şampiyonlar Ligi oldu. Bakalım neler olacak. Nuhat Bey de isminin anlamı gibi yeni gelen demek. İsmi diye artistik yapmak isterdim ama ben de kuliste sordum öyle.
1: Gerçekten dil konusunda bilgili bir arkadaşımız, Seda arkadaşımız.
0: İsmini koymanın bir anlamı, bir hikayesi var mı? Ailen sordun mu?
1: Şöyle bir hikayesi var. Babam koymuş ismini. Ama biraz daha ev içi çekiliş gibi bir şey olmuş sanırım. Abim, annem, babam hepsi birer isim yazmışlar. Atmışlar torbaya. Daha sonra çekmişler. Benim ismim çıkmış. Tabii annem bu konuda hala şikayetçi, babamın hile yaptığını, üç ismine de kendi ismini yazdığını söylüyor ama onu henüz netleştiremedik tabii.
0: Peki. Gamze Hanım son finalistimiz ama cevap vermeme hakkını kullandı.
3: Çok heyecanlandım. Umarım yine finale kalabilirim ve bu sefer final sorusunu cevaplayabilirim. Ama totem yapmıştım ben. Sezer'in yanında durmak konusunda çok ayrı kaldık. Bilmiyorum şansım yine yaver gidecek mi?
0: Belki bu kez Selin Hanım bundan bir yarar
4: sağlayabilir. Onu diyecektim. Belki Gamze'nin totemi benim üstüme hayırlı olur. İnşallah bakalım.
0: Başarılar diliyorum. Dört yarışmacımıza da hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Her zamanki gibi final öncesi 3 etap var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez sorular 2000 puan değerinde olacak. Son etabımız akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde sorular. Ve her etapta 4'er soru yönelteceğim. En fazla puan alan yarışmacımızla da 5000 lira para ödülü için yarışacağız burada. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Sizin eğer sorunuz yoksa başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: O zaman %100 Türk formatı olan cevap soruda başlıyor. Yeni güne bakalım nasıl bir soruyla başlıyoruz. İşte konu başlığımız.

Çocuk oyunları konu başlığımız. Genellikle sokakta oynanan bir çocuk oyunudur. Oyunda seçilen bir oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzeme ile bağlanır. Etrafını göremez duruma gelir. Diğer oyuncular etrafında dolanır ve ona dokunurlar. Gözleri bağlı oyuncu da onları yakalamaya çalışır. Oyunun süresi ve oyuncu sayısı sınırlaması yoktur. Sorumuz gelsin. Gözleri kapalı bir oyuncunun diğerlerini yakalamaya çalıştığı çocuk oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk sorumuz ve en genç yarışmacımız Nuat'a hemen sorayım ben. Çocukken hangi oyun oynardın?
1: Çocukken genelde sokakta futbol oynardık. Onun haricinde saklambaç ve şimdiki oyun gibi oyunları oynardık. Bu tarz oyunları daha çok oynardık. Bilgisayar oyunlarına biraz daha liseye geçerken, ortaokul zamanlarında biraz daha bilgisayar oyunlarına başladık. O şekilde yani.
0: Senin Hanım, sizin çocukken sevdiğiniz bir oyun var mıydı?
2: Saklambaç çok severdim. İp atlama, seksek. Bunlar vazgeçilmezlerimizdendi. Hem okulda, hem okuldan sonra evden dönüşte. Anne hemen geleceğim, akşam yemeğine kadar falan. Çok güzel zamanlardı.
0: Çocuğum evet, aman terleme.
2: Aynen öyle.
0: Peki, cevaplarınızı rica edeyim. Tabii. Gamze Hanım.
3: Körebe.
0: Nuhat.
1: Körebe.
0: Senin Hanım.
3: Körebe.
0: Ve Sezer Bey.
4: Körebe.
0: Bakalım doğru cevap ne? Tabii ki körebe olacaktı. Ne güzel. 4'te 4 doğru cevapla başladık yarışmamıza. Ve hemen geçelim ikinci soruya. Bitki türleri konu başlığımızda ne var acaba? Ana vatanı Orta Meksika olan bir ağacın ve bu ağacın meyvesinin adıdır. Dünyada timsah armudu olarak da anılır. Elips şeklinde yeşil renklidir ancak olgunlaştıkça kırmızı ve erguvani renklere dönüşür. Taze olarak tüketilir. Ayrıca yemek ve salatalarda kullanılır. Sağlıklı yağ açısından oldukça zengin ve besleyici bir meyvedir. Tropik iklim meyvesi olmasına rağmen artık ülkemizde de Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgesindeki birçok ilde yetiştirilmektedir. Sorumuz gelsin. Dünyada timsah armudu olarak tanınan meyvenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Alırken kabuğunun parlak, kaygan olmasına dikkat edilir. Şöyle de bir sallanır, çekirdeğin sesi geliyor mu diye. Sert olması önemlidir eğer bir iki gün sonra tüketilecekse. Şimdi aramızda evli olan Gamze Hanım'a birazdan soracağım ben. Acaba kendisi salatalarda kullanıyor mu bunu? Ama önce cevaplarınızı bir göreyim lütfen. Buyurun. Gamze Hanım.
1: Avokado.
0: Avokado. Nuhat.
2: Avokado.
0: Senin Hanım.
1: Mango dedim ama hiç söylemek istemiyorum şu an. Olmadı.
0: Diğer cevapları duyunca mı?
1: Ha, aynen öyle.
0: Ve Sezer Bey.
3: Avokado.
0: Avokado. Gamze Hanım, nasıl yemeklerle aramız?
1: Çok evde... iyi yemek yaptığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsunuz.
1: Bizim sofralarımız, daha önce de söz etmiştim, uzun sürüyor. Herkes iyi yemek yapıyor ailede, aile geleneği. Karadeniz yemekleri ağırlıklı. İyidir sofralarımız.
0: Peki, avokado 3 tane ve bir de mango cevabı var. Doğru cevabı görelim. Avokado olacaktı. 3 yarışmacımıza puanları veriyoruz. Kullanır mıyız Gamze Hanım avokado?
1: Evet, kahvaltıda da salatalarda da kullandığım bir meyve.
0: Özellikle cilt sağlığı için değil mi? Çok iyi olduğu yönünde.
1: Evet. İyi yağ içerdiği söyleniyor. Tadı da güzel bence.
0: Tadı da güzel. Evet, peki. Şimdi sırada bakalım nasıl bir soru bizi bekliyor.

bekliyor? İşte yeni sorumuz. Çizgi filmler konu başlığımız. 1 Aralık 2014'te yayınlanmaya başlayan Türk yapımı animasyon çizgi filmdir. Hikaye bir arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşmaktadır. Çizgi film 80'li yılların mahalle hayatını, samimi insan ilişkilerini yansıtmaktadır. Her bölümde farklı bir konunun işlendiği dizide başrolleri Akın, Kamil, Hayri ve Mert karakterleri paylaşmaktadır. Zamanla birçok izleyicisinin gönlünü fethettiği için sinema filmi çekildi. 2018 tarihinde Dehliz Macerası isimli animasyon filmi bu yolun ilk yapımı oldu. Çok istek gelmesi üzerine yapım ekibi bu kez bir sene sonra Göbekli Tepe isimli ikinci filmi çekti. Bu film Türkiye'de en çok izlenen yerli animasyon filmi oldu. Ayrıca Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'yi anlatması ülkemiz açısından kültürel yönden başarılı ve etkileyici bir proje olarak da görüldü. Sorumuz gelsin. 80'li yılların mahalle hayatını anlatan Türk yapımı animasyon çizgi filmin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: İlk olarak 2014'te TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlamıştı. Ve kısa süre içerisinde çok çok büyük ilgi gördü. Acaba bilebildiniz mi bunu? Buyurun lütfen cevaplar. Gamze Hanım.
1: Hiç tahmin edemediğim bir şeydi ama boş geçmemek için İstanbul Hatırası yazdım.
0: İstanbul Hatırası. Nuhat?
2: Rafa'dan tayfa dedim. 7-8 yaşlarında küçük bir kuzenim var. O çok izliyordu. Oradan aklıma geldi. Bu diye hatırlıyorum. Buradan da kocaman öpüyorum onu.
0: Peki. Biz de buradan el sallayalım mı?
2: Sallayalım.
0: Senin hanım?
1: Benim de hiçbir fikrim yoktu. Sonra aklıma Nuhat'ınki gibi Rafa'dan tayfa geldi. Kral Şakir'i düşündüm. Ama en son Kral Şakir yazmakta buldum kendimi.
0: Kral Şakir yazdınız. Evet. Dün bazı sorularda başınıza neler geldiğini çok iyi biliyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet.
0: İlk aklınıza gelenin daha sonra doğru olduğunu gördünüz. Yine aynı durumla mı karşılaşacaksınız? Biraz bekleyelim
1: kesinlikle
0: bakalım.
1: Kesinlikle karşılaşacağım.
0: Sezer Bey.
3: Rafa'dan tayfa dedim. Benim de yeğenim, abimin kızı Göksu var. Onu ben bu sinema filmine götürmüştüm. Onu da öpüyorum buradan. Onun sayesinde doğru cevap bulduğumu düşünüyorum.
0: Göbekli Tepe olan ama.
3: Göbekli Tepe'ye gitmiştik, evet.
0: Peki o zaman ona da bir buradan el sallamış olalım ve doğru cevaba gidelim birlikte. Rafa'dan tayfa doğru cevap olacaktı. Selin Hanım'ın yine ilk aklına geleni yazmadığına şahit olduk. Ve artık etabı bitiriyoruz. Bu etabın son sorusu geliyor. Dördüncü sorumuz. Ünlü tiyatrolar konu başlığımız. Haldun Taner'in öncülüğünde 1967 yılında Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kuruldu. Tiyatronun oyunlarında özellikle toplumsal ve politik taşlamalara yer verildi. Kendisine özgü üslubuyla türünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden oldu ve geniş bir izleyici kitlesini oyunlarına çekti. Haldun Taner ve Ahmet Gülhan 1978'de tiyatrodan ayrılınca Zeki Alasya ve Metin Akpınar yollarına kendileri devam ettiler. Ancak sıkıntılı koşullar nedeniyle tiyatro 1992 yılında kapandı. Tiyatro açık olduğu yıllar boyunca Vatan Kurtaran Şaban, Haneler, Yalan Dünya, Beyoğlu Beyoğlu, Deliler ve Şuna Buna Dokunduk gibi birçok oyuna ev sahipliği yaptı. Sorumuz gelsin. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la özdeşleşen ünlü tiyatronun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bazı oyunlar saydım. O 80'li yıllarda Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la beraber işte reklamlar vardı. Beyoğlu, Beyoğlu, Deliler. Bunlar ilk etapta kaset halinde çıkmıştı.
1: Evet.
0: Yani o zaman VHS ve beta videolar vardı. Fakat onların daha video kasetleri çıkmamış. Kaset halinde koyuyordunuz. Tape, o zamanki adıyla teybe. Ve öyle dinliyordunuz ama ardından da tabii ki görüntülü bir şekilde de o tiyatroların çok güzel bir şekilde yayınlandığını da gördük. İyi gidi.

0: Günler.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Bakalım bulabildiniz mi? Gamze Hanım.
1: Deve kuşu kabarı.
0: Nuhat.
2: Dostlar tiyatrosu gibi bir çağrışım yaptı ama çok yani emin değilim.
0: Senin Hanım.
3: Benim pek bir bilgim yok. Yürütemedim şeyi. Neşeli Hayat yazdım.
0: Sezer Bey.
4: Deve kuşu kabarı.
0: Tabii biraz 80'lere falan gidince o yüzden iki genç yarışmacımız
3: maalesef
0: hatırlayamadım ya da aklıma gelmedi dedi. Peki görelim doğru cevap neymiş? Deve kuşu kabere. Evet belki o yıllarda
3: duymuştum
0: henüz
3: aslında.
0: Doğmamış olmanıza rağmen yine de herkes tarafından hemen hemen bilinen
3: doğru.
0: Bir değil mi? Nuhat duymuş muydun daha önce?
2: Gamze Hanım söyleyince hatırladım.
3: Aynen.
0: İlk etabı bitirdik. 4 sorumuz geride kaldı. Puan durumunu hemen hatırlatalım. Sezer Bey 1600 puanla şu anda 1. sırada yer alıyor. 1100 puana sahip 2 yarışmacımız var. Gamze Hanım dün finaldeydi ve bugün aramıza katılan Nuhat. Senin Hanım ilk etap
3: biraz
0: sizin için
3: kaldı,
0: iyi geçmedi.
3: Evet.
0: Sadece 250 puanınız var ama önümüze daha 8 soru var tabii ki.
3: Evet.
0: Ve geçelim şimdi dikkat etabına. Bu etapta yine önümüzde 4 soru var ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. 5. sorumuzla cevap soruda devam ediyor.
5: He's got another big...
6: Not going to catch him, though. This is about Dressel. Milak is almost there. It is a new world record.
0: Yüzme stilleriyle devam ediyoruz. Serbest yüzme stili 4 yüzme stilindeki en hızlı olanıdır. Yüzmenin çekiş tekniği bir sağ kol, bir sol kol şeklinde kabaca bir pervane gibidir. Sırt üstü yüzme stili serbest yüzme stiline benzerliğiyle bilinir. Sudaki pozisyon sırt üstü yatar bir pozisyonla başlar. Bacaklar suya paralel ve gergin olarak su seviyesinin hemen içinde hareket eder. Kurbağalama adından da anlaşıldığı gibi kurbağaların sudaki yüzüş stiliyle aynıdır. Bu yüzme stilinde ayak ve kol koordinasyonu çok önemlidir. Kelebek yüzme stilleri içerisinde en zor yapılanıdır. Kısmen kurbağalama stiline benzer. Kollar ve ayaklar sanki birleşikmiş gibi beraberce hareket ederler. Sorumuz gelsin. En hızlı olan yüzme stili hangisidir? Süreniz başladı.

0: Dün de yine su sporları ile ilgili bir sorumuz vardı. Sevgili Emre Sakçı'dan bahsetmiştik. Fenerbahçeli milli sporcu bir dünya rekoru kırmıştı geçtiğimiz günlerde. 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu. 50 metre kurbağalamada. Buradan bir kez daha tebriklerimizi de iletelim sevgili Emre'ye. Ve buyurun cevapları görelim. Gamze Hanım.
1: Serbest stil.
2: Serbest Duhar. Stil.
1: Senin serbest Hanım. Stil.
0: Ve Sezer Bey.
3: Serbest.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Serbest yüzme stili 4 yüzme stilindeki en hızlı olanıdır. Cevap soruda. Ne güzel. Bu etaba 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz. Nuhat, sporlarımız nasıl?
2: Sporlarım iyidir. Sporu severim. Birçok dalını severim.
0: Yapar mısın?
2: Yani amatör olarak, yani bir profesyonelliğim yok ama arkadaşlarla futbol, basketbol oynarız. Yüzmeyi de çok severim ayrıca. Fırsat bulduğumda yazları yüzmek için bir tatil ayarlamaya çalışırım arkadaşlarımla.
0: Senin Hanım, okulda sporlarınız nasıl?
1: İyi gayet. Ben de yapıyorum. Ya daha çok ortaokul, lise yıllarında voleybol, basketbol oynadım. Ama ayrıyetten Suat'ın da dediği gibi yüzmeyi çok severim ben de. Yaz tatillerinde özellikle, yani alarmımı en erken saate kurup kimsenin olmadığı saatlerde yüzerim. Sonra kahvaltımı yaparım falan. Çok severim yüzmeyi.
0: Yüzme çok faydalıdır.
1: Evet.
0: Bütün kasların aynı zamanda çalıştığı spor dallarından birisidir. Vücudun her kası için çok da faydalıdır. Ümit ediyoruz ki özellikle böyle Nuhat ve Selin Hanım gibi genç yarışmacılarımızın da erken yaşlardan itibaren, hatta çocuk yaşlarından itibaren spora ilgi duymaları. Sezer Bey, bir gülümseme gördüm
3: tamam,
0: ben.
3: Tamam Ersin Bey, yaşlıyız anladık. Her seferinde söylüyorum.
0: Yok canım ya. Sizlerin yanında ben o yüzden zaten genellikle hep Nuhat ve Selin Hanım üzerinden gidiyorum ya. Yeni sorumuza geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Bakalım
1: geçelim.
0: Sırada ne var? Türk buluşları, bakalım içinde neler var? Volitan Doktor Hakan Gürsu ve Sözüm Doğan tarafından tasarlandı. Güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak hareket eden, deniz suyunu tatlı suya çeviren bir tekne. Devrilmeyen merdiven sistemi Murat Nural'ın buluşudur. Özelliği merdivenin dikey olarak yükselebilmesidir. Karbon film kaplamayı Doktor Ali Erdemir icat etti. Buluş Amerika'da 1998 Discover Technology Awards töreninde ikincilik kazandı. Güneş enerjisiyle çalışan klima, iş adamı Ahmet Lokurlu tarafından geliştirildi. Su ile çalışan sobayı eşya tamircisi İsmail Hizmet yaptı. Bu soba elektrikli ısıtıcıya göre %70 az elektrik harcayan bir ısıtma sistemi. Demir ustası Suat Hayri Çalışkan, saatte 250 kilo çay toplayabilen çay toplama makinesini geliştirdi. Sorumuz gelsin. Karbon film kaplamayı icat eden kişi kimdir? Süreniz başladı.

0: Hatta bu icat şu anda Amerika Deniz Kuvvetleri ve NASA tarafından da üretimde kullanılıyor. Cevabı acaba bulabildiniz mi? Buyurun lütfen. Gamze Hanım.
1: Ben aklımda tutamadığım için eğer bir cevap veremezsen eşim C kalp G yaz dedi bana. O yüzden Cihan kalp Gamze
0: yaz. Güzel. Güzel. Eşinize de buradan selam ve saygılar. Nuhat?
2: Benim aklımda Doktor Ali Erdemir diye kaldı ama tam emin değilim. Belki bir ön adı daha da olabilir hatta. Onu da tam hatırlayamadım ama Ali Erdemir gibi geldi bana.
0: Peki. Selin Hanım?
3: Benim de aklımda Murat Nural diye kaldı. Ben de onu yazdım.
0: Sezer Bey?
4: Ben de Murat Mulan dedim ama emin değilim.
0: Farklı farklı cevaplar görüyorum. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden ben ne demişim? Cevap soruda. Karbon film kaplamayı Doktor Ali Erdemir icat etti. Cevap soruda. Doktor Ali Erdemir olacaktı. Nuhat bir harfle.
2: Bir harfle evet.
0: Bir harfle kaçırdı. Tek başına yoksa şu anda bu etaba müthiş bir damga vurabilirdin. 4000 puanı haneye yazdırabilirdin ama puan veremiyorum. Ve 7. sorumuza geçiyoruz şimdi.

Alacakaranlık serisi ve işte detaylar. Alacakaranlık, Amerikalı yazar Stephenie Meyer'in yazdığı 4 kitaplık roman serisidir. 17 yaşındaki Bella ile Edward adlı 109 yaşındaki vampirin aşkını anlatır. İlk film Alacakaranlık efsanesi Şafak Vakti 2008'de gösterime girdi. 48 günlük çekimler boyunca sadece 4 gün güneş açtı. Ancak bu bile sıkıntı yarattı çünkü senaryoya göre şehir her gün yağmurlu olmalıydı. Serinin ikinci filmi Yeni Ay 2009'da yayımlandı. Film 72.7 milyon dolarla tarihteki en büyük açılış günü hasılatını elde etti. Serinin üçüncü filmi Tutulma 2010'da yayımlandı. 698 milyon dolarlık hasılat elde etti. Serinin dördüncü kitabı Şafak Vakti iki bölüm halinde vizyona girdi. İlki 2011, ikincisi 2012 yılında sinemalardaydı. Sorumuz gelsin. Alacakaranlık serisinin ikinci filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: kitap 37 dilde 100 milyondan fazla tüm dünyada satıldı. Ve aslında hiç yazar olmadan önce bir özel şirkette danışman masası vardır ya. Konuklar gelir ilk etapta size bir şeyler sorarlar. Bir nevi resepsiyonist diyebiliriz aslında. İlk böyle başka hiçbir hayatı boyunca hiçbir iş yapmamışken şimdi dünyaca tanınan bir yazar.
1: İşte nereden nerelere? İnsanın hayatı böyle küçük şeyler bir anda değişiyor.
0: Değişebiliyor değil mi? Az önce buluşlarla ilgili olarak da sorumuz vardı. Mesela tıp dünyasından Nuhat, senin hayalinde var mı böyle?
2: yani şöyle söyleyeyim, bizim okuldan mezun olup Nobel ödülü alan Aziz Sancar var. O biraz daha temel bilimler dalında bir ödül almış. Ben biraz daha klinik düşünüyorum tabii ama bizim okulumuzda da çok fazla örnek olarak gösterilen hocalarımızdan birisi. O ve onun gibi diğer bilim adamlarını örnek alıyorum diyebilirim.
0: Aziz Hoca kimya dalında Nobel ödülü almıştı. Aynen. Genlerle ilgili olarak aynen yapmış olduğu çalışmalardan sonra. Peki şimdi sorumuzun cevabına gelelim. Bilmiyorum filmlerini izlediniz mi, kitaplarını okudunuz mu ama cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Gamze Hanım.
1: Yeni Ay dedim ama aklımda tutamadım. Kitapları da okumamıştım, filmleri de izlememiştim. Aklıma gelen ilk cevabı yazdım.
0: Ama duydunuz herhalde değil mi? Alacakaranlık.
1: Tabii duymuştum ama o kadar çok bilgi vardı ki isimlerini aklımda tutamadım.
0: Peki. Nuhat?
2: Şöyle ben Tutulma dedim. Herhangi filmlerinden birinin Tutulma olduğunu biliyordum ama 2 miydi 3 miydi ondan emin olamadım. Aklıma bu geldi son dakikada, bunu yazdım o yüzden.
0: Selin Hanım?
1: Ben de izledim ve ikincisini Yeni Ay olarak hatırlıyorum. Yeni Ay diyorum.
0: Sezer Bey?
3: Yeni Ay.
0: Yeni Ay. Siz diğer yarışmacılarımıza göre en emin bir şekilde Yeni Ay diyen oldunuz.
3: Ya ben öyle duydum.
0: İzlediniz mi?
3: İzledim de böyle karman çorman yarım yamalak izlemiş olabilirim. Ama Yeni Ay olarak duyduğuma eminim.
0: Peki. İkinci o film. Zaman ben ne demişim hemen görelim doğru cevabı. Cevap soruda. Serinin ikinci filmi Yeni Ay 2009'da yayımlandı. Cevap soruda. Yeni Ay doğru cevap. Nuhat dışındaki diğer yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. Ve hızlı bir şekilde bu etabın da sonuna geldik. Son bir sorumuz kaldı. 2000 puan değerinde. İşte 8. sorumuz.

İlginç bir konu başlığımız var şimdi sırada. Büyük Pasifik çöp alanı Pasifik Okyanusu'nda Kaliforniya ile Hawaii arasında kıyıdan 1200 deniz mili açıkta bulunuyor. İlk olarak 1997 yılında tesadüfen keşfedildi. Yüz ölçümü her geçen gün büyüyen alanın yaklaşık olarak Türkiye'nin iki katı olduğu tahmin ediliyor. Pet şişe kapakları kıtanın en üst katmanını oluşturuyor. Altında balıkçı ağ katmanı ve bidonlar yer alıyor. Üçüncü katman sigara izmaritleri, dördüncü polyester tekstil ürünleri, en alt katmanın ise pet şişelerden olduğu tahmin ediliyor. Bu çöp alanını meydana getiren malzemenin %80'i Asya ve Kuzey Amerika'dan geliyor. Kalan %20'i ise gemi ve petrol platformlarından atılanlar oluşturuyor. Rakımı 1 metre bile olmayan çöp adasının meydana getirdiği derinliğin 30 metreye ulaştığı ortaya çıkmış. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Büyük Pasifik çöp alanının en üst katmanında ne yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Şaşırtmacalı bir soru olabilir sizin için. Bakalım ne kadar dikkatli dinlediniz, merak ediyorum. Ama önce şunu da sormak isterim. Daha önceden burayı duymuş muydunuz?
1: Evet.
2: Evet.
0: Duydunuz.
3: Ben okumuştum. Çok detaylı bilgim yoktu ama çok da şaşırdım.

0: Şaşırmıştım çünkü çok geç fark edildiğini falan düşünmüştüm okuduğumda da.
1: Çevre kirliliği gün geçtikçe artıyor. Özellikle denizlerde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Gerek kendi denizlerimizde, gerek dünyanın diğer denizlerinde de. Ve plastik ürünler, o pet şişeler her yıl 350 milyon ton plastik denizde. 350 milyon ton inanılmaz ve 2050 yılına geldiğinde dünyadaki tüm balıkların toplamından daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Denizlerdeki, okyanuslardaki plastik ürünlerin. Bu bakımdan her şeyi biliyorsunuz artık işte çöpler farklı evet. yerde, plastikler farklı yerlerde, kağıtlar farklı yerlerde, piller farklı yerlerde. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Gelecekteki güzel bir dünya için. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Gamze Hanım.
2: Pet şişe kapağı.
1: Nuhat.
3: Pet şişe dedim ben.
1: Senin Hanım.
2: Ben de plastik kapak dedim.
1: Ve Sezer Bey.
0: Ben de pet şişeler dedim. Ama yanlış yaptığımı yazarken, ya yazdıktan hemen sonra fark ettim.
3: Ben de şu an fark ettim biraz. Çünkü en alt katmanda da pet şişe vardı. Orada bir git gel oldu.
2: En alt katmanda ama kapak pet olabilir. Şişe vardı. En üstte onun kapağı vardı diye hatırlıyorum ben de. Plastik kapak dedim.
1: Buradan yola çıkarak sanırım siz doğru cevabı belki yazarak değil ama söylemlerinizle ifade ettiniz. O halde bana da çok fazla söz bırakmadan ben ne demişe gidelim? Cevap soruda. Pet şişe kapakları kıtanın en üst katmanını oluşturuyor. Cevap soruda. Pet şişe kapakları diyen tek bir yarışmacımız vardı. O da Gamze Hanım. Alkışlıyoruz kendisini.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve şu anda ilk defa çarpı 2 puan aldınız aynı zamanda. Bugün önemli de bir yerde aldınız. Puanınızı 6300'e çıkardınız. Birinci sıradasınız şu anda Gamze Hanım.
2: Teşekkür ederim. Çok mutluyum.
1: Sezer Bey 2800 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Suhat 1600 puanla üçüncü sırada. Ve Selin Hanım 1450 puanınız var. Dün de ilk iki etap pek evet. iyi değildi. Ama üçüncü etabı daha çok seviyorsunuz herhalde.
2: Herhalde sanırım. Bir de düşünüp de şuraya yazamadıklarım, ilk düşünüp sonra yazdıklarım beni bitirdi biraz ama yine olsun umudumu kaybetmiyorum. İyiyim, devam ediyorum.
1: Önümüzde artık 4 soru kaldı ve en önemli etaba gidiyoruz şimdi. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Önümüzde 4 soru var. Ve artık her bir sorunun değeri de 3000 puan oldu. İşte akıl oyunu etabının ilk sorusu.

Ünlüler ve burçları. Bakalım hangi ünlünün hangi burcu varmış? Aras Bulut İnemli, 25 Ağustos 1990 Başak Burcu. Kıvanç Tatlıtu, 27 Ekim 1983 Akrep. Demet Akalın, 23 Nisan 1972 Boğa. Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 İkizler. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 Aslan. Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 Yengeç. Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 Koç. Ve Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 İkizler. Sorumuz geliyor. Verilen bilgilere göre kaç ünlü İkizler burcudur? Süreniz başladı.

0: Son saniyeler artık. Burçlarla aramız nasıl Gamze Hanım?
1: Şöyle iyi. Abim matematik öğretmeni olduğunu söylemiştim ama astroloji okulu da bitirdi.
0: Sizin ailede yok yok ya.
1: Evet.
0: Ne söylesem ailede ya da sizde mutlaka öyle ya da böyle.
1: Öğrenmeye çok düşkün bir ailem var. Çok farklı kurslara gidip pek çok alanda bilgi edinip bir de söz etmiştim çok fazla masada vakit geçiriyoruz. Herkes bilgisini birbirine aktarıyor. O anlamda çok keyifli bir ailem var.
0: Geniş de bir aile herhalde.

0: yüzden de aklımda tutabildim diye düşünüyorum.
1: Peki. Acaba cevaplarınız ne oldu? Buyurun lütfen görelim. Gamze Hanım?
0: 2.
1: Nuhat?
2: 1.
1: Selin Hanım?
0: 2.
1: Sezer Bey?
3: 2.
1: Hatta
3: Fahriye Evcen'le bonus da var Kenan orada. Doğulu galiba diye öyle yazıyordum da başkası var mı diye aklımdan geçirirken kaldı orada.
1: Sizin burcunuz?
3: Boğa.
1: Boğa. Selin Hanım?
0: Ben de boğayım.
1: Boğasınız. Nuhat?
2: Terazi.
1: Ve Gamze Hanım?
0: Koç.
1: Peki ben de ikizler burcu.
3: Memnun olduk.
1: Ama soruyu ben hazırlamadım, onu da söyleyeyim. Yani benim burcum ikizler diye böyle bir soru yöneltmedim.
3: Bilseydim 3 yazardım.
1: Teşekkür ederim. Bakalım doğru cevap ne? 2 olacaktı doğru cevap ve 3 yarışmacımız puan alıyor. Nuhat puansız kaldı bu bölümde. 10. sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.

Danua cinsi bir köpek. Çok büyük bir köpek ve onunla ilgili detaylar var şimdi. Danua köpeği oldukça eski bir ırk olarak bilinmesiyle beraberinde milattan önce 3000'li yıllara kadar da dayanmaktadır. Eski anıtlarda benzer görünüme sahip köpek figürlerinin yer almasından dolayı eski Mısır'a kadar uzanan bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Danua köpek cinsi 1876 yılında Almanya'nın ulusal köpeği ilan edilmiştir. Dünyanın en büyük köpek ırklarından birisidir. Yetişkin erkek bir Danua ortalama 76 santimetre yükseklikle 54-68 kilo ağırlığına sahiptir. 2 yaşına gelene kadar erişkin sayılmazlar. Yaşam süreleri ortalama 10 yıldır. 1969 yılında seyirciyle buluşan çizgi film kahramanı Scooby-Doo bir Danua'dır. En uzun köpek olarak Guinness Rekorlar kitabına giren ve bir Danua olan Zeus'un pençesinden omzuna olan yüksekliği tam 111.8 santimdir. Sorumuz gelsin. Danua, Scooby-Doo çizgi karakterinin seyirciyle buluşmasından kaç yıl önce Almanya'nın ulusal köpeği ilan edilmiştir? Süreniz başladı.

0: Bu sorumuzda da süremizi tükettik. Tabii dünyada çok büyük hayvanlar var. Köpekler, küçükler de var. Danua gibi büyük olanlar da var. Ama dünyanın en büyük köpek cinsi mastiflerdir. Bilmiyorum hiç duydunuz mu?
1: Duymamıştım.
0: Aslında danualar da bir nevi mastif cinsidir. İtalyan mastifi vardır, İngiliz mastifi vardır. Hatta benim sevgili yakın arkadaşım Güntekin Onay'ın da bir İtalyan mastifi vardı. Bundan yaklaşık 15-20 sene önce. Kocaman bir köpektir yani. Ve rekorlar kitabına giren mastiflerden bir tanesi de işte burnundan kuyruğuna kadar 2,5 metre uzunluğundadır. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse işte Gamze Hanım'ın başladığı yerden senin hanımın bittiği yere kadar. Abarttı mı biraz?
2: Aşağı yukarı o kadardır. O kadardır. Evet. Bayağı büyükmüş.
0: Bayağı büyük. Benim köpeğim de var. Akita cinsi. O da büyük ırklardan. Ben şimdi göz alışınca ilk etapta köpek zannediyorsunuz ki normal ebatlarda. Ama diğer ırklarla bir araya geldiğinde, böyle yan yana geldiğinde Akita'nın da ne kadar büyük bir ırk olduğunu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen.
1: Tamamdır.
0: Gamze Hanım?
1: 107 olarak buldum.
0: 107. Nuhat?
3: 93 olarak buldum ben.
0: Senin hanım?
1: Şöyle, Almanya'da ulusal köpeği ilan edildiği tarihi hatırlıyorum. 1876, ondan eminim. Ama sorunun cevabını 14 yazdım. Ondan emin değilim tabii.
0: Ve Sezer Bey?
2: Ben de 93 dedim. 1876'yı hatırladım. Bir de 1969 diye duydum ama inşallah doğrudur.
0: O zaman...

doğru cevabı görelim. 93 olacaktı doğru cevap ve iki yarışmacımız Nuhat ve Sezer Bey çok çok kritik bir yerde doğru cevap vererek puanları bölüştüler. Gamze Hanım'la aradaki farkı indirme fırsatı yakaladılar böylelikle. 10. sorumuzdu. Şimdi önümüzde artık 2 sorumuz kaldı. Final öncesi 11. sorumuza gidiyoruz. Tarihi hamamlar, bakalım aralarında neler var? 1741 yılında inşa edilen Cağaloğlu Hamamı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan son büyük hamamdır. New York Times gazetesinin ölmeden önce görülmesi gereken 1000 yer listesinde yer almaktadır. Süleymaniye Hamamı, 1557 yılından beri ayakta olan hamam, kubbeleri ve birbiri ardına dizilmiş bacalarıyla İstanbul'un en güzel süslerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Tarihi Çinili Hamam, Kösem Sultan tarafından 1640 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak sultanın ömrü yetmediği için hamamın bitirilmesini kardeşi üstlenmiştir. Tarihi Galatasaray Hamamı 1484 yılında yaptırılmıştır. O zamanların önemli zatlarından Gül Baba Sultan, İkinci Bayezid'den özel olarak rica etmiştir. Mimar Sinan'a 1584 yılında Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan Çemberli Taş Hamamı günümüze kadar ulaşmış en güzel tarihi hamamlardan birisidir. Sorumuz gelsin. Cağaloğlu Hamamı Çinili Hamamı'ndan kaç yıl sonra yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun cevaplarını rica edeyim lütfen. Buyurun.
1: 193.
0: Gamze Hanım 193 dedi. Nuhat?
2: 257.
0: Selin Hanım?
1: 80.
0: Ve Sezer Bey?
3: 101.
0: 4 tane ayrı cevap görüyorum şu anda. Bu turda tek başına cevap veren sadece Gamze Hanım vardı. O da bir önceki etapta.
1: Evet.
0: Bir ikincisiyle karşılaşır mıyız acaba? Doğru cevabı görelim. Evet. 101 doğru cevap olacaktı ve Sezer Bey tek başına doğru cevabı verdi. Tebrik ediyoruz Sezer Bey'i.
4: Teşekkür ederim.
0: 11.300 puanınız oldu Sezer Bey. Birinci sıraya geçtiniz şu anda.
3: Vallahi Ersin Bey şu an burada kan gövdeyi götürüyor. Bakalım ne olacak son son soruda. Yok, göreceğiz.
0: Güzel bir yarışma yalnız. Fakat şöyle bir detay var. Şu anda Sezer Bey'in 11.300 puanı var. Finale en yakın yarışmacımız. Gamze Hanım 7.300 puanınız bulunuyor. Matematiksel olarak hala şansınız devam ediyor. Nuhat 3.100 puandasın. Tek başına doğru cevabı bildiğin takdirde Sezer Bey'i geçemiyorsun. Ama burada kalma adına önemli bir tabii ki fırsat olabilir. Selin Hanım 2.450 puanınız bulunuyor. Eğer tek başınıza bilirseniz bu kez Nuhat'ı ve Gamze Hanım'ı geçme şansınız var. Burada kalma ihtimaliniz ortaya çıkıyor. İnşallah. Matematiksel olarak bu anlamda da 12. soru sizin için de çok kıymetli.
1: Evet.
0: Hem finalisti belirleyecek hem de gideni belirleyecek olan sorumuza geçiyoruz. 12. sorumuz. Enrique Iglesias, ünlü bir şarkıcı, konu başlığımız. Enrique Iglesias 8 Mayıs 1975 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de doğdu. Babası ünlü şarkıcı Julio Iglesias'tır. 20 yaşında kendi adına taşıyan Enrique Iglesias adlı ilk albümünü 1995'te çıkardı. Albüm çıkışından 3 hafta sonra Iglesias'a bir de altın plak ödülü getirdi. Aldığı ödüller arasında 116 platin plak ve 227 altın plakla muhteşem bir sayıya ve başarıya ulaştı. Dünya çapında 70 milyondan fazla albümü satan Iglesias, İspanyol şarkıcı

olarak en çok satanlar listesinde yerini aldı. 1997 Ocak ayında çıkardığı Vivir albümü de dünya çapında 5 milyondan fazla sattı. 1997'de ilk dünya turnesine çıktı, 13 ülkede 78 konser verdi. Bestelerini İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca yaparak önce kendini bu ülkelerde kanıtladı. İlk İngilizce albümünü de 2000 yılında çıkardı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre ünlü şarkıcı Enrique Iglesias toplam kaç tane platin ve altın plak ödülü almıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ve her şeyin netleşeceği, belli olacağı bir soru. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Gamze Hanım.
1: 343. 220 mi, 227 mi emin olamadım altın plak sayısından. 227 olarak kaldı aklımda.
0: Nuhat.
2: Ben de 343 dedim. Ben 227'den emindim, 116'dan tam emin değildim. Gamze Hanım'la birbirimize tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Umarım. 343.
0: Senin Hanım bize bir şaka yaptı herhalde.
3: Aynen öyle. Ben pek emin olamadım ve son anda aklıma gelen iki şeyi yazdım. Yani öyle hemen süre bitiyor diye.
0: Altıyla bir bağınız var mı?
3: Uğurlu sayım.
0: Uğurlu sayım.
3: Ama hiç de uğurlu gelmedi.
0: Peki Sezer Bey?
4: 343, ben 116'dan da 227'den de eminim.
0: Yani banko 343 diyorsunuz.
4: Banko.
0: Şu anda 3 yarışmacımızın 343 ve 1 yarışmacımız Selin Hanım ki en az puana sahip olan yarışmacımız.
3: Evet.
0: Selin Hanım ya ikinci bitireceksiniz ya da size veda edeceğiz.
3: Tabii ki.
0: Şu anda matematiksel olarak öyle bir durum var.
3: Matematiksel olarak değil, öngörüsel olarak zaten bir tane durum var şu an önümüzde.
0: Peki, doğru cevabı görelim. ...343 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız puan alırken burada en önemli nokta Sezer Bey puan alabilecek miydi? O da aldı ve alkışlıyoruz kendisini. Sezer Bey, yine bir final. Bir günlük aranın ardından Gamze Hanım tekrar koltuğu size devretti.
4: Yani Gamze Hanım'ın uzağına gelmek işime geldi. Buradan sesleniyorum sıralamamızı yapan ekibe. Lütfen yine böyle bir değerlendirme yapalım tekrar yarışacağımız zaman.
0: 12.300 puanla şu anda bu yarışmayı da birinci sırada tamamladı Sezer Bey. Kaçıncı kez finale çıktığınızı biliyor musunuz?
4: 20 saniye içinde cevap versem olur mu?
0: Olur.
4: Yazıyormuş.
0: Süre başladı.
4: 7, 7 olsa gerek.
0: Kaçında para kazandınız?
4: Hepsinde bir şeyler aldık ya. 3-5 çok şükür. Ya
0: hayır, para ikramiyesi derken.
4: 2 kez 5.000 lira aldım.
0: Evet.
4: Diğerlerinde beni 1.000 lirayla uğurladınız.
0: Toplam 14.000 liranız var değil mi?
4: Evet, doğru.
0: Şu anda Serhat Bey'le aynı miktarda para
4: doğru
0: kazandınız.
4: Oraya bir rekor sıkışmıştı. Onu da alayım ben Serhat Bey'den bugün de.
0: Yani bugün 1.000 lira daya alsanız en fazla para kazanan yarışmacı unvanına sahip olacaksınız.
4: Doğru.
0: En fazla üst üste finale çıkan yarışmacımızsınız. Ve Serhat Bey de 7 kez finale çıkmıştı. Yeni bir rekor kırma şansınız var.
4: Var, evet.
0: Selin Hanım, size bir kitap hediyemizle veda ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Yani İyi ki geldiniz.
3: En son şunu söylemek istiyorum. Çok güzel burası. Çıkın çıkın gelin. Yani çok mutluyum. Tamam şimdi ayrıldım ama yani geride bıraktığım arkadaşlarım ışıl ışıl parlıyorlar. Kalbim onlarla. Süper.
0: Gönül isterdi ki Gamze Hanım gitarını getirdiğinde beraber bir şarkı söyleyin. Evet. Ama finale giderken sizden rica edeceğim. Önce Nuhat'a da yarın beraber olacağımızı ifade edeyim. Gamze Hanım yarışmamızı ikinci sırada bitirdi. Yarın tekrar beraberiz. Haftanın son günü. 3 yarışmacımıza veda edeceğiz yarın. Bu anlamda çok çok kıymetli tabii ki. Finale gideceğiz. Sezer Bey'le bir kez daha finalde olacağız. Selin Hanım ve Gamze Hanım. Finale sizin güzel bir düetle, bir çalışmayla ne dersiniz? Gidelim mi?
5: Düet çalışması. Şarkımı söyleyerek sıramı savdığımı düşünüyorum. bence bu sefer Selin'in sesini duymalıyız.
0: Selin Hanım.
3: Teşekkür ederim. Ya ilk aklıma gelen söyleyeyim.

0: geldi. Şimdilik bu kadar, yeter diyelim. Teşekkür ederim.
1: Harika. Yani doğrusu pişman oldum. Şundan dolayı pişman oldum. Yanlış anlamayın. Keşke dün de, bugün de, aralarda da yani sizden biraz, Gamze Hanım'dan biraz keşke bir şeyler dinleseydik. Biraz
0: ne
1: geç
0: zaman
1: oldu
0: isterseniz
1: ama güzel de oldu.
0: Çok
1: tebrik ediyorum.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Size başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve finale gidiyoruz. Karşımda Sezer Bayram olacak. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Bir günlük aranın ardından yine tanıdığımız, bildiğimiz ve çok da performansını beğendiğimiz Sezer Bayram karşımda.
2: Beni özlediniz mi? Bir süre ayrı kaldık.
1: Dün Gamze Hanım finaldeydi. Gönül isterdi tabii 5.000 lirayı vermek ama cevap vermeme hakkını kullandı. 1.000 lirayla yetindi. Bakalım bugün ne olacak Sezer Bey?
2: Gamze Hanım bugün de çok yakındı finale. Belki de o burada olabilirdi karşınızda ama son sorularda ben bir atak yaptım. Bakalım, benim için de önemli bir şey. 5.000'i almak istiyorum.
1: Geçen hafta 4 kez finale çıktınız.
2: Doğru.
1: Birinde 5.000 lirayı aldınız. Diğer üçünde 1.000'er lira. 8.000 lirayla haftayı kapattınız.
2: Doğru.
1: Şu anda bu hafta 3. kez finaldesiniz.
2: Evet.
1: Ve toplam para ikramiyeniz de 14.000 lira.
2: Doğru.
1: Bugün 5.000 de alsanız, 1.000 de alsanız en fazla para kazanan yarışmacı unvanına sahip olacaksınız.
2: Evet, bu rekor kırma işi benim çok hoşuma gitti. O yüzden böyle soruyorum ekipteki arkadaşlara da, var mı, ne kırabiliriz başka diye. İşin şakası bir yana tabii 5.000'i almak istiyorum. Özellikle geçen hafta doğru cevap bilip cevap vermemelerimden sonra bu hafta biraz daha agresif olmayı kendime söz vermiştim. O yüzden biraz emin olacağım bir cevap olursa vereceğim cevabı yani.
1: O zaman geçelim bakalım finalde nasıl bir soru bizi bekliyor.
2: Buyurun.
1: Önce konu başlığımızı görüyoruz.
3: Biz devrimizin tarihini yazmaktayız. Yani kimler? İşte benim gibi foto muhabirleri, yani dokümantercüler, bilmem neciler filan, ya da ne bileyim şey, insan hayatını kayda geçiren adamlar. Biz şimdi insan hayatının, yaşadığımız devrin aynasını gelecek asırlara taşıyan malzemeyi kullanıyoruz. Bu oldukça mühim bir şeydir ya. Bu tarihtir, tarih.
1: Saygıyla andığımız Ara Güler, bugünkü final sorumuzun konu başlığı. Ünlü gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Daha henüz lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalıştı. Çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu. 1953'te Paris Magnum Ajansı'na katıldı ve İngiltere'de yayımlanan Photography Annual Antolojisi onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edildi. 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen Master of Leica unvanını kazandı. 1991'de Halikarnas balıkçısının The Six Continent adlı kitabını fotoğrafladı. Bu arada bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları dünyaya duyurdu. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandhi, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Salvador Dali gibi birçok ünlü kişiyle röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. En ünlüsü, fotoğrafçılara poz vermeyen Picasso ile ünlü sanatçının 90. yaş günü için yaptığı foto röportaj oldu. Ünlü sanatçı 2018 yılında 90 yaşındayken hayata veda etti. Final sorumuz gelsin. Ara Güler, Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz bitti. Son anda bir karar değişikliği oldu herhalde. Sezer Bey yanlış görmedi.
1: Yok aslında çok kötü yazdım da ayıp olmasın diye tekrardan düzelttim.
0: Öyle mi?
1: Ama evet öyle. Yani çok çirkin yazmıştım. Burada aramızda bir itilaf olabilir diye düzeltip tekrar yazmak istedim. Ama çok da kafam karıştı yani dinlerken. Aragüler'i de çok severim. Önemli de bir gerçekten fotoğrafçıydı.
0: Bir efsane.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Yani birçok insan tanıyor, biliyor. Ama bu detayları aktarınca şöyle bir geçmişte neler yaptığını, nasıl bir efsane haline geldiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz ki sadece özetleyerek aslında bir final sorusunun içerisinde bazı detayları aktardık. 90 yıla sığan o ömürde, o hayat hikayesinde daha neler neler var aslında.
1: Evet, haklısınız. Gerçekten çok inanılmaz. Ve fotoğrafçılığın ilk yıllarında, kendi fotoğrafçılığının ilk yıllarında İstanbul'un hiç önde olmayan semtlerine, bugün çok revaçta olan ama o günlerde hiç önde olmayan semtlerine gidip, işte Balat gibi, Fener gibi falan semtlere gidip çok ciddi fotoğraflar çekmiş.
0: Evet.
1: Oradaki balıkçıları, kayıkçıları falan. Çok değerli serileri var, portfolyosu var. Bakmayanların da kesinlikle bakmasını tavsiye ederim yani.
0: Bir kez daha saygıyla anıyoruz buradan Aragüler'i.
1: Rahmetle.
0: Ve Sezer Bey, kafam karıştı dediniz.
1: Karıştı.
0: Birçok detay verdim tabii ki. Ve artık soruma geldi sıra.
1: Evet.
0: Merak ediyorum. Acaba o kafa karışıklığı risk almanızı ne kadar değiştirecek?
1: Kafa karışıklığım şuradan kaynaklanıyor. 1928 yılında doğduğunu söylediniz. Ondan eminim. Derneğe de 1991 mi dediniz diye hatırlıyorum ama 61 de olabilir, orada bir kafam karıştı. 1991 olunca da çok geç olur çünkü 63 yaşında olur. Çünkü 62'de Almanya'da aldığı şeyler var ve Paris'te 53'te ciddi şeyler yapmış. Muhtemelen 61'dir ama ben 91'e göre yazdım. O yüzden cevabımın yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Bu sebeple... Cevabın yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ben sorayım.
1: Buyurun.
0: Sezer Bey, bugün yine finalde karşımdasınız. Toplam para ödülünü acaba 19 bine mi çıkartacaksınız? Yoksa 15 bine mi çıkartacaksınız? Her halükarda bir rekor kıracaksınız ama bu rekoru nasıl kırmayı arzu ediyorsunuz?
1: Ben cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
0: Cevap vermeme hakkı.
1: Emin, yanlış olduğundan eminim, öyle söyleyeyim.
0: Peki. O zaman 1000 lirayı takdim ediyorum size.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve yarın yine Sezer Bey burada olmayı garantiledi. Cevap vermeme hakkını kullandı. Tahmininizi de görelim isterseniz. 63.
1: 63.
0: 90'lı yıllara gittiğiniz için böyle bir tarih
1: 33 yazdınız. 33 de olabilir sanki cevap ama. Evet, ben 90'lara gittim. 33 olabilir cevap bence.
0: Doğru cevabı görelim o halde.
1: Görelim. İki cevap verip ikisini de yanlış söylemem.
0: 1953 olacaktı tarih. 1991'de The Six Continent fotoğrafı çekmişti. Hmm. Halikarnas balıkçısı kitabı.
1: Evet, aynı yılda diye söylemiştiniz onu. Orada ben kaçırdım demek ki.
0: Evet. Doğru. Peki, tebrik ediyoruz tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve yarın yeniden beraber olacağız.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Hem de her gün yeni bir meslek öğreniyorum. Bir sürü işim oldu benim. Bir sürü altın bileziğim oldu. Ne diyorsun?
1: Seni duyanda altın işine başladın zannedecek Tuğba. Abartma.
0: bozdurup harcayacağım yani, değil mi? Peki ben bugün ne olacağım dersin? Pizzacı olmaya karar verdim. Pizza ustasıyla çalışacağım. Sever misin pizzayı?
1: Elbette severim. Bu arada benim işime göz dikme de ne yaparsan yap Tuğba.
0: Zaten gözüm yok senin mesleğinde ama bir gün senin yerine geçebilirim ve herkes buna çok şaşıracak.
1: O bir günü ben de merak ediyorum Tuğba.
0: Görürsün. Neyse, lafı çok fazla uzatmadan nerede olduğumu söyleyeyim. Koşuyolu Parkı'nın tam karşısında çok güzel bir restoranın mutfağında olacağım bugün. Ve bana neler yaptıracaklar hiçbir fikrim yok. O zaman hazırsanız sevgili seyirciler, buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün önlüğünü giyip pizza ustası olmaya karar verdi. Nasıl bir performans sergileyecek merakla bekliyoruz.
0: Peki benim ustam kim olacak? Musa Tezer. Kendisinin böyle restorandaki mutfağına bölümüne geldik. Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, programımıza hoş geldiniz. Umarım bugün benden memnun kalırsınız.
2: İnşallah.
0: Hiç bilmiyorum ama...
2: Öğrenirsiniz, sıkıntı yok.
0: Öğrenir miyim?
2: İnşallah.
0: Benim annem çok güzel pizza yapar. Her bölümde annemi övüyor gibi oluyorum ama gerçekten ev pizzasını da çok güzel yapıyor. Siz kadar olmasa da tabii. Bilmiyorum artık.
2: Bakacağız. İnşallah yaparsın.
0: O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bu bölümde eldiven kullanmıyoruz. Çünkü hamur açacağız. Ellerimizi bir güzel yıkadık. Bunu da belirtmek isteriz. Değil mi?
2: Aynen, doğru.
0: O zaman ilk başta ne yapacağız? Hamurumuzu bir genişleteceğiz herhalde.
2: Aynen, doğru.
0: Değil mi?
2: Önce un serpiştiriyoruz.
1: Musa Usta hamura bolca un serpiyor.
2: Kenar oluşturuyoruz böyle.
0: Kenar oluşturuyoruz.
2: Şöyle.
0: Ay çok güzel ya. Ben böyle hamurla uğraşmayı çok seviyorum.
2: Kenarı kaybetmezsen...
0: Kaybedersen patladı yani.
2: Aynen.
0: Bu.
2: Şöyle kenar oluşturmaya devam ediyoruz.
0: Aa, yapabiliyorum ama ben sizin kadar olmasa da sanki. Ha? Ortası
2: yavaş
0: bir şiş mi kaldı?
2: Ortasını yayacaksınız iyice.
0: Ha, anladım.
2: Yoksa
0: şöyle.
2: Olmaz.
0: Aa, hava yaptı bu.
2: Aynen. Ortasına basmadığınız için şişti iyice. Şöyle yaparsan hamuru yırtarsınız.
0: Ha.
2: Yani şu sakin. Şöyle ellerinizi şöyle.
0: Benimkisi
2: bir sabit kenar... kalacak, şunun da iteceksin diye.
0: Kenar oluşturmadı sanki benim. Bayağı normal şey.
2: Siz kenarı gözleme... kaybettiğiniz için.
0: Aa.
2: Kenarı şimdi şöyle açmanız lazım.
0: İşte benim şu an bir kenarım yok.
1: Bir de az önce dışarıda şöyle pizza yaparım, böyle pizza yaparım diye anlatıp şov yapıyordun Tuğba. Ama durum ortada. Bu işin de sonucu şimdiden belli olmaya başladı.
0: Ay çok güzel kokuyor hamur ya. Bayılıyorum.
2: İki elinizi kaldırmayın. Şöyle yapıyorsunuz. Hem kenar gidiyor hem şurası iyice patlıyor.
0: Şey put put patladı.
2: Aynen, şu aradaki farkı görüyor musun?
0: Evet, muhteşem.
2: Tamam.
1: Musa Usta kimler neler neler anlattı ama ne fayda. Tuğba illa aklındakini yapar.
0: Ha, işte bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çok güzel yaparım bak. Bak şimdi bak, ustam.
2: Olmadı, sizinki çok kalın.
0: Aa, size dediğin
2: aradaki
0: ince olur.
2: Fark.
0: Aradaki görün. Fark. Sevgili seyirciler, aradaki farkı görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
3: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
0: Benimkisi tabii ki kötü oldu.
2: Tabii tabii.
0: Neyse, beni motive edin siz ama. Olumsuz o konuşmayalım.
2: Yok, olumlu, sıkıntı yok. Yaparsınız. Ama biraz daha çap etmeniz.
1: Israrla iki elini kullanıyorsun Tuğba.
2: Şimdi genişletmeye çalışın. Aç şöyle, itin beni.

0: olacak.
1: Yırtasın.
2: Ustayı dinle Tuğba.
1: Yırta yırta öğrenir ya. Merdanen alsaydın daha iyi. Çünkü kenar oluşmadı.
2: Pizzadan vazgeçip baklavaya mı dönüyoruz?
1: Zaten merdane açmış gibi duruyor hamur.
0: Ay ne güzel işte merdaneyle açmış gibi. Elim demek ki yatkın böyle şeylere.
1: Evet.
2: Olmadı ki.
0: Neyse bugünlük böyle olsun. Nasılsa müşteriye vermeyeceğiz bunu.
2: Önemli olan müşterilere vermemiz değil ki Tuğba. Senin bunu başarabilmen. Daha doğrusu başaramıyor olman.
1: Aynen abi. Hamur da beceriksiz ya.
0: İnanmıyorum. Rezil oldum şu an. Ya ama nasıl yapabilirim ben bunu? Ama... Bir bakar mısın Recep'ciğim, bir gösterir misin kameraman arkadaşım? Yani bunu yapmam için benim evet usta olmam lazım değil mi? Şimdi efendim soslamaya ve malzeme koymaya başlayacağız değil mi?
1: Pizzayı nasıl yapıyorsunuz? Size bağlı. Neyi seviyorsunuz?
0: Ben bol mantarlı seviyorum.
1: Tabii.
2: Pizzamızı süsleyecek harika malzemeler birer birer tezgahımıza geliyor.
0: Evet efendim, şimdi sıra, ben böyle çok bilmiş konuşuyorum ama malzemelerimizi ekleyeceğiz
1: evet,
0: değil mi?
1: Doğrudur.
0: Ne yapmam lazım şimdi Musa Usta?
1: Şimdi siz mantar dediniz.
0: Evet, mantarlı yapacağım yoğunlukla.
1: Evet, ben de
0: karışık çalışacaksınız.
1: Karışık yapacağım.
0: En çok hangi pizza gidiyor?
1: Burada en çok Napoli gidiyor.
0: O neli?
1: Sucuklu, jambonlu, sosli, zeytinli biberimiz var.
0: Ha, siz ondan yapacaksınız. Tamam, ben şey klasik mantarlı çalışacağım
1: fungi
0: bugün.
1: Fungi pizza yapacaksınız siz.
0: Ne pizza?
1: Fungi.
0: Fungi.
3: Fungi.
0: Tamam, neyse. Şımarmadan fazla.
1: Evet.
0: Şimdi sosumuzu
1: alacağız, buyurun.
2: Tuğba soslama aşamasına başlıyor.
1: Az oldu şimdi, biraz daha alalım.
2: Sosu iyice yedirmelisin Tuğba.
1: Şu kenarlara gelenecek kadar. Aynen.
2: Kenarlara da iyice sür.
0: Benim elim biraz boldur, bilenler bilir.
1: Yok abi, bu gidişe göre bizi batırır bu.
0: Vallahi çok güzel çalışmaya çalışıyorum ben. Evet. Ne yapayım?
2: En sonunda Musa Usta da tablonun kötüye gittiğini fark etti.
1: Evet, peynirimizi alalım.
0: Peynirimizi alalım. Böyle alıyorum.
1: Tabii tabii.
0: Tamam
1: fazla
0: şef.
1: Fazla alalım, fazla alalım.
0: Tamam şef. Ay pardon, yarış programları karıştırdım ben. Hep bunu yapmak istemiştim çünkü. Tamam şef.
1: Şöyle koyalım. İyice yaymamız lazım.
0: Oo güzel. De.
1: Sizin pizzanız resmen pideye benzedi. Şimdi de pide yersiniz.
0: Vallahi pide oldu ya. Pizzadan çıktık yani. Çok kontrolden çıktı benim yaptığım öyle pizza şu an.
2: Kaşarlı Kastamonu pidesine benziyor.
0: Evet.
1: Mantarımızı koyalım.
0: Bol mantar yaparım ama ben.
1: Yapın ama batırmayacak şekilde iyice.
0: Batmazsınız bir mantarla ya.
1: İki güne kalmaz, kapatırız, sıkıntı yok. Şöyle korkmadan.
0: İyice. Ama korkuyorum. Bir taraftan diyorsunuz ki bizi batıracaksın. Bir taraftan da...
1: Batıralım da siz batırın baş.
0: Ya Musa Usta kalp ben. Valla beni sevdiğine inanıyorum şu anda. Ben bu gazlaşım var ya 35 tane pizza yaparım.
1: İnşallah.
0: Ya 30 yaşındayım yani, bir pizza yapmayı öğrenemediysem. Gerçi yaptığım yemekler var yani. Çok da güzel yaparım. Bir güzel yaprak sararım. Mantı bükerim böyle.
1: Bir kere de yapın, yiyelim.
0: Vallahi getiririm ve bu söylediklerinize pişman olursunuz.
1: İnşallah.
2: Tuğba bize o övdüğü yaprak sarmasını getirdi ve hepimiz yaprak sarması yemekten soğuduk.
1: Evet, cıvıtmıyoruz.
0: Başka? Ne yapabilirim mesela buna?
1: Size evet, bağlı istediğiniz...
0: Zeytin?
1: Zeytin de koyabilirsiniz.
2: O pizzadan çok aşureye benzemedi mi ustacığım?
1: Bir şeye benzemedi, doğru diyorsunuz.
0: Ya nasıl ya? Gayet de güzel
1: şuraya
0: oldu.
1: Şuraya bakar mısınız? Zeytini şuraya. Zeytin dediniz kenar. İyice bir yaymanız lazım.
0: Aa, böyle bir şey mi, sistemi mi var çok bunun? Dağınık mı çalışıyor?
1: Bankör davranıyorsunuz. Mantar fazla.
0: Ama ben bol mantarlı seviyorum.
1: Tamam.
2: İşletme senin insafına kalsa vay haline Tuğba.
0: Şimdi en heyecanlı yerine geldik. Yaptığımız pizzaları fırına vereceğiz.
1: Evet.
0: Sonucu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Ben evet de ediyorum şu anda. Şu anda pizzalarımızı alıyoruz. Önce Anlıyoruz iyice.
0: Yapışmasın
1: diye ama. Şöyle.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Esas ustalık şu hareket yani şu an. Ben bunu bilmiyorum artık.
1: Aa, fırına veriyor şunu.
2: O hareketi nasıl yapacaksın merak ediyorum.
1: Buyurun.
0: Ne yapıyordum? Yeterli mi usta?
1: Yeter.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Koyarken kaldırmayalım.
0: Olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Baktırdınız. Evet, bozarım ben bunu ya. Oldu. Size vereyim. Buyurun.
1: Köşe gitti.
0: Evet ya.
1: Resmen pideye döndü.
0: Neyse pideye olsun. Bak işte olay bu ya.
2: Olmayacağı, yapamayacağım belliydi zaten Tuğba.
0: Ve benim pizzam da fırınla buluştu. Pek de böyle minnoş minnoş anlatıyorum ki. Yani bu açığımı örteyim diye. Yani yapamadım ya, bu açığı kapatayım diye.
1: Evet.
0: Ustam ne kadar süre pişecek?
1: 10-15 dakika.
0: 10-15 dakika. O zaman ben şuraları toparlayayım o sırada.
1: Tabii. Temiz çalışalım.
0: Evet, ben çok temiz çalışırım. Bakmayın yani.
1: Ama temiz çalışırken de her yeri unlu yapayım.
0: Aa, doğru, tamam. Biz tek seferde alacaksın bunları. Peki.
2: Hayret, tam ustamız istemeden Tuğba temizliği kendi yapmak istedi diyecektim ki daha ilk saniyede malzeme kaplarını una bulaştırdı. Yani basit bir temizliği de yapamadı.
0: Vallahi un atarım objektifine.
1: Şöyle.
2: Şimdi de kameraman arkadaşlarımıza mı sarıyorsun? Oysa hepimizin ortak amacı senin bir işleri başarman Tuğba. Bu arada oynuyorsun, eğleniyorsun ama ustamızın dikkatinden kaçmıyor, emin olabilirsin. Ustacığım, lütfen Tuğba'ya zor bir iş verin. Oynamanın cezasını çeksin.
1: Az önce arkamda iyice oynuyordunuz.
0: Ya benim bu şeyim bu, böyle hareketler...
1: O zaman hamurda da gösterin de.
0: Hamurda mı?
1: Evet.
0: Gösteririm, ne olmuş yani. Yaparız.
2: Hah, işte şimdi oldu. Oyna bakalım Tuğba. Nasıl oynayacaksın? Hem oynarken hamur açıp kenar yapabilecek misin görelim.
0: Ne? Nasıl yani?
2: Musa Usta hamurla şov yapıyor.
1: Olmuyor, öyle olmaz.
0: Evet, anlamadım. Kemal Sunal gibi.
2: Anlamadığını çok iyi anladık ama Tuğba.
1: Yaparsın.
2: Hatta hayret içinde seyrediyoruz.
1: Evet, becerdiği bu.
0: Becerdiği bu. Bence siz koltuğunuzu sağlama alın yani. Yerinize geçebilirim belki.
1: Geçmen için önce öğrenmen lazım.
0: Buradan yetkililere sesleniyorum lütfen. Duyun sesimi.
2: Yok ustam yok, siz rahat olun. Tuğba'nın sizin yerinize geçebilmesi mümkün değil. Hem yetkililer zaten seni misafir ettikleri için ziyadesiyle pişmanlar Tuğba.
1: Şöyle de.
0: O kadar asimetrik oldu ki hepsi birbirinden bağımsız dilimler,
1: evet,
0: yani. Bak ben her şeyi kabul ediyorum ustam. Ben kendimi böyle yerden yere vururum, eleştiririm. Hiçbirinize gerek kalmaz yani sevgili seyirciler.
2: Tuğba kızımız kendisiyle çok barışıktır, çok. Bilir işleri nasıl başaramadığını, nereye gitse ortalığı karıştırdığını.
0: Şov yapıyorum şu an Recep. Alıyorsun değil mi?
2: Al Recep al. Tuğba'nın muhteşem şovunu kaçırma. Pizza pizza olalı böyle bir şov, Musa Usta usta olalı böyle bir çırak görmedi eminim.
0: Artık ben burada durayım. Servisi ben yapmayayım değil mi?
1: Doğru.
0: Çünkü masalara götürmeye yüzüm yok yani. Hani desinler ki yeni başlayan bir arkadaşımız yaptı bunu. Hani ama beni görmesinler yani.
1: Doğru.
0: Ustam çok teşekkür ediyorum her şey için.
1: Sağ ol.
0: Bana karşı göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, hoşgörü için aynı zamanda.
1: Ben de.
0: Yani sizin kadar olamasam da artık yenilebilir bir pizza yaptığıma inanıyorum.
1: İşte öğrenirsin ya, sıkıntı yok.
0: İnşallah. Böyle sizden yeni bir şeyler öğrendim ve her gün bir şey öğrenmeye de devam ediyorum.
1: İnşallah. Bunu yapması için iyice öğrenmesi lazım. Hamur konusunu iyice öğrenmesi lazım. Açmasını. Kenar oluşturması lazım. En önemlisi o. Sanki pideye benzediği gibi yaptı. Olmadı.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim ben bugün koşu yolunda çok güzel bir restoranın mutfağında pizza yapmayı öğrendim. Ya da öğrenmeye çalıştım diyelim, artık takdiri siz sevgili seyircilere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
2: Ve finalde hamarat kızımız Tuğba, kendim yaptım, kendim yerim diyor. Zaten

Kameraman arkadaşlarımız da Tuğba yaptıysa pizzayı ne olur ne olmaz deyip pizzadan uzak duruyorlar. Çekim gününün dipnotu. Tuğba aşırı hamur işi tüketmekten ufak bir mide problemi yaşadı.

Efendim Ne Yapmalı programından merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu hafta müthiş bir konumuz var. Daha etkili biri olmak mümkün mü? Cevap mümkün, tabii ki mümkün. Psikolojinin bu konuda sizde sunduğu bilgiler sonsuz. Ben bunları şöyle bir toparlayıp daha etkili biri olmak mümkün mü sorusunun en pratik kestirme işinize yarayacak cevaplarını şimdi bu bölümde hazırladım ve sizlere sunacağım. Hayatımız boyunca aslında daha etkili biri olmak için çalışıyoruz. Okuduğumuz okullar, giydiğimiz kıyafetler, oturduğumuz ev, oturduğumuz semt, mesleklerimiz, bütün hepsi diğerleriyle ilişkimizde bizi daha iyi hissettirdiği için peşinde koştuğumuz şeyler. Aslında bakarsanız insan tek başına doğada yaşayan bir canlı olsa en iyi kıyafetleri giyip, en iyi arabaya binip, en iyi semtte oturmaya çalışmazdı. Bunlar hep sosyal ilişkiler içerisinde zihnimize atılmış bir takım endişeler. Biraz bunlardan kurtulmamızdan bahsedeceğim. Bu önemli. Çünkü paldır küldür etkili biri olmaya çalışıp bütün ömrünü geçiren insanlar etkili biri olarak hayatını kaybediyor sonunda. Değişen bir şey yok. Eninde sonunda gidilen yer belli. Önce biraz rahatlamak lazım. Etkili biri olmak yerine, uğraşmak yerine her nasıl biriyseniz onu layıkıyla yaşamaya çalışmak daha sağlıklı. Şimdi 5 tane maddeyle hemen başlayacağım size. Yeni bir ortama girdiniz, kendinizi tanıtıyorsunuz. İşte bu yeni ortama girdiğinizde, kendinizi tanıttığınızda sizinle ilgili ilk izlenimin olumlu olmasını sağlayabileceğimiz 5 tane maddeden hemen başlıyorum. Birinci madde, sıklıkla söylendi ama ben bunu niye söylüyorum şimdi detaylı anlatacağım. 1- Dinle. İnsanlar kendilerini ifade etmeyi çok severler. Anlaşılmak için uğraşırlar. Bütün bu sosyal destek kaynaklarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız biri bizi dinlesin diye vardır. Zaten bizi dinlemiyorlarsa da arkadaşımız olmazlar, yakınımızda olmazlar. O yüzden iki arkadaşın bir araya gelip böyle yoğun bir kahve sohbeti yapması onlara inanılmaz bir tatmin sağlar. Ama yeni bir ortama girdiniz. Henüz sizi tanımıyorlar. Siz de karşınızdaki kişiyi tanımıyorsunuz. Tabii ki içinizde bir ses şunu söylüyor. Mehmet, hemen anlatmaya başla. Bugüne kadar yaptığın bütün güzel şeyleri anlat ki senin ne kadar muhteşem biri olduğunu hemen anlasın. Ama burada acayip bir sıkıntı var. Çünkü sıkıntı şu, karşı taraf da aynı şeyi istiyor. O da konuşmak, o da kendisini anlatmak istiyor. Her iki kişinin aynı anda anlattığını düşünün. Hiçbir şey anlaşılmayacak. Geri bildirim olmayacak. Siz kendinizi anlatma telaşına düştüğünde onu dinlemeyeceksiniz. Oysa ki yapmanız gereken şey dinlemek. Etkili bir tanışma için bırakın anlatsın. Siz dinleyin. Geri bildirimler verin. Onu ne kadar önemli şeyler yaptığı konusunda besleyin. Bu ne olacak biliyor musunuz sonucunda? Anlatan kişi kendisini daha iyi hissedeceği için kişi sizin yanınızda kendisini iyi hissetmiş olacak. Bu da sizin yanınızda kendisini daha iyi hissettiği için sizin etkili bir ilk tanışma yapmanızı sağlayacak. Bakınız sevgili dostlar, unutmayın. Herkes kendisini anlatmayı, iyi taraflarını ön plana çıkarmayı, beğenilmeyi, hoşlanılmayı çok sever. Bunun yolu da kendisini ifade etmektir. Karşınızdaki kişi sürekli kafasını sallayıp hı diyen biri olacağına kendisini anlatsın, siz geri bildirim verin, aralara sıkıştırırsınız. Kendi güzel yaptığınız şeyleri, kendi kimliğinizin bütününü oluşturan parçaları arada anlatırsınız. Ama ilk kural kendisini iyi hissetmesi için dinlemeyi öğrenmek. İkinci kural. Ya tabii ki hiç yapmadığımız bir şey ama yapmayı elbet öğreneceğiz. Çağımızın sihirli kelimesi, bilmiyorum. Her şeyi bilen makineler cebimizde zaten. Yani düşünsenize en çok dokunduğunuz makine hangisi? Akıllı telefon. Ondan sonraki tablet. Ondan sonraki çamaşır bulaşık makinesi. Ondan sonra bilgisayar. Neyse çamaşır bulaşık makinesi.

makinelerin de akıllıları çıktı artık. Yani bir tuşa basmadan o hallediyor. Ama çok fazla şey bilen aletler var çevremizde. Ya belli artık şeyler, aplikasyonlar bizim yerimize hayatı sürdürüyor. Çünkü adı ne? Akıllı. Şimdi böyle bir çağda senin her şeyi bilmene gerek var mı? Ya hayır. Zaten her şeyi bilen bir şey cebinde. Senin bilmen gereken şey insani şeyler. Nezaketin, kibarlığın, hayata bakışın, yaşam felsefen, değerlerin. Bunlar konusunda net olduktan sonra sürekli küçücük bilgin olan konularda kocaman laflar etmeye çalışma. Küçücük bilgin olan konularda kocaman laflar etmeye kalkarsan, o konuştuğun konuların herhangi birisinde büyük bilgisi olan biri aslında senin biraz da affedersin ama üfürdüğünü anlayacaktır. Yani senin çok da bilgin olmayan konularda fikri olan biri olduğunu düşünülebilir. Sen etkili biri gibi görünmeye çalışırken bir anda daha böyle cahilceyle her konuda fikri varmış gibi konuşan, üfüren biri gibi algılanabilirsin. Bu da senden hoşlanmalarına engel olur. Peki bilmiyorum dediğinde ne olur? Wow! Bilmiyorum diyen bu kişi dürüst. Bilmiyorum diyen bu kişi kendi sınırlarının farkında. Bilmiyorum diyen kişi kendisini bilen kişidir. Ne zaman ki biri bilmiyorum diyorsa belli bir konuda, o sınırlarını, bilgisini, kendisini tanımış ve o sınırlar içerisinde hareket etmeyi öğrenmiş birisidir. Bunu bir dene. Bilmiyorum demek sana büyük hava katar. Çünkü cebinde zaten her şeyi bilen bir aygıt var. Artık her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bundan 300 yıl öncesine gitsen kimse cebinde o büyük ansiklopedileri taşıyamazdı ama ne kadar çok ansiklopedik bilgi o kadar etkili biri olmaktı. Şimdi öyle değil artık. Sen kendi mesleğinle ilgili, profesyonel alanınla ilgili bilgi sahibi ol ama her şeyi biliyorum iddiasından kurtulman lazım. Üçüncüsü, değer görmek istiyorsun her türlü girdiğin ortamda. Değer görmenin, çaktırmayalım ama değer görmenin en koşulunu hemen burada kulağınıza fısıldayayım, değer vermektir. Sen şimdi girdiğin ortamlarla ilgili önce bilgi sahibi ol. Mesela bir toplulukla buluşacaksın, insanlarla bir araya geleceksin. Onların ne tür şeylere önem verdiği, neden bir araya geldiklerini. Mesela bir dernek toplantısına davet edildin. O derneğin nasıl kurulduğunu, ne amaçla hizmet ettiğini, kimlere yönelik çalışmalar yaptığını, bu çalışmalara ne anlamlar yüklediğini çalışıp öğrenip oraya gidersen ve bunlardan bahsedersen şöyle derler. Wow, ne kadar çok şey biliyor bizimle ilgili. Demek ki bize değer veriyor. Bu kişiler senin onlara değer verdiğini gördüğü anda onların gözünde senin değerin artacaktır. Biz şimdi tabii, ben bir üniversitede akademisyenim ve belli lisansüstü programlara öğrenci almak için mülakatlar yapıyoruz. Bazıları işi çok iyi biliyor öğrencilerin. Gelip diyorlar ki, Mehmet Hocam sizin birçok çalışmanızı okudum. Gerçekten de özellikle şu çalışmanızdan çok etkilendim. Ben de bu konuda çalışmak istiyorum. İşte bunu söylediği anda öyle bir ona karşı sempatin artıyor ki, wow, bana değer vermiş, okumuş, ben de ona değer veriyorum artık. Benim yazılarımı okumuş ve benim çalışmalarımla ilgili çalışmalar yapmak istiyor. İşte hayatta bu biraz böyledir. Değer vermeden almaya çalışmak sizi ukala gösterir ve çok da sevimli bir pozisyona sokmaz. O yüzden yeni tanışacağınız insanlarla ve yeni gireceğiniz ortamlarla ilgili bilgi sahibi olun. Sizle ilgili bilgi sahibi olduğunuzu, onlarla ilgili bilgi sahibi olduğunuzu, aslında bu tanışmaya ne kadar önem verdiğinizi gösterin. Değer verirseniz otomatik olarak değer görme yolunu da açmış olursunuz. Dördüncü maddeye geliyorum. Dördüncü madde duygular. Her geçen gün daha çok teknolojik ama mekanik bir dünyanın içine doğru gidiyoruz. Her şeyi çok iyi yapıyoruz, mükemmel yapıyoruz. Hatasız ürünler ortaya çıkıyor. İşte bir çamaşır yıkanacağı zaman bile işte hepsini ayrı yapıyor makinelerin. Ütüsünü yapan var, kurutan var, yıkayan var. Hatta sizin için asan var mı bilmiyorum. Yakında yapılacaktır o da. Parça parça her şey mükemmel bu hayatta artık. Kırışıklığa, kötü yıkanmaya ya da yanlış ütüye yer yok. Oysa ki ne kadar güzeldir basit insani hatalar. Hayatı, hayatımızın daha çekilir hale gelmesini sağlar. Hataları düzelttiğimiz zaman yaşam bilgisi elde ederiz. Şimdi bütün bu mükemmellik içinde ne yazık ki çok da mükemmel olmayan duygularımızı ihmal ediyoruz. Duygularımızın, o duygu kıskançlık olabilir, nefret olabilir, öfke olabilir, mutluluk olabilir, endişe olabilir, korku olabilir. Bunların hepsinin yaşamsal değeri var. Bakınız, etkili biri olmak istiyorsanız duygularınızı ifade etmeniz lazım. Bunun esasında çok basit, dümdüz bir mantığı var. O mantık şu. Duygular bizim diğerleriyle iletişim kurmamızı sağlıyor. Şayet siz duygularınızı belli etmezseniz
İnsanlar aslında sizin nasıl hissettiğinizi ve dolayısıyla nasıl düşündüğünüzü anlayamazlar. O yüzden biraz rahat olun ve duygularınızı mümkün mertebe insanların anlamasını sağlayın. Sizin belli bir ortamda kendinizle gurur duyduğunuz, belli bir anda karşınızdaki insanı kıskandığınız, belli bir durumdan biraz öfkelendiğiniz ve belli bir durumun sizi mutlu ettiğinizi ifade ettiğiniz durumlarda insanlar gerçekten sizi tanıdığını düşünür ve size karşı nasıl davranacaklarına dair stratejiler geliştirirler. Aksi takdirde dümdüz bir surat, hiçbir duyguyu belli etmeyen bir beden, bütün yüz ve el kol ifadelerinde hiçbir şey yok. O zaman insanlar sizinle ilgili şüpheye düşerler. Düşünsenize, biriyle karşılaşıyorsunuz yolda, elinizi uzatıyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Genelde yaptığınız şey gülümsemektir. Hoşlanmadığınız birini gördüğünüzde hemen yüzünüz bozulur ve arkanızı dönersiniz. Bu duyguların hiçbirinin olmaması işte ikili ilişkileri ciddi sıkıntıya sokar. O yüzden duygularınızı ifade edin. Şu soruyu çok sık duyuyorum. Hocam, heyecanlandığım zamanlar elim ayağım birbirine dolanıyor ve çok önemli yapmam gereken birçok şeyi yapamaz oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Heyecanımı bastırmak için bana ne önerirsiniz diyorlar. Ya şimdi az önce söylediğim şey, heyecan bir duygu, heyecan hiç bastırılır mı? Hem fizyolojik tarafı var hem psikolojik tarafı var. Heyecanlandığımız durumları iyi kontrol edebilmek istiyorsak sadece şunu yapacağız. Heyecanlanayım. İyi ki hayat bana heyecanlanabileceğim bir fırsat verdi. Bugün bütün dünyada birçok insan heyecanlanabileceği bir şeye sahip değilken ben tam da bugün işte şu anı yaşarken heyecanlanıyorum. Bunu şimdi pratik edeyim mi? Edeyim tabii. Şu anda evlerinize konuk oluyorum. Size çok önem verdiğim bir konuyu anlatıyorum ve bu benim için büyük bir heyecan. Çünkü sizlerle beraberim. Kameranın karşısındayım. Harika bir ekiple beraber iyi bir iş çıkarmaya çalıştık, hazırlandık ve şu anda meyvesini alıyoruz. Bu heyecan benim için çok değerli. Duygularımı yaşamaya karar verdiğim andan itibaren insanlarla etkileşimimde, iletişimimde daha güzel ve daha güçlü hale gelecektir. Ama buyurun size bir beşinci maddeden bahsedeyim. Bu hayatın çok önemli iki anı var. Bu hayatın çok önemli anlarından bir tanesi merhabalar, diğeri de güle güleler. Şimdi müsaadenizle biraz bundan bahsetmek istiyorum. Merhaba, iyi bir merhaba, insanların size sempati duymasını sağlar. İyi bir merhabada şu vardır. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Seni olduğun gibi kabul etmeye çalışacağım. Çünkü ben senin karşında şu anda olduğum gibi durmaktayım. Duygularım ortada, düşüncelerim ortada. Dürüstçe, ahlaklı bir şekilde, vicdanımla ve seninle empati kurma çabamla burada bulunmaktayım. Kocaman bir merhaba ve hoş geldin. Bu otomatik olarak karşınızdaki insanın tabii ki sizi daha etkili ve daha değerli biri olarak görmesini sağlayacaktır. Çünkü burada şu yatıyor bu sözlerde. Ben kendimin değerli biri olduğunu düşünüyorum. Karşınızdaki insan kendinize değer vermediğinizi düşünürse o da size değer vermez. Birinci maddeye belki de bunu koymak gerekiyordu. Değer verdiğimiz zaman değer bulabiliyoruz. Bir maddemiz bu. Peki bu güle güleler ne işe yarıyor? Güle gülelerde ayrılıklar var ama hiçbir ayrılık kesin değildir. Hayat ufak, dünya küçük. Güle güle dediğimiz insan bir yerde bizim karşımıza tekrar çıkıyor. Ama nasıl çıkıyor? Ben güzel ayrılırsam birinden, o tanıdığım başka biriyle karşılaştığında beni güzel anılarla anıyor. Ve o kişiye benimle ilgili olumlu şeyler söylüyor. Bir insanda bıraktığınız iz sizi hayat boyu takip eder. Çünkü o sizden bahsettiği sürece diğer insanların zihninde sizinle ilgili bir şema oluşturacaktır. İşte diğer insanların zihninde daha önce tanıdığınız insanların olumlu bir şema bırakmasını istiyorsanız güzel ayrılmayı, tatlı bir güle güle demeyi unutmayın. Romantik ilişkileri bitirirken bile sağlıklı bitirme zorunluluğumuz işte buradan kaynaklanıyor. O yüzden iyi hatırlanmak, iyi anılmak için insanlardan, kurumlardan, hatta bıraktığımız ve ayrıldığımız işlerden bile güzel bir güle güleyle ayrılmamız, temas ederek ayrılmamız ve umarım ilk fırsatta tekrar bir araya geliriz diye ayrılmayı bilmemiz lazım. Böylece çevrede oluşturduğumuz izlenim hep olumluya doğru gidecektir. Peki etkili biri olmak bazen başarıyla ilişkilendiriliyor. Sadece başarılı biri etkili biri olabilir. Acaba öyle mi? Biz acaba öyle mi dediğimiz sorularla bir alışkanlık geliştirdik. Çıkıyoruz sokakta size soruyoruz. Sizce bir insan ne zaman başarılı sayılır? İşte sorumuz bu. Yine biz sokağa çıktık, sizlere geldik ve sorduk.
Sevgili dostlar, sizce bir insan...

0: Kutlan, ne zaman başarılı sayılır? Bakalım verdiğiniz cevaplar neymiş? Ben de çok merak ediyorum.
1: Bir insan kendini gerçekleştirdiğinde, hedeflerine ulaştığında başarılı bir insan olarak görülebilir bence.
2: Bence bir insan hem mutlu olduğunda, mutlu olduğu işi yaptığında, bunun karşılığında da

0: ama biraz da hayatta kalmak önemli. Hani bu iş dengesiyle ve sosyal hayat dengesini sağlarsak eğer başarılı olabiliriz bence.
1: Öncelikle çok zor bir kavram geldi. Kendini gerçekleştirmek. Kendini gerçekleştirmek aslında psikolojinin tam göbeğindeki kavramlardan bir tanesidir. İnsanlar önce fizyolojik ihtiyaçlarını giderirler. Ondan sonra sevilme ihtiyacını giderirler. Bir gruba ya da bir topluluğa ait olma ihtiyacını giderirler. Sonra zamanla bir takım hobilere sahip olurlar. Bir meslekleri olur, profesyonel bir kimlikleri olur. Ve ondan sonra kendini ancak ondan sonra gerçekleştirebilir. Yani bu adım adım gerçekleşir. Bence başarıyla ilgili güzel bir tanım ama yolun, kendini gerçekleştirme yolunun nereden geçtiğini iyi bilmek lazım. Bir diğer cevap şöyle oldu. Hedeflerimize ulaştığımızda başarılı oluruz. Yine işte biraz böyle muğlak bir durum söz konusu. O zaman hedefimizi nasıl seçeceğiz? Herkesin bir hedefi var mıdır? Hedeflerimize ulaştığımızı düşündüğümüz o an şununla karşılaşabiliriz. Ya bu hedefi ben koymamışım ki. Benim yerime biri koymuş bu hedefi. O yüzden hedef dediğimizde size ait bir hedef olmalı. Hedef koyarken kendi potansiyellerinizin farkında olmanız lazım. Asla ulaşamayacağınız bir hedef koymak sizi o hayalin sahibi olarak mutluluğa gitmenize değil, bir hayal kırıklığına götürür. O yüzden benim potansiyelimin ne olduğunun farkına vardıktan sonra koyduğum hedefler ancak daha ulaşılabilir gözüküyor. Hedef derken mesela ben şu anda bir klinik psikoloji doçenti olarak iyi bir cerrah olma hedefini koysam, bunun için önümde bir 20 yıllık çalışma gerekir ki bunu yapmam mümkün değil. İyi bir cerrah olmak kötü bir şey mi? Hayır, harika bir hedef ama artık benim potansiyellerim dahilinde değil. Ama öbür taraftan ben şu anda 17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan, puanları yüksek olan bir öğrenci olsam, kendime cerrah olma hedefi koysam, evet sınavlardan aldığım puanlar yüksekse, iyi bir üniversite sınavı puanı bekliyorsam, tıp fakültesini kazanıp daha sonra uzmanlığımı o alanda yapacağım şekilde bu hedefi gerçekleştirebilirim. Ama benim için bu hedef ulaşılamazken üniversiteye hazırlanan bir öğrenci için şu anda ulaşılır olur. Aynı hedef, aynı derece değerli ama benim için ulaşabilirken diğer için değil. O yüzden hedefleri koyarken hedefin bana ait olması ve benim potansiyellerim dahilinde olması gerekir. Diğer bir cevap, şimdi mutlu olmak dedi. Mutlu olmak bir başarı mıdır? Bu ciddi bir soru işareti benim için. Çok mutlu olmayı öven biri değilim. Mutluluğu diğer duygular gibi herhangi bir duygu olarak görüyorum. İlk kitabımın adı Mutsuzluğa Mahkumuz'du, o yüzden bundan yaklaşık 10 yıl önce çıkmıştı. Ve Mutsuzluğa Mahkumuz şunu söylüyor. Hayat mutluluğun peşinde koştuğun sürece zaman zaman seni mutsuz edecek küçük oyunlar oynayabilir. Bir önceki kitabımda mutsuzluk diye bir kavram anlattım. Mutsuzluk kavramı şöyle. Sürekli mutlu olmak peşinde koşan insanlar zaman zaman ufak sorunlar yaşadığında bunları dünyanın en büyük felaketleri gibi görüyorlar. Bazı insanlar çok fazla mutluluğu hak ettiğini düşündüğü için küçük mutsuzluklarla baş edemiyorlar. Oysa ki mutsuzluk hayatın içinde hep var. Önemli olan sürekli mutlu olmak değil, mutsuz olduğumuz durumları çözmeyi becermek. İşte mutsuz olduğumuz durumları çözmeyi becerdiğimiz zaman tatmin oluruz. Bir de bu da bize mutluluk getirebilir. Mutluluğu başarı olarak görmüyorum ama mutlu olarak başarılı olduğunu düşünenlere de tabii ki saygı duyuyoruz. İş geldi, iş. Meslek, mesleğin mutlulukla ilişkisi var. Size burada hemen tahtamı temizleyip bir şey anlatmak istiyorum. Şöyle bir hızlıca sileyim tahtamı ve tahtamızın ikinci turuna geçelim. Şimdi bakınız, başarılı olmak için size birkaç tane maddeden bahsedeyim. Bir, spor yap. Sürekli bunu söylüyorlar. Spor yapmak lazım. Yani egzersiz. Sağlıklı olmak için hareket etmek önemli. Öbür taraftan beslenme. Beslenme önemli mi? Of, hem de nasıl önemli? Koskoca bununla ilgili bir sektör var. Sağlıklı beslenme, wellness. Şunu yersen böyle olursun, bunu yemezsen daha sağlıklı olursun, daha uzun yaşarsın. Her şey senin için harika olur. Acayip bir dünya var orada. Spor dedik, beslenme dedik. Diğer önemli bir konu meslek. Mesleği de buraya yazalım hadi. Meslek insanı tatmin eder mi? Başarının yolundaki bir durak mıdır? Evet, mesleğimiz çok önemli. Mesleğimize sahip olmak için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Ve geldiğimiz bir noktada mesleğin bize verdiği o bir şekilde tatminle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunu da koyduk. Diğer taraf

0: FIFA bizim bir takım hobilerimiz var. E hadi onu da koyduk, hobileri de koyduk. Yani bizi mutlu eden, keyif veren bir takım yaşam alışkanlıklarımız, bir takım ritüellerimiz. Kimisi hobi olarak işte kitap okuyup bir şeyler çizerken, kimisi daha outdoor sporlarına yönelebiliyor. Ama şöyle baktığımızda hepsinin ortasında, hepsinin daha sağlıklı olmasını sağlayan başka bir kavram var. Nedir biliyor musunuz? Bunun adı stres. Stres öyle bir kavramdır ki tebeşirinizi bile kırabilir. İşte bu noktada stres aslında hepsi için ortak nokta. Yani bakınız, ben stresimi iyi ayarlarsam, yani stresimle baş etme becerisini geliştirmiş biriysem, yediğim yemeğin bana daha faydalı olmasını sağlarım. Bakınız, iyi duyguyla, olumlu duyguyla, dostlarla, bir aile ortamında keyifle yenilen bir yemek, tek başınıza yediğiniz bir şeyden her zaman daha keyifli olabilir. Spor yaparken stressizsem bu sporun daha fazla faydasını görürüm. Mesleğimi stressiz yaparsam daha fazla tatmin olurum. Stresten arınırsam hobilerime daha çok zaman ayırırım. Yani aslında başarı dediğimiz şeye bir küme olarak bakarsak, bence buradaki en önemli faktör psikoloji. Yani strese iyi baş etmek. Bunu psikolog olduğum için meslek kayırmacısı olarak söylemiyorum. Gerçekten öyle. Stres, kaliteli yaşamla ilgili yapılan çalışmalarda diğer bütün bu bahsettiğimiz şeyler, buna iletişimi de yazabiliriz, hepsinden daha yüksek çıkıyor. Çünkü stresi düşük olan biri, stresini iyi yönetmiş biri iletişim kurma becerilerinde daha iyi gösterebiliyor. Şimdi ikinci VTR'mize geçeceğiz. Orada da başka bir soru sorduk. Aslında devamı biraz para mı daha önemli, huzur mu daha önemli? Şöyle bir onun cevabına bakalım bir de.
1: Olsa da bazen insana huzur olmayabiliyor. O yüzden huzur her zaman daha önemli. Yani para olsa bile huzur olmadıktan sonra var olan paranın keyfini çıkaramazsınız bence. O yüzden huzur daha önemli kesinlikle.
2: Vallahi para olmadan huzur olmaz diyeceğim. İkisi de çok önemli. Huzur tabii ki çok önemli ama para huzurun gelmesini bence bir araç olarak kolaylaştırır. Bence tabii para olmadan da huzur olabilir ama parayla daha güzel bir huzur olur.
3: Aslında birisi eksi, birisi artı. İkisi de olmalı bence.
4: Para.
5: Kesinlikle huzur.
0: Ve şöyle verilen cevapları bir kabaca gözden geçirdiğimde aynı benim gibi düşünüyorsunuz siz de. Ben tam cevabını bulamadığım soruları size soruyorum dedim ama hakikaten şu gerçek galiba. Huzurlu bir hayat için para ancak araç olabilir ama öyle mi yaşıyoruz? Hayır. Para sanki para kazanmak hayatın amacıymış gibi çaba sarf ediyoruz. O paranın peşinde koşarken hayatın diğer önemli şeylerini kaçırıyoruz. Bakınız, hayatının çarçur edildiğini düşünüyor herkes belli bir yaşa geldiğinde. Ve hayatımı çarçur ettim diyenlerin en çok şikayet ettiği konu çocuklarına ve anne babalarına yeterince zaman ayırmamak hayatları boyunca. Ve bir insan işte emekli olup işte 65-70 yaşına gelip emekli olduğunda daha önünde uzunca bir hayat var. Meslek hayatı bittiğinde şunu söylüyor. Ya keşke aileme, çocuklarıma, eşime, anneme, babama daha çok zaman ayırsaymışım. Evet, önemli bir iş yaptım, gelir elde ettim. Fakat şu anda baktığımda bunun sadece bir araç olduğunu fark ediyorum. Sevgili dostlar, huzura giden yolda para bir araçtır. Fakat o yolda başka araçlar da var. Özellikle sosyal ilişkilerinizi, ailenizi ihmal etmediğiniz her durum sizin kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlayacak diyerek sizin gönderdiğiniz soruya hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Bu sorular bizim için önemli. Toplum önünde konuşacağım zaman sesim titriyor ve öksürük başlıyor. Ne yapabilirim? Önemli bir konu toplum önünde konuşma fobisi. Şöyle diyelim. Neymiş burada? Ateş bassın, sesimiz öksürük başlasın. Şöyle yapın. Toplum önünde mi konuşacaksınız? Ve böyle terlemekle sesinizin titremesiyle ilgili bir sorunuz mu var? Şunu deneyin. Ne kadar terleyebileceksem terleyeyim şu anda ve ne kadar sesim titriyorsa titresin. Hadi bakalım en fazla ne kadar sesimi titretebileceğim. Bunların hiçbiri karşısına çıkıp da konuştuğunuz topluluğu rahatsız etmeyecek. Çünkü sizin oradaki asıl derdiniz kontrolü kaybetme korkusu. Kontrol nasıl kaybedilir? Sesiniz titreyince kaybedilir. Elimden geldiğince fazla sesimi titreteceğim şimdi dediğinizde kontrol artık sizdedir. Siz elinizden geldiğince yapmaktasınızdır. Kontrolü ele almak için en çok kontrolü kaybetmenize neden olacak korktuğunuz şeyi yapmayı deneyin. Yaparsanız kontrol sizedir ve toplum önünde de konuşabilirsiniz. her türlü stresli ortamda başarılı da olabilirsiniz. Efendim, daha etkili bir hayat süreceğiniz bir güzel dünya diliyorum size. Harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
6: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
9: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
10: Yapacağım dedim, yaparım.
11: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
12: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
13: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çabuk çabuk, ne? Kimde
2: plan? Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ay, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibri'yim.
1: Kibrit, tamam sen.
2: Az Kibrit, ya çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen.
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
2: Acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlundan.
1: Abi biri geldi.
4: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğal
2: durma. Kocaman arabanın içine saklanamadım.
5: O haline ya.
1: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Osman. Evet Osman.
5: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş.
1: Banka
5: soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Oo,
2: çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
5: abi,
1: devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
6: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Komşu Yunanistan'da keyifli, harika bir tura çıkartacağız sizleri.
1: Master Tempo.
0: Lindos'ta bir öğlen yemeği molası veriyoruz. Söz verdiğimiz gibi tekrar bir aradayız değerli izleyenler. Size bir yemek tanıştıracağım demiştim. Lindos'ta gerçekten plajın hemen köşesinde çok güzel bir aile restoranı var. Zaten Yunanistan'da, Rodos'ta, diğer adalarda restoranların çoğu aile restoranları. Burayı da İtalyan-Yunan karışımı bir aile işletiyor. Ve hakikaten ürünleri, yapmış oldukları yemekler İtalyan dokusu da taşıyor, Yunan dokusu da taşıyor. Ama bu önümdeki yemek, tanıştıracağım yemek buranın favorisi. Geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken yemek deniz mahsullü makarna. Deniz mahsullü derken hani sadece bir tane ton balığı ya da bir tane karides yok burada. Hani denizden ne çıkarsa yerim muhabbeti var ya, işte aynen o burada. Midyeden tutun, ahtapota, karidesten tutun, küçük böceklere kadar birçok deniz ürünü bu makarnanın içine saklanmış vaziyette. Bizden söylemesi, bizden tavsiye etmesi, buraya geldiğinizde uğrayın diyoruz.

0: Rodos'a hoşça kal diyor. Rodos'ta bir başka durağa uğruyoruz.
1: Stegna. Turistik bir yer çok fazla değil. Yunanlılar genelde günübirlik tatilleri için uğruyorlar buraya. Ama çok keyifli olduğunu öğrendik ve bizler de uğrayalım istedik. Şimdi Stegna'ya böyle bir tepeden bakıyoruz ya. Bu yetmez. Aşağı ineceğiz. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Hiçbir yere

0: İşte bahsettiğim yerdeyiz. Gerçekten çok bakir, fazla bilinmeyen bir nokta. Rodos'a geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz diyoruz. Stegna buranın adı. Burada da tavernalar, kafeler, restoranlar var elbette. Ve burada da yine görmüş olduğunuz gibi keyifli, güzel bir plaj var. Burası bir koy. Özellikle ailelerin keyifle gününü geçirebileceği bir yer diye sizlerle buluşturmak istedik. Rodos durağında uğranması gereken bir lokasyon diyoruz ve Stegna'yı sizler için geziyoruz. Tüm gün Rodos'u gezdik dolaştık, biraz da gece eğlencesine bakalım. Rodos Barlar Sokağı'ndayız. Değerli izleyenlerimiz, Rodos'ta tüm gün gezdik dolaştık ve artık gece zamanı, Rodos geceleri nasıl yaşanıyor derseniz, Rodos'ta bizde Marmaris'i, Bodrum'u andırmayan bir Barlar Sokağı var ve bizler şu anda Barlar Sokağı'nın hemen başındayız. Dans, müzik ve eğlence sokakta yaşanıyor Rodos'ta ve bizler de bu sokağı birlikte keşfedelim istiyoruz. Bizimle eğlenceye var mısınız? Varım dediğinizi duyar gibiyim. Haydi o zaman Rodos'ta Barlar Sokağı'na bir göz atalım. Bakalım gece, özellikle yaz geceleri Rodos'ta nasıl yaşanıyor?
1: Dünyanın dört bir yanından gelen gençlere uzatıyoruz mikrofonu.
0: Hello, hello. Where are you from?
2: Norway.
0: Hello Norway. What's your name? What's your name?
2: Mary.
0: Mary, is it your first time in Rodos?
2: No.
0: What do you think about Rodos, this place?
2: Very nice.
0: Very nice, super. Hello, what's your name?
3: My name is Mark.
0: And?
3: Shale.
0: Where are you from, Rodos?
3: We're from Sweden.
0: Sweden?
3: Yes.
0: You're from Sweden, yeah.
3: Sweden.
0: Are you tourists in here?
3: No, we work here.
0: You work in here?
3: Work here.
0: And what are you doing at there?
3: Big party every night. With
0: every night party?
3: Yes.
4: Every night.
0: You are party boys, huh? Party
4: every
0: boys.
4: Every day.
0: You wanna dance a little bit?
4: We can dance, yes, sir. Sir.
0: With DJs?
5: Yes, of course. Famous DJs, famous artists, Scandinavian artists.
0: Yeah.
5: Every summer we have.
0: Actually, what nationalities people coming in here?
5: Only Scandinavian.
0: Scandinavian?
5: Yeah.
0: That's good.
5: Only Scandinavian.
0: Nasılsın abi?
6: İyiyim, ben deyim, sen?
0: Ben deyim, ne yapıyorsun burada?
6: The best cocktails on the island.
0: Hello, Türkiye! Come on!
7: Yeah! Hello!
0: Your turn.

0: Yunanistan turumuza devam ediyoruz. Şimdi bir başka Yunan adasına gideceğiz. Simi.
1: Artık bugün Rodos'a hoşça kal diyoruz ve ver elini Simi diyeceğiz. Simi'ye gideceğiz ve iki gün boyunca Simi'de keyifli anlar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yunanistan'a gelenler özellikle iç hatlar kullanarak adalardan adalara transfer olabiliyorlar. Biz de şu anda Rodos'ta Simi'ye bizi götürecek gemiye bindik. Sea Dreams adı verilen bir gemi birçok kişiyi taşıyor. Ve tabii Yunanistan bir adalar ülkesi olduğu için adalar arasındaki bu ulaşım büyük feribotlarla mümkün. Araba da taşıyor bu feribotlar aynı zamanda diyoruz. Ve şimdi hem feribotu hem yolculuğumuzu sizler için görüyoruz.

0: Yunan adalarıyla Türkiye birbirine çok yakın. Bakar mısınız, burası Datça. 50-60 metrelik uzaklıkla geçiyor gemimiz Türkiye'mize.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz kara parçası Türkiye'ye ait. Şu anda tam 100 metrelik bir yakınlıkla geçiyoruz. Bizler Rodos'tan Simi'ye doğru giderken biliyorsunuz Yunan adaları Türk kara sınırına çok çok yakın. İşte bu noktada en yakın olduğu noktalardan biri. Arkamız Simi ama şu anda bu kadar yakın geçtiğimiz yer Türkiye. Burada şu anda bir yerleşim yok, sadece bir tane deniz feneri var ama biliyoruz ki bu kara parçasının hemen arkasında Söğüt Köyü, Selimiye ve Marmaris'in çeşitli köyleri var. Bizler burada dokunabilecek kadar uzaklıktayız Türkiye'mize diyoruz ve Simi'ye doğru yol almaya devam ediyoruz.

0: İşte Simi'ye geldik.
1: 1 saat 45 dakikalık bir feribot yolculuğundan sonra Simi'ye ulaştık değerli izleyenler. İşte arkamızda görmüş olduğunuz Simi, Türkçedeki adıyla Sömbeki Adası. Gerçekten küçük ama klasik ve geleneksel Yunan adası diyebileceğimiz bir özellik arz ediyor. Görmüş olduğunuz gibi evler son derece güzel, tam bir tablo diyebiliriz. Simi'yi birlikte gezeceğiz. Bakalım Simi'de neler bulacağız.

Simi'ye geldik, otelimize yerleştik. İşte görmüş olduğunuz gibi bu açı otelin balkonundan, odamızın balkonundan, terastan gördüğümüz nokta. Begonviller hemen arkasında bir tane kilise, çan kulesi söz konusu. Çok güzel, hakikaten doğal bir ortam. Evler, doğa, tabiat çok güzel korunmuş. Tarihini de öğrendik. 1522'li yıllarda Panoni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethiyle beraber ada hakimiyet altına alınıyor. Ta ki ada elden çıkana kadar, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlarına kadar Osmanlı yönetiminde bu ada. Ve çok keyifli olduğu söyleniyor. Biz de merak ediyoruz. Simi'yi beraber keşfedelim mi? Hadi buyur. Adanın yerli

Yerleşim yeri işte arkamızda görmüş olduğunuz bu lokasyon. Genişçe bir limandan oluşuyor aslında Semih. Ama adanın önemli yanlarından bir tanesi de manastırı. Bu manastır Yunanistan'daki 4 ana manastırdan biri elbette. Biz birazdan oraya doğru da yola çıkacağız. Ama öncesinde Semih'i şöyle tepeden sizlere göstermek istedik. İşte görmüş olduğunuz gibi bu limanda birbirinden güzel kafeler, restoranlar var. Ve gecenin en geç saatlerine kadar eğlence, hayat Semih'de hiç bitmiyor diyoruz. Ve tepe açıdan keyifli Semih manzaraları getiriyoruz ekranlarınıza.

0: şöyle bir tepeden bakalım istiyoruz. Harika bir manzara var burada.
1: Değerli izleyenlerimiz, kayalıklardan oluşan bir yapı Simi Adası. Bizdeki deyişle Sönbeki. İşte görmüş olduğunuz gibi her yer bir tepe ve o tepenin noktasından baktığınız açı Simi'nin merkezi olarak adlandırılan limanı gösteriyor. Bizler de şimdi bu tepe açıdan sizlere Simi'nin merkezini gösterelim istiyoruz. Ve bundan sonraki durağımız Pedia olacak. Pedia burada marinanın yapıldığı yeni bir yerleşim. Çok önemli ve çok lüks yerlerin olduğu söyleniyor. Oraya doğru gidiyoruz.

0: Burası da Pedi. Simi'nin bir başka merkezi. Pedi sahiline iniyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Simi turu devam ederken şu anda da biraz evvel belirttiğim yerdeyiz. İkinci merkez diyebileceğimiz bir lokasyon ama minik bir köy aslında. Pedi. İşte burası da Pedi'nin plajı. Bu plaj gerçekten çok hoş, çok temiz bir denize sahip. Birçok tekne açığa demirliyor ve burada deniz molası veriyor. Çok yakın bir zamanda da bu bölgeye bir marina inşa edileceğini öğrendik. Hakikaten çok çok güzel bir manzara var burada. Yine burada da bir iki restoran, taverna var, kafe var. Yani Simi turunda uğranması gereken bir plaj. Pedi ve Pedi'den güzel, keyifli manzaralar getiriyoruz.

0: Simi ve Pedi bu tepeden gözüküyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Simi küçük bir ada, 2500 kişinin yaşadığı bir ada. İki tane merkezi var. Ana merkez limanla beraber herkesin gemilerle gelip yanaştığı nokta. O noktayla Pedi iki merkezi aynı anda görebileceğimiz bir açıdayız şu anda. Onun için durduk burada. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi bir kanal, bir boğazla içeriye giriyor ve Pedi adı verilen yeni yerleşimi görüyorsunuz. Ve o yerleşim bir marinaya sahip olacak çok yakında. Hemen sağ tarafımdaysa kameraman arkadaşımız şöyle bir dönüyor ve gösteriyor Simi'nin kendi merkezi. Evet, Simi'de dikkat çeken unsurlardan en önemlisi evlerin birbirine çok çok benzemesi ve çok katlı olmaması. Burada yüksek bina yok, apartman yok, AVM yok. Burada ne var? İşte Simi'nin doğal dokusu, yüzyıllardır korunan dokusuna saygı duyan insanlar ve bu saygıyı hak eden bir turizm var.

0: Simi'nin bir başka özelliği ise harika çam ormanları. Yükseldikçe ormanlar gürleşiyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Simi kayalık bir ada dedik ama tabii ki Simi'de de ormanlık bir alan var. Özellikle çok çok önemli bir kilise olan Paramitos Kilisesi'ne giden yolda işte arkamızda görmüş olduğunuz bu ormanlık alanla karşılaşıyoruz. Similililerin özellikle belirtmemizi istediği unsurlardan birisi işte bu ormanlık alan diyoruz ve mis gibi çam ağaçlarının kokusunu ciğerimize çekiyoruz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bu bölümünde Beşiktaş'tayız. Yolculuğumuz Ihlamur Kasrı'ndan başlayacak. Daha sonra Hamidiye Camisi, Şeyh Safir Türbesi, Sinan Paşa Camisi ve en son durağımız Barbaros Anıtı olacak. Tabii ki yolculuğumuz boyunca rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeyiz. Oldukça iyi tanzim edilmiş, düzenlenmiş bir bahçe olarak görünse de aslında 18. yüzyılda burası ormanlık, yabanıl bir arazi. Bunu Evliya Çelebi anlatıyor. Ama 18. yüzyıl sonrası, özellikle 19. yüzyıl başları itibariyle burası bir mesire alanı haline geliyor. Çünkü hemen aşağıda Beşiktaş küçük bir köy, buradan Mecidiyeköy'e kadar olan alan, Teşvikiye tarafına kadar olan alan ise yabanıl, derelerin aktığı, kuşların cıvıldadığı bir orman alanı. Ve burada padişahlar av sahası olarak buraları kullanıyorlar ve bu avlanma sırasında da kalabilecekleri 3. Selim'den itibaren ve daha sonra tahta geçen padişahlar tarafından kullanılmak üzere ahşap bir köşk inşa ediyorlar. Ancak bu ahşap köşk Abdülmecit zamanında yıkılıyor ve yerine işte hemen arkamda gördüğünüz iki tane çok güzel bina yapılıyor. Bu binalar bir mücevher gibi pırıldıyor. Şu anda biz Ihlamur Kasrı desek de aslında ilk yapıldığı dönemde buranın adı Nüsetiye. Ve daha sonra buraya halk çevredeki ıhlamur ağaçlarından dolayı Ihlamur adını veriyor ve bugün de öyle anılmaya devam ediyor. Bu konuda ünlü yazar Lamartine pek çok şey söylemiş. Fakat bunlardan bir tanesi var ki birebir buradaki ıhlamur ağaçlarını ve bu köşklerle ilgili bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz o metni size okuyayım. Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye ismini veren büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç basamaklı merdivenin önünde yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye tatlı bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur padişahın en sevdiği köşktür. Burada dinlenir ve mütalaa eder, diyor Lamartine 1846 yılında yazdığı bu notlarla.

Abdülmecit'in yaptırdığı ıhlamur kasırlarının bahçesinde iki tane çok güzel bina var. Bunlardan bir tanesi Maiyet Köşkü. Daha çok çalışanlar için ayrılmış. Hemen arkamda gördüğünüz ise Merasim Köşkü. Zaten ikisinin içinde en süslü ve en görkemli olan bu. Küçük bir mücevheri andırıyor. Ve cephesinde 19. yüzyıla ait bütün süsleme ve bezeme öğelerini görmeniz mümkün. 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır Osmanlı döneminde. Neden? Çünkü yeni bir söz söylemez. Geçmişte ne varsa ya da yeni batıdan ne gelmişse hepsini harmanlar ve ortaya karışık salata çıkar. Buna da eklektik, seçmeci mimari denir. Ama burada bir fark var. Burada biraz Türk baroğu dediğimiz barok tarzı bir tık öne çıkıyor. Barok tarzında ise S ve C gibi dalgalı şekiller hemen belli eder kendini. Böyle dalgalı şekiller gördüğünüzde anlayın ki bu özellikle 18. ve 19. yüzyılda yapılmış bir barok tarz yapıdır. Burada Abdülmecit Efendi hayata gözlerini yumuyor. Henüz 39 yaşındadır. Yıl 1861. Babası gibi o da tüberkülozdan bu dünyadan ayrılır. Ancak ondan geriye aslında o kadar çok şey kalır ki. Dilimizde bugün hala kullandığımız semt adları ve bazı deyimler işte Abdülmecit'in bize bıraktığı mirastır. Peki onlar nelerdir?

Ihlamur Kasrı'nın özellikle de merasim binasının içi dışı kadar süslü. Hatta içerisinde altın varaklar, herekalıları öne çıkıyor. Bu süslü salonların bir sebebi var. Burası kabul salonu. Pek çok kral burada misafir edilmiş. Az önce söyledim, Fransız şair Lamartine başta olmak üzere Sırp prensi, Bulgar kralı yine burada misafir edilmiş ve ağırlanmış. Ancak bu süslü salondan öte az önce yarım kalan bir şey vardı. Abdülmecit'ten bize kalanlar neydi? İşte onlardan hemen çevredeki semtler, onların adları bize miras kalmış. Ihlamur Kasrı'nın hemen sırtlarında Teşvikiye semti var. Abdülmecit bu semtin kurulmasını teşvik ettiği için o semte Teşvikiye adı verilirken, diğer tarafında ise bir zamanlar kırsal bir alan olan, daha sonra yerleşime açılan Mecidiye ismini alan Mecidiye köy. İşte o da Abdülmecit zamanında iskan edilen bir bölge. Ama asıl geriye ne kalmış biliyor musunuz? İlk nüfus sayımı Abdülmecit döneminde yapılır. Ve bu nüfus sayımından sonra birer belge dağıtılır insanlara, kimlik belgesi. İşte bu kimlik belgelerini erkekler katlayıp feslerinin içinde taşırlarmış. Ve buradan da geriye kafa kağıdı deyimi kalmış.

Sarayın mimari işleri, mimarisi, yapımı Nikolaos Kalfa adlı bir mimara verilir. Kendisi bir Rum'dur ve kısa sürede resimlerini, çizimlerini ve maketini hazırlayarak Abdülhamit'e sunar. Abdülhamit onay verir, kabul olur ve 1881 yılında caminin inşaatı başlar. Ancak Abdülhamit'in bir isteği vardır. En güzel ahşap eserlerden biri olan Bursa Ulu Cami'nin mihrabının aynısının yapılmasını ister. Bunun için fotoğrafçılar görevlendirilir, Bursa'ya gönderilir ve fotoğrafları çekilir mihrabın. Ancak daha sonrasında padişahın bu isteği yerine getirilemez ve mihrap mermerden olur. Tabii süslemeler içinde o kadar güzel detaylar var ki, özellikle kubbesi. Kubbeye baktığınızda hem sarayın hem de buranın ismine yakışan mavi üstüne altın yaldız yıldızları görebilirsiniz. Bir gök kubbe imgesi yaratılmıştır. Bunun haricinde yine Ünkar Mahfili'nin kafeslerini Abdülhamit'in yaptığı rivayet edilir. Çünkü kendisi marangozluk mesleğiyle de iştigal etmektedir. Bu sarayın bir geleneğidir. Endor'un öğrencileri de yetiştirilirken hem bir asker, hem bir devlet adamı, hem de bir zanaat sahibi olarak yetiştirilirler. Aynı şekilde şehzadeler de bu şekilde yetiştirilirler ve her birinin bir mesleği vardır. İşte Abdülhamit de marangozdur. Ve dediğim gibi Ünkar Mahfili'nin kafeslerini onun yaptığı rivayet edilir. Yine caminin içinde muhteşem bir avize var. Bu avizeyi de dönemin Alman İmparatoru'nun hediyesi olduğu söylentiler arasındadır.

Caminin mimari özelliklerine bakarsak Doğu ile Batı'nın bir sentezi olduğu görülür. Neogotik unsurlarla oryantalist stil burada harmanlanmıştır. Ve kubbesi Osmanlı klasik cami mimarisindeki kubbelerden biraz daha farklıdır. Çünkü geniş bir tamburanın üstüne oturur kubbe. Bu haliyle biraz kilise çağrışımı yapmakla birlikte özellikle Ünkar Mahvili'nden mihraba kadar olan bölüm bambaşka bir dünya sunar. 1885 yılında artık bina tamamlanmıştır, cami tamamlanmıştır ve hizmete açılır. Ve 2. Abdülhamit en şaşalı cuma selamlıklarını işte bu camide yapar. Ancak bu cuma namazlarına geldiği cuma selamlıklarında öyle bir olay yaşanır ki bu tarihimizin en karanlık olaylarından biridir. 2. Abdülhamit'e suikast girişimi işte bu caminin bahçesinde gerçekleştirilir.

Her ne kadar suikast dediysem de bu başarısızlıkla sonuçlanmış bir suikast girişiminden öteye gidemiyor. Ve işte bu suikastı yapan Ermeni Devrimci Federasyonu adlı örgüt. Çok daha önceden, bu tarihten, suikast girişiminden çok daha önceden çalışmalarına başlıyorlar. Yurt dışından bombalar, at arabaları hepsi getiriliyor. Ve asıl önemlisi bundan önceki cuma selamlıklarına da defalarca gelerek zaman ölçümü yapıyorlar. Padişahın camiden çıkıp da arabasına gidene kadar olan zamanı ölçüyorlar. 1 dakika 42 saniye. Ve zaman ayarlı bombayı buna göre ayarlıyorlar. İşte söz konusu tarihte yine cuma namazından Abdülhamit çıkıyor ve çıktıktan sonra arabasına 1 dakika 42 saniye sonra gidecek ve bombalar patlayacak. Ancak umulmayan bir şey oluyor. Dönemin Şeyhülislam'ı bir şey sormak için padişahı durduruyor. İşte bu kısa sohbet o 1 dakika 42 saniye zamanını aşıyor ve işte o sırada zaman ayarlı bomba patlıyor. Ve pek çok kişi yaralanıyor. 28 kişi ölüyor. Ve bütün bunların sonunda yapılan araştırmayla 15 kişi tutuklanıyor ve bu suikastin lideri olarak da bir Belçikalı yakalanıp 2 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu olaydan sonra Tevfik Fikret bir şiir yazıyor. Çünkü Abdülhamit'in bu suikastten kurtulmasından pek hoşlanmamıştır. Şiirin adı Bir Anlık Duraklamadır.

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru inmeye yolumuza devam ediyoruz ve büyük bir parkın içinden geçiyoruz. Burası Yahya Kemal Beyatlı adına düzenlenmiş bir park ve arkamda da onun heykeli ve çeşitli şiirlerinden bir takım dizeler var. Yahya Kemal'in Beşiktaş'la olan ilişkisi sadece bu park ve bu heykel değil. Gezimizin son durağı olan Büyük Barbaros Anıtı'nda da yine onun izlerini göreceğiz ve zaten gezimizi orada bitireceğiz.

Kuzey Afrikalı bir tarikat olan Şazelilik, Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda etkin hale gelmeye başlıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 2. Abdülhamit'le tanışan Şazeli tarikatının şeyhi Şeyh Zafir. Abdülhamit onunla tanıştıktan sonra çok etkilenir ve o da bu tarikata intisap eder. Ve daha sonra Şeyh Zafir'in İstanbul'da kalmasını sağlar. Ve işte onun için bu camiyi yaptırır. Cami desem de aslında burası bir tekkedir. Ve bu tekkenin içi zaten sekizgen formuyla bir tevhidhaneyi, bir mevlevihaneyi yansıtmaktadır ki yapılırken planları Galata Mevlevihanesi'nden örnek alınmıştır. Sekizgen formun etrafında yine kafeslerle çevrili odalar vardır. Bunların bir kısmı kadınlar içindir, bir kısmı ise vezirler içindir, vükuala salonudur. Ama bir oda vardır ki orası da Abdülhamit Cuma selamlıklarına geldiği zaman yine bu tarikatın ayin günü olan Cuma günleri namazdan sonra buraya gelir ve burada Şeyh Zafir'le görüşür ve onların zikir ayinlerine katılır. Ancak burası her ne kadar Şazeliliğin bir tekkesi olsa da buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Peki Ertuğrul Tekkesi ya da Ertuğrul ismi ne ifade etmektedir?

Buraya Ertuğrul Tekkesi adının verilmesinin bir sebebi vardır. O da 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da bir öze dönüş, köklere dönüş rüzgarı esmektedir. Yani Söğüt'e, Domaniç bölgesine, Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllara bir dönüş söz konusudur. Bunun için Abdülhamit özellikle Söğüt'te pek çok yer yaptırır, cami yaptırır. Ama bunun yanında o bölgeden, Söğüt'ten ve Domaniç'ten Kayı boyuna ait mensup pek çok kişiyi getirir ve kendine yakın koruma yapar. İşte bu yakın korumaların ibadet ettiği yer burasıdır ve bu nedenle de buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Ayrıca Şeyh Zafir Tekkesi olarak da anılan bu caminin hemen yanında Şeyh Zafir'in de türbesi vardır. Dilerseniz oraya gidelim ve bu tarikatın kahveyle olan ilginç hikayesini dinleyelim.

Şeyh Zafir 1903 yılında vefat eder ve vefatının ardından bir türbe yapılmasını emreder Abdülhamid. Bu işi de İtalyan mimar Raimondo Daranco'ya verir. Raimondo Daranco o güne kadar İstanbul'da pek çok bina yapmıştır. Örneğin İstiklal Caddesi'ndeki Botter Apartmanı başta olmak üzere pek çok Arnavut tarzda, o dönemin yükselen mimari stili Arnavut tarzda bina inşa etmiştir. Ve işte bu işi aldıktan sonra hemen arkamda gördüğünüz türbeyi, çeşmeyi ve türbe içindeki kütüphaneyi inşaya başlar. Ve inanılmaz bir şey ortaya çıkarır. Doğu ile batıyı sentezler. Osmanlı tarzı türbeleri Arnavut tarzla armağanlayarak işte ortaya bu muhteşem, güzel eser çıkar. Şeyh Zafir burada yatmaktadır. Şimdi içeriye girelim ve onun Şazeli tarikatının kahveyle olan ilişkisini içeride dinleyelim.

Şazelilik Trablusgarp'ın Mısrat adlı bölgesinde etkin. Merkezi orası. Ve daha sonra başlarındaki Şeyh Ömer Şazeli Yemen'e geçiyor. Yemen'e geçerken yanında kahve bitkilerini götürdüğü rivayet edilir.

şazelilikle ilgili bu tür rivayetleri yüzünden İstanbul halkı arasında bazı şeyler ortaya çıkmış. Örneğin kuru kahveci dükkanlarında ya Hazreti Şeyh Şazeli yazılı levhalar bulunurmuş. Ama asıl kahvelerde, kahvehanelerde bir levha varmış ve o levhada şu yazarmış. Her sabah besmele ile açılır dükkanımız, Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız yazılı levhalar bütün kahvelerde bulunurmuş. Ve her sabah hem kahvehanelerde hem de dergahlarda daha sabah ilk kahve ateşinin uyandırılması sırasında işte bu levhada yazanlar okunur ve gün öyle başlarmış.

İstanbul'un en eski Türk spor kulübü Beşiktaş'tır. Ve Beşiktaş 1903 yılında Şeyhülislam Osman Paşa'nın oğlu Hüseyin Bereket tarafından ve 26 arkadaş tarafından kurulur. Ve bunlar Osman Paşa'nın köşkünün bahçesinde talim yapmaktadır, beden eğitimi yapmaktadır. Ve onları görenler saraya jurnallerler. Ve Hüseyin Bereket ve arkadaşları Beşiktaş karakoluna getirilirler. Ancak sarayla olan ilişkileri ve yaptıkları futbol oynamak değil beden eğitimi olduğu için kısa sürede serbest bırakılırlar. Ve daha sonra 2. Abdülhamit'in izniyle, özel izniyle Beşiktaş resmen kurulur. Ve ilk ismi Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'dür. Abdülhamit'in bir şartı vardır, futbol oynanmayacak. Ve sadece jimnastik üzerine kurgulanan bir spor kulübü. Ama zamanla artık ortam rahatlar ve futbolda oynanmaya başlar. İşte Beşiktaş kulübünün tarihi budur. Ama Beşiktaş'a arabacı takımı denir. Bunun da bir nedeni, bir kökeni vardır aslında. Çünkü sarayın arabacılarının evleri buradadır. Ve ayrıca yine bu tür arabaları imal eden imalathanelerin de çoğu burada olduğu için, belki de semt arabacılar semti olduğu için bu adla anılmaya başlanmıştır.

Beşiktaş'ın en anıtsal yapılarının başında Sinanpaşa Camisi gelir. Hemen merkezde yer alan Sinanpaşa Camisi'ni yaptıran Kaptan-ı Derya Sinanpaşa'dır. Peki Sinanpaşa kimdir? Sinanpaşa, Mihrimah'ın eşi Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Her ikisi de Hırvat kökenlidir. Devşirilerek Osmanlı'ya getirilmiş, Enderun'da yetiştirilmiş ve her ikisi de devletin önemli kademelerinde kendilerine yer bulmuşlardır. Ancak Sinanpaşa'nın da kaderi Rüstem Paşa gibi benzer olur. Nedir o? Şöyle ki, her ikisi de İstanbul'un çeşitli yerlerinde camiler yaptırırlar. İşte burası Beşiktaş'ta Sinan Paşa'nın yaptırdığı camidir. Ancak her ikisi de yaptırdıkları camilerin haziresine gömülemezler. Onların niyeti bu camilerin yanına bir türbe inşa ettirmek ve oraya gömülmektir. Ancak her iki kardeş de camilerinin inşaatı bitmeden önce öldükleri için doğal olarak bekletilemezler ve başka yerlere gömülürler. İşte Sinan Paşa'da Beşiktaş'ın hemen karşısında Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan Külliyesi'nin haziresine defnedilmiştir.

Kaptan-ı Derya Sinan Paşa yaşlandığında bir hastalığa tutulur. Ve bu hastalığı için doktorlar devreye girerler. Ancak doktorlar derdine çare olamazlar ve bu sefer de üfürükçüler, büyücüler ortaya çıkarlar. İşte onların içinde bir üfürükçü kadın, ben bu hastalığı iyi ederim der. Ve ne yapacağını söyler. Olmadık işler yaptırır Sinan Paşa'ya. Bunlardan bir tanesi siyah bir keçiye baktırmaktır. Bu da çare olmaz. Bu sefer de dişi bir eşeğin altından geçmesi gerekir der. Ve nitekim altından geçer Sinan Paşa. Ama neredeyse ezilecektir eşeğin altında. Bu da çare olmayınca

Son olarak kadın bir fırın yapılmasını emreder ve bu fırın yapıldıktan sonra da hayvanlar kurban edilir. Koyunlar kurban edilir, bu fırında pişirilir ve bunlar Sinan Paşa'ya yedirilir. 9 gün boyunca bunları yerse iyi olacak der. Ancak bu iddia doğru değildir. Böylesi yöntemlerle bir insanın iyileşmesi mümkün olmadığı gibi Sinan Paşa da iyileşemez ve hastalığı devam eder. Mimar Sinan'ın en önemli özelliklerinden biri eskiyi alıp yorumlaması ve çağına uydurmasıdır. İşte ondan çok önce yapılmış olan Edirne'deki Üç Şerefeli Camii'yi alır, yeniden yorumlayarak Sinan Paşa'yı ortaya çıkarır. Ve buraya kendinden pek çok şey katar. Örneğin avlusunun etrafını çeviren odaları medrese haline getirir. Ayrıca bu bina bir külliyedir, tek başına bir cami değildir. Haziresi vardır, medresesi vardır ama asıl önemlisi hemen karşıda bir zamanlar hamamı da vardı. Yol genişletme çalışmaları yüzünden o hamam yıkıldı. Bu camiden pek çok ünlü kişi ebediyete uğurlanmış. Bunların içinde biri var ki çok ilginç, o da Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik 1953 yılında vefat ettikten sonra cenazesi buradan kalkar. Ve bazı yazarlar ya da gazete haberleri bu olayı şöyle anlatırlar. Onun cenazesine üst kademeden pek çok kişi gelmişti. Doktorlar, mühendisler, okumuş yazmış insanlar. Ama bunun yanında mahalle serserilerinden ayyaşlara kadar yine pek çok kişi onun cenazesindeydi. Ancak Neyzen Tevfik bir şiir yazmıştır ve bu şiir yine bu semtteki bir başka şiirle ilgilidir. O da Yahya Kemal'in yazdığı bir şiir ve Barbaros Anıtı'nın hemen arkasında yer alan Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirden bir dizedir. Bunu eleştirmek için Neyzen Tevfik de karşı bir şiir yazmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin hemen önündeyiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve onun yanında Kılıç Ali Paşa, yine Yahya Efendi. İşte bunlar hep denizcilikle ilgili. Burası, programın başında da söylemiştim, denizcilikle ilgili bir semt demiştim. Bunun sebebi de Barbaros Hayrettin Paşa'nın evinin bir zamanlar burada olması. İşte vefat ettikten sonra türbesi buraya inşa ediliyor. Ve evinin olduğu yer ise bugün ortaya çıkan bu meydan. Ve etrafında hazire oluşuyor ve yine seçkin denizciler, kaptanı deryalar onun türbesinin etrafına defnolunuyorlar. Ve burası denizcilerin semti olduktan sonra, Barbaros Hayrettin Paşa buraya defnedildikten sonra önemli bir olaya şahitlik ediyor. O da donanma sefere çıkmadan önce muhakkak Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizinin önüne geliyorlar ve ona selam verdikten sonra sefere çıkıyorlar. Ama o arada birinden daha helallik alıyorlar. O da biraz ileride tepede dergahı olan Yahya Efendi. Şimdi türbenin hemen yanında inşa edilmiş muhteşem Barbaros Anıtı'na yakından bir bakalım. Barbaros Hayrettin Paşa anısına, bu büyük denizci anısına, türbesinin hemen karşısına 1944 yılında arkamda gördüğünüz anıt ve heykel grubu ekleniyor, yapılıyor. Ve bunlar 1944 yılında o dönemin önemli heykeltıraşı Zühtü Müritoğlu tarafından yapılmış. Bronzdan olan bu heykellerde Barbaros Hayrettin Paşa ve iki tarafında leventleriyle betimlenmiş. Ama gemi şeklinde olan bu anıtın bir tarafında Kanuni huzuruna çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, diğer tarafında ise Preveze Deniz Savaşı betimlenmiş. Anıtın hemen arkasında ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinin bir bölümü var. İşte o bölümün başına, o mısranın, o dizelerin başına gelmeyen kalmamış. Neyzen Tevfik'in bulunduğu yerle ilgili eleştiriler bir şiir yazdığı Yahya Kemal'in şiiri hemen arkamda. Barbaros Anıtı'nın arkasında bulunuyor. Ve bu şiirin başına gelen sadece Neyzen Tevfik'in eleştirisi değil. Şiir yazılırken pek çok değişime uğruyor. Ve bu değişim günümüze kadar devam ediyor. Şiirin sonlarına doğru bir cümle geçiyor, bir kelime geçiyor. Ayı gördükleri diye. İşte bu kelimeden yola çıkarak, bu cümleden yola çıkarak döneminde Yahya Kemal eleştiriliyor. Nedir o? Bir ayının doğmasını anlatıyormuş gibi deyince buna çok kırılıyor şair ve bunu düzeltiyor. Ayı gördükleri değil, aya baktıkları olarak. Ancak geç kalınmıştır. Çünkü 1944 yılında şiir ilk haliyle buraya yazılmıştır. Ve yıllarca bu şekliyle kalır. Ta ki geçtiğimiz günlerde değiştirilene kadar. Bugün bu şiir artık o son haliyle burada yazılmış duruyor. Çok yakından bakarsanız işte o ayı gördükleri ve aya baktıkları bölümünün nasıl sonradan eklendiğini ayan beyan görebilirsiniz.

Bir zamanların Ihlamur Vadisi'nden başlayan yolculuğumuz İstanbul Boğazı kıyılarında sona eriyor. Ancak bu bölümü bitirmeden önce Beşiktaş'ın ismiyle ilgili bir rivayetten söz etmek istiyorum. Bir zamanlar hemen iskelenin arkasında içi insan biçimli lahitler olduğu söylenir. İşte bu lahitlerden yola çıkarak bunların Hazreti İsa'nın beşiği olduğu gibi söylenceler yayılmıştır. Ve bunlara taş beşik denir. Daha sonra kelimeler yer değiştirir ve Beşiktaş ismi ortaya çıkar. Ve iş daha da ileriye götürülür. Bu lahit daha sonra Ayasofya'ya götürülmüştür. Bugün Ayasofya'nın vaftizhane bölümünde bulunan büyük içi oyuk taşın işte buradan giden o taş beşik olduğu gibi rivayetler almış yürümüştür. Bölümümüze burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın.

0: Tavuk dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
8: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
9: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
10: Yapacağım dedim, yaparım.
11: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
12: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
13: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Front. Fikirlerine alan aç.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Çabuk çabuk, ne, kimde
5: plan? Hadi planı ver.
4: Sendeydi plan, sendeydi.
5: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
4: Ay, planı oturulur mu ya?
5: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
4: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
6: Abi ben Kibrit'im.
4: Kibrit, tamam sen.
5: Az Kibrit, şey çakmak var.
4: Kibrit, o Kibrit
5: ben,
4: sen.
5: Ben çok zor seçerim ya.
4: Hayır hayır, seçmen lazım.
6: Abi hızlı olalım, sen söyle.
4: Tamam, sen Nolan'sın.
5: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
4: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz
5: tamam,
4: lazım.
5: Tamam, kuru sova.
4: Kuru?
5: Akira kuru sova.
4: Kuru soğan.
6: Tamam abi.
4: Tamam abicim, Kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
5: Aa.
4: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
5: acele,
4: tamam.
5: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
4: Bir dakika.
6: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
4: Babamın dedin.
6: Yok abi, dayımın oğlu.
5: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
4: Deva kuşu gibi hiç doğaldı.
5: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
7: O haline ya.
4: Sen kimsin birader?
7: Benim abi.
4: Parola.
7: Elma.
4: Ha.
6: Osman.
4: Osman ya. Osman. Evet Osman.
7: Abi kısalanırsa yapım desteği veriyorum.

0: Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Çok yanlış anladın ya.
2: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
0: Hani film çekmek için soygun falan.
2: Ya Osman. Şey. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
2: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
0: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
2: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
0: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
2: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
4: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
2: İkinci kesti, ben duymadım. Ben
1: de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
5: Anneciğim ne haber? Pokerde baban kazandı. Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
6: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
5: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
6: Ay başında taşınıyorum.
5: Ama oğlum nasıl olur?
6: Gene başlama anne.
5: Mutlu değilim.
6: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
5: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
6: Evet, biraz önce geldi.
7: Gönül işi mi?
6: Evet baba.
5: Ne olur bir an önce evlensinler.
8: Birleşen Yollar bugün 13.45'te TV4'te.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen.

0: Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Eyleriz. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, kitap okumak ve voleybol oynamak. Süper Kumbara'da görüşürüz.
2: Merhaba, isim Abdullah Mutluç. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıfa geçiyorum. Hobilerim bisiklet sürmek ve futbol oynamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Evrel Ceren Kaynak. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmamızı ailecek ve çok severek izliyoruz. Kelime oyunlarında başarılı olduğumu düşünüyorum. Ben de katılmalıyım dedim ve katıldım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Caner Malkoç. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. 4. sınıfa bitirdim. Bir abim var. Abimle vakit geçirmeyi ve kitap okumayı, bilgisayar oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Ama yapmayı en çok sevdiğim şey resim çizmek. Resim çizmek benim hobim. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Hayal var, 2. masamızda Umut, 3. masamızda Ceren ve 4. masamızda Can. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
5: Evet.
0: Birazcık mı?
5: Çok az.
0: Çok az kalmadım ama az önce dans ettik, eğlendik değil mi? Böyle coşkulu bir şekilde programımıza başladık. Şu anda biraz heyecanlar gitti diye düşünüyorum. O zaman Hayal'cim seninle başlayalım. Seni tanıdık aslında birazcık ama böyle yüz yüze daha güzel olacak. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Hayal, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, piyano çalmak ve kitap okumak. Başarılar diliyorum herkese.
0: Başarılar diliyorsun arkadaşlarına. Bugün çok güzel bir ekip olacaksınız. Ben size çok inanıyorum ve güveniyorum. Sen piyanist olmak ya da voleybolcu olmak arasında galiba henüz karar veremedin değil mi?
5: Ya da doktor olmak.
0: Ya da doktor olmak. Üç. Aslında doktor olup piyano çalıp voleybol da oynayabilirsin. Sanki üçünü de yapıp zor mu geldi?
5: Evet.
0: Peki doktor olmaya nasıl karar verdin? Yani en çok hangisine yakınsın? Piyanistliğe mi, doktorluğa mı?
5: Karar vermedim daha.
0: Karar veremedin mi? O zaman sana en güzel kararlar olsun hayatında ve en güzel gelecek senin için olsun ve hepimiz için olsun arkadaşlar diyerek Umut'a geçiyorum. Hoş geldin Umut.
6: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
6: İsmim Atlı Umut, soyadım Tuğç. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hı hı. Hobilerim bisiklet sürmek ve futbol oynamak. Hı hı. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Ve sen de futbolcu olmak istiyorsun. Şimdi az önce biz seninle kuliste hep birlikte sohbet ediyorduk. Bana hiç bu bilgiyi vermedin. Tam böyle programa başlarken dedin ki Yeliz abla ben bir teklif aldım. Ve bir kulüpte oynuyorsun galiba şu an değil mi?
5: Evet.
0: Hangi kulüpte oynuyorsun? Bu teklif sana nasıl geldi? Biraz bahset.
6: Bu teklif bana arayarak geldi.
0: Böyle keşfedildin mi yani oynarken futbol? Öyle mi oldu?
6: Yok.
0: Nasıl?
6: Öğretmenim beni şey yapmıştı.
0: Öğretmenin yetenekli olduğunu gördü.
6: Evet, sonra da beni oraya kaydetmişti işte.
0: Harikasın, seni tebrik ediyorum. Bütün hayallerin gerçek olsun Umut'cum. Ve Ceren'cim, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Ben Evrel Ceren Kanyak. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim dans etmek ve şarkı söylemek. Oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak
7: ve yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Peki oyuncu olmaya nasıl karar verdin Ceren'cim?
7: Oyuncu olmaya YouTube'larda falan filmlerin kamera arkalarını izleyerek eğlenceli olduğunu gördüm.
0: Ve böyle... Sosyal medyadan da galiba takip ediyorsun oyuncuları. Ama anladığım kadarıyla şarkıcıları da takip ediyorsun ve güzel şarkı söylüyorsun. Az önce bize söyledin. Peki bizim için acaba burada böyle bir açılışta enerji olsun bir şarkı söyler misin? Bak Hayal'cim şu an çok heyecanlandı. Olur mu?
7: Olur.
0: Ne söylersin?
7: Kara Kedi.
0: Ah olur. Hadi bakalım. Biz de sana eşlik ederiz değil mi arkadaşlar?
7: Evet.
0: Hadi o zaman dinleyelim senden bir Kara Kedi.
7: Kara Kedi.

0: Güzeliz iki deli. Teşekkür ederiz. Ceren'cim senin de bütün hayallerin gerçek olsun ve Can'a geldik. Burada bir cerrah var sanki. Geleceğin bir cerrah adayı. Can'cım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Can'cım herhalde sen birazcık fazla heyecanlıydın ama az önce o heyecanını attın diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Seni tanıyalım tekrar.
1: Ben Can Elmal Koç. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Gitar çalmayı, kitap okumayı ve oyuncaklarımı oynamayı çok seviyorum.
0: Ve aynı zamanda sen beyin cerrahı olmak istiyorsun değil mi Can'cım? Neden bu mesleği seçmek istedin?
1: Babamdan esinlendim.
0: Baba mesleği, babandan ilham aldım. Baban ne doktoru?
1: Babam adli tıp doktoru.
0: Adli tıp doktoru. Buradan ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz diyoruz. Sizi de alkışlıyoruz destekleriniz için. İyi ki geldiniz. O zaman şimdi heyecanlar gittiyse eğer, ben programı başlattım ama soruları da bir başlatayım istiyorum. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Efendim duyamadım.
2: Evet.
0: Hadi güçlü bir hazır. Hazırız.
3: Hazırız.
0: O zaman harf tablomuz hayal için geliyor.
2: Kardeşim Güneş'in G'si.
0: Güneş'in G'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
2: Mangal. Hayır. Ocak.
0: Düşünelim biraz daha.

0: Nerede pişiririz? Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu Ceren.
1: Izgara.
0: Eğer doğru cevabımız ızgaraysa kumbaramıza Ceren ve Hayal'in ortak çalışmasıyla ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim. Harikasınız. Umut için geliyor harf tablomuz.
1: Ali'nin A'sı.
0: Ali'nin A'sı 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle bilinen ince bacaklı bir canlıdır. Süremiz başladı. Ne kadar güzel gözleri var derler. Haydi ekip çalışması.
1: Ceylan.
0: Ceylan, Hayal'cim sen de bir el kaldırdın. Sende de cevap mıydı?
1: Yok.
0: Acaba cevabımız Ceylan mı görelim? Bravo Can. Bence de dünyanın en güzel hayvanlarından biri değil mi
1: ben
0: arkadaşlar?
1: Ben bir eşek diye düşündüm ama.
0: Hayvanlar zaten çok güzel. Bu arada evcil hayvanı olan var mı? Hayal'cim?
1: Kedim var, ismi Mösyö.
0: Mösyö, çok güzel. Can'cığım?
2: Bizimle iki tane kedimiz var. Birisinin ismi Şeftali, birisinin ismi de Eva.
0: Ha, isimleri de çok güzel seçmişsiniz. Böyle uzun uzun mutlu mutlu yaşayın hayvanlarınızla. Ve Ceren'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Ceren için geliyor.
3: Kuzenim Tarık'ın T'si.
0: Tarık'ın T'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir toplantıya ya da etkinliğe katılım sağlanması için hazırlanan yazıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Haydi ekip çalışması. Hayal?
1: Ben yanlışlıkla bastım.
0: Bir tahminin var mı Hayal'cim? Söylemek ister misin bir şey?
1: Başvuru.
0: Başvuru. Hadi başvuru mu görelim?
1: Başvuru.
0: Ama bir T vardı değil mi orada?
1: Bir daha basabiliyor muyuz sonra?
0: Var mı bir fikir? Şimdi önce bir düşünelim arkadaşlar ya da ben sizin için isterseniz bir kutu açabilirim.
1: Evet.
0: Evet, herkes bir kutu açılsın istiyor. O zaman bir kutu açabilir miyiz sevgili reji? Var mı bir fikriniz? Yok, biraz düşünelim. Arkadaşlar bir toplantıya ya da etkinliğe katılım sağlanması için hazırlanan yazıdır. Bu yazı size gelir. Hadi bir kutu daha açalım. Parmak yok, buton var. Umut'cum.
1: Davetiye.
0: Hayal'cim.
1: Davetiye.
0: O zaman Umut ve Hayal'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Can'cığım hazır mısın? Hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
2: Leman'ın L'si.
0: Leman'ın L'si 40 puan değerinde ve güvenlikten gelecek sorumuz. Bir uyarıyı veya tehlikeyi bildirmek için verilen işarettir. Süremiz başladı.
2: Alarm.
0: Arkadaşlar burada heyecanlı heyecanlı alkışladılar. Eğer cevabımız doğruysa Can kumbaramıza 40 puan atar mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gideceğim ama önce size şunu söylemek istiyorum. Herkes çok heyecanlıydı. Ben hiç heyecanlı görmüyorum şu anda sizi. Can, var mı heyecan kaldı mı? Umut?
1: Hayır.
0: Siz zaten Ceren ve Hayal çok heyecanlı değiliz diyordunuz ama öyle mi? Nasıl burada olmak arkadaşlar?
1: Çok güzel.
3: Çok eğlenceli.
0: Çok eğlenceli. O zaman bir tahmin alalım. Hayal'cim sence kumbaramızda kaç puan birikmiştir?
1: 150.
0: 150 Umut.
1: 200.
0: 200 Ceren'cim.
3: 130.
0: Can'cim.
2: 240.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 190 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2310. Sizleri kutluyorum. Daha 8 sorumuz var bu turda. Hayal için geliyor harf tablomuz.
1: Babaannem Nesrin'in N'si.
0: Nesrin Hanım'ın N'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Mahcup olmak anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
1: Üzüntü.

0: Üzgün, mahcup olmak. Mahcup olunca ne olur? Haydi ekip yapar bunu. Düşünelim ekip. Biraz düşünelim. Böyle kötü bir his değil mi mahcup olmak? Nasıl bir his? Sonra ne olur? Hadi ben bir kutu açacağım.
1: Utanmak.
0: Doğru cevabımız utanmaksa eğer, hayal kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim. Harikasınız. Umut için geliyor tablomuz.
1: Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem'in Ç'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Yay kullanarak hedefi vurmayı amaçlayan geleneksel bir spordur. Süremiz başladı.
1: Okçuluk. Okçuluk.
0: Ben de merak ediyorum. Acaba okçuluk mu? Emin misin Umut? Eminsin. Eğer eminsen görelim bakalım kumbaramıza 60 puan daha ekliyor muyuz? Harikasın. Ben seni orada biraz şaşırttım değil mi? Böyle bir baktım emin miyiz deyince ama ben hep söylüyorum arkadaşlar. Genelde aklımıza ilk gelen şeyler %80 doğru oluyor. Ceren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
2: Sınıf arkadaşım İkra'nın iyisi.
0: İkra'nın iyisi 70 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Aslında biliyorsunuz çok kolay da. Ekip yapar bunu. Hayal.
1: Yıl tatili.
0: Yıl tatili.
1: Hayır.
0: Yıl...
1: Ben...
0: Umut.
1: Yaz tatili.
0: Yıl tatili, yaz tatili arası bir cevap geldi. Doğru mu görelim? Olmadı. Biraz düşünelim. Başka neler var arkadaşlar? Yıl tatili, yaz tatili. Başka?
1: Aa pardon.
0: Söyle. Ya. Söyle aklıma
1: yarı
0: geleni.
1: Yarı yıl diyecektim.
0: Yarı yıl tatili mi doğru cevabımız? Olmadı. Hayal.
1: Dönem tatili.
0: Dönem tatili mi görelim? Olmadı. Ben bir kutu açacağım. Bulacaksınız biliyorum.
1: He açılmaz işte.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Ne acaba? Bir kutu daha açalım mı?
1: Evet. Hayır dönem tatili değil mi ya?
0: Dönem tatili olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Çok o kadar iyi biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bir kutu daha açalım mı?
1: Evet.
0: Açalım mı? Hadi bir kutu daha derken Candan cevap gelir mi?
1: Sömestr tatili.
0: Sömestr tatili mi doğru cevabımız? Ekip kumbaraya 50 puan atar mı görelim? Harikasınız. Şimdi Can'cığım değil mi? Arkadaşlar tatillerle başladı. Aslında herkes böyle ufak ufak bir şeyler ekledi ve sonunda sömestr tatilini bulduk. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Can'cığım senin için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Yumuşak G var, H var, M var, O var, R var.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G olsun. 70 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. İşitme bozukluklarından kaynaklı ortaya çıkan duymama rahatsızlığıdır. Süremiz başladı.
1: Sağırlık. Sağırlık.
0: Doğru cevabımız sağırlık mı görelim? Bravo. Geleceğin doktorundan bir cevap daha. Şimdi ben kumbaramızda kaç puan birikmiş onu bir görmek istiyorum. Acaba görebilir miyiz? Sevgili ekibimiz kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2080. Sizleri kutluyorum. Kaldı 4 sorumuz ve hayal için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Hayalin H'si.
0: Hayalin H'si. 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Duta benzeyen kırmızı renkli, sulu ve kokulu bir meyvedir. Süremiz başladı.
1: Evet.
3: Ihlamur.
0: Ihlamur mu doğru cevabımız, görelim. Olmadı, haydi ekip, Umut.
4: Ahududu.
0: Var mı diğer arkadaşlarımıza da cevap? Sen niye ya dedin Can'cığım?
1: Çünkü ben de aynısını diyecektim.
0: Çünkü aynı şey mi? O zaman Hayal, Umut, Ceren ve Can'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz, görelim. Bravo. O zaman ekip birbirini kutlayacak arkadaşlar şu anda. Bir çak yapalım mı birbirimize? Çünkü bu çok güzel bir ekip çalışması oldu. Sizi kutluyorum. Ve görselimiz de hemen yanımda arkadaşlar. Ahududu'nun görseli. Sever miyiz Ahududu? Meyvelerle aramız nasıl?
1: Evet. Ben severim.
0: Seversin. Sen Hayal'cığım?
4: Evet. Unutmuşum.
0: Umut?
1: Severim.
0: Ceren?
2: Ben de.
0: Ama böyle değil mi? Görünce aklımıza geliyor. Böyle bir evet. Anda aslında gelmeyebiliyor. O yüzden bence çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Ben size tekrar için geliyor harf tablomuz.
4: Melih'in M'si.
0: Melih'in M'si 40 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Hititler döneminde başkentlik yapan, leblebisiyle ünlü olan Karadeniz bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu bence. Hititler dönemi. Böyle nasıl aranız tarihle? Hı? İyi mi? Bir düşünelim. Açalım mı bir kutu?
4: Olur. Evet, olur.
0: Hadi açalım. Leblebisi de meşhur arkadaşlar. Leblebisi meşhur.
4: Basacak.
2: Çorum.
0: Doğru cevabımız Çorum mu, görelim? Harikasınız. Leblebi'den bir herkesin aklına geldi aslında, değil
4: mi? Ben de basacaktım.
0: Görselimiz var Çorum ve arkadaşlar size bilgi de vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Köklü tarihi ve zengin kültürüyle uygarlık tarihinde önemli yeri olan Çorum, kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir. Çorum'da günümüzden 7000 yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanmaktadır. Asıl önemlisi, Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hititlerin başkenti Hattuşa, Çorum sınırları içerisindedir. Hattuşa, Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Gerçekten çok güzel yerlerimiz yok mu arkadaşlar? Tarihi yerlerimiz ve tarihi şehirlerimiz. O yüzden ben ülkemizi çok seviyorum. Hepimiz ülkemizi çok seviyor, değil mi? Nasıl? Şimdi kaldı son iki sorumuz. Çok hızlı gidiyoruz. Harika bir ısınma turu oluyor.
4: Evet.
0: Ceren için gelsin harf tablomuz.
2: Ordu'nun O'su.
0: Ordu'nun O'su 60 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudumuza oksijen alıp karbondioksit verme biçimindeki hayati sistemdir. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip yaparız bunu. Bir düşünelim. Vücudumuzda oksijen alıp karbondioksit verme biçimindeki hayati sistem. Oksijen alıyoruz, karbondioksit veriyoruz. Açalım mı bir kutu?
4: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Var sanki cevaplar, geliyor
4: solunum.
0: Sanki. Solunumsa eğer kumbaramıza 50 puan atar mı bu ekip, görelim. Harikasınız. Ve son harfimiz Can için geliyor.
1: R.
0: R 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle soğuktan korunmak için giyilen kollu bir üst giysidir. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparız bunu, Ceren.
2: Hırka.
0: Hırka mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı?
2: Güzel
0: miydi? Bu ısınma turunda heyecanımız gitti, değil mi?
4: Evet.
0: Ben merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan birikti? Tahminleri alalım Hayal.
4: 480.
0: 480 Umut.
2: 400'ü geçmişiz.
0: 400'ü geçmişizdir Ceren.
1: 500.
0: 500 Cancığım.
1: 580.
0: 580. O zaman görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Can çok yaklaştın. 600 kumbaramızda biriken puanımız 600. Ve 1900 puanda hedefimize kalan sizleri kutluyorum. Harikasınız. Nasıldı senin için Hayal'cim bu tur?
2: Daha çok ısınma gibiydi yani, heyecanım gitti.
0: Süper. Sen zaten çok heyecanlı değildin.
2: Evet.
0: Umut'cum?
4: Benim de heyecanım gitti. Yani artık şu anda heyecanım yok.
0: Değil mi arkadaşlar? Çünkü öncesinde aslında izliyordunuz programı ama evet, bilmediğiniz bir yer ve bir ortam. Televizyondan izlemekle burada olmak çok farklı. O yüzden az önce de konuştuk ya sizle programdan önce. Buraya çıktığınız an o heyecanı aslında yenmiş oluyorsunuz. Baştaki korku o bilmediğiniz şeyden kaynaklanıyor. Ceren'cim senin için?
2: Bence güzel ilerledik. Hedefe az puan kaldı.
0: Zaten heyecan da yoktu diyorsun.
2: Evet.
0: Can'cığım?
1: Bence de çok heyecan olmadı ama eğlenceli geçti.
0: Yüzün gülüyor. Yüz gülmüyordu başlarken. Ben dedim ki eyvah Can'a hiç gülmeyecek herhalde bize dedim ama sana gülmek çok yakışıyor Can'cığım. Hepinize yakışıyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman hazırsak ikinci tura gidelim mi? Duyamıyorum.
2: Gidelim.
4: Evet.
0: Efendim?
2: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
2: Evet.
0: Süpersiniz. Hazırız. Çok belli arkadaşlar. Hayal için geliyor. Harf tablomuz o zaman.
2: Annem Seçil'in sesi.
0: Seçil Hanım'ın sesi 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişi zor durumdayken olumsuzluklara başvurabilir anlamındaki atasözüdür. Denize düşen nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Hayal'cim.
2: Yılana sarılır.
0: Sen atasözlerini sevmiyorum demiştin kuliste ama hızlı bir cevap geldi. Bakalım. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Harikasın. Bravo Hayal. Sanki öyle bir konuşmuştuk değil mi? Sen bir atasözünü izledim dedin.
2: Evet, ben bir Ahmet bir şansıma dişi izledim. O da tam burada duruyordu.
0: Evet, senin şansına yine atasözleri geldi. Umut'cum senin için geliyor harf tablomuz. Hazır mıyız?
4: Hazırım.
0: Gelsin harf tablomuz.
4: Hasan'ın H'si.
0: Hasan'ın H'si 120 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Sahibine üç dilek hakkı sunan bir karakterin yer aldığı meşhur masaldır. Alaaddin'in nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
4: Alaaddin'in sihirli lambası.
0: Hızlı bir cevap Umut'tan. Eğer bu cevap doğruysa Umut'cum, kumbaramıza tam 120 puan ekliyoruz. Görelim. Harikasın. Ceren için geliyor harf tablomuz.
2: Yeğenim Aras'ın A'sı.
0: Aras'ın A'sı 100 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların parmakları üste gelecek şekilde koyduğu, birinin diğerine yumuşakça vurmaya çalıştığı oyundur. Süremiz başladı.
2: El kızartmaca.
0: Biraz düşündün, tarttın. Bakalım cevap da doğru mu? Harikasın Ceren. Şahane gidiyorsunuz. Can için geliyor harf tablomuz.
1: Abim Eren'in E'si.
0: Eren'in E'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Müzik, tiyatro, bale gibi alanlarda eğitim veren kurumlardır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çok uzun değil mi? Bir kutu açayım mı?
2: Evet.
4: Evet.
0: Hadi açalım bir kutu o zaman. Bir kutu daha açalım. Nasıl da daha çok puanımız var arkadaşlar. Hadi bir kutu daha.
2: Konser. Alanı.
0: Konser alındı mı acaba? Görelim. Olmadı. Yaklaştık mı sanki?
2: Evet.
0: Piyanist olmak istiyordun sen, değil mi?
2: Ne?
0: Piyanist olmak için acaba Can'cığım?
1: Konser salonu.
0: Konser salonu mu görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Nereye gideriz arkadaşlar? Mesela biz balerin olmak için. Hangi eğitim? Nerede? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hayal.
2: Konser batuna mı?
0: Konser. Konser.
4: Batu.
0: Batu. Ne, hadi bir şey söyle.
2: Batunum.
0: Batunum. Konser batunum mu doğru cevap? Olmadı, çok yaklaştık Can.
1: Konservatuarı.
0: Konservatuarı. Konservatu... Bir hesaplayalım mı? Konservatu... Arı. Bir tanesi fazla sanki. Hangisi fazla Can? Konservatuar. Hangisi fazla mı? O zaman cevap ne?
1: Konservatuar.
0: Konservatuar mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar, çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı? Böyle beraber birimiz bir şey dedik, birimiz bir şey dedik. Sonunda konservatuarı bulduk. Peki, kumbaramızda kaç puan birikti? Görelim mi?
2: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 980 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1520. Sizleri kutluyorum. Hayal'cim, hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
2: Tamam. Kuzenim Kayra'nın K'si.
0: Kayra'nın K'si 80 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Ekranında zamanı gösterme, adım sayma, mesaj, konuşma gibi özellikleri olan bileğe takılan cihazdır. Süremiz başladı.
2: Akıllı saat.
0: Bu hızlı cevapla acaba hayal kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo hayal.
2: Artık 1000 olduk değil mi?
0: 1000'i geçtik bence de. Hadi bir bakalım mı? Bir bakalım. 1000'i geçtik mi acaba? Artık 1000 olduk mu dedi hayal. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 1000'i geçtik, evet, bravo. 1060 puan birikmiş. Umut'cum hazırsan harf tablomuz senin için geliyor. Hangisi olsun?
2: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan gelecek sorumuz. TBMM kısaltmasının açılımıdır. Türkiye Büyük nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Hepsini söyledin. İki kere de söyledin. Bence cevabından çok da eminsin. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasın. Bravo. Ceren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
4: Bartın'ın B'si.
0: Bartın'ın B'si 90 puan değerinde ve spordan gelecek. Kolların ve bacakların eş zamanlı hareket ettiği, sıçrayarak yapılan bir yüzme stilidir. Süremiz başladı. Sen yüzüyordun galiba Ceren'cim. Yüzme var mıydı? Kim
2: Hayır.
0: yüzüyordu arkadaşlar?
2: O Ali'ydi. Can.
0: Can yüzüyordu, tamam. Haydi ekip çalışması hayal.
2: Yüzümü.
0: Şimdi bakalım. Bir hesaplayalım mı orada? Kurbağa yüzümü oluyor mu? Yetiyor mu kurbağa yüzümü?
2: Başka
4: kurbağa
2: bir şey.
4: Atlayışı.
0: Sanki kurbağa... bir atlaştı bu ekip, sanki bu işi yapacak ama. Kurbağa yüzümü oluyor mu? Bir görelim acaba. Olmadı Can.
1: Kurbağa yüz.
0: Kurbağa nasıl bir şey acaba?
4: Atlayış olur mu?
0: Ne diyorsun Can'cığım? Hadi alalım senden bir fikir.

0: İşi.
1: Kurbağa atlayışı mı görelim? Olmadı. Hayal.
0: Kurbağa. Şimdi dört harf kalıyor.
1: Evet, şimdi kurbağayı bulduk değil
0: evet,
1: mi? Evet. Ekip kurbağayı bitti. Buldu. Tamam. Sonrası ne olabilir acaba?
0: Kurbağa.
1: Say.
0: Şimdi yüzmeyle alakalı olması lazım. Kolların bacakların eş zamanlı sıçrayarak
1: atlamak. Arkadaşlar size bir ipucu vereyim mi?
0: Evet.
1: Bir tane hayvan var ya böyle.
0: Kurbağa.
1: Çok tatlı. Bir de başka bir hayvan var.
0: Kurbağa.
1: İki hayvanı birleştireceğiz. Tükürüyor.
0: Tükürüyor mu?
1: Kim o hayvan?
0: Deve.
1: Tükürüyor böyle.
0: Lama.
2: Lama.
1: Söyle bakalım.
0: Kurbağa lama.
1: Kurbağa
0: lama.
1: Katılıyor mu ekip?
0: Kurbağa lama.
2: Evet.
1: Ekip katılıyor mu bu cevaba?
0: Evet.
1: Doğru cevabımız. Kurbağa lama mı görelim? Bravo. Can, Ceren, Umut ve Hayal, sizi kutluyorum arkadaşlar. Harika bir ekip oldunuz. Can için geliyor harf tablomuz.
3: Urfa'nın U'su.
1: Urfa'nın U'su 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Sahada olmayan oyuncuların ve teknik ekibin kenarda oturarak beklediği alandır. Süremiz başladı.
3: Yedek.
1: Hadi, hadi ekip, hadi Can. Umut.
0: Neydi? Yedek kulübesi.
1: Can ve Umut'un bu ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Görelim. Şahanesiniz. Şimdi yedek buradan geldi, kulübe buradan geldi arkadaşlar. Muhteşem bir ekip çalışması oldu. Kumbaramıza gidelim bakalım. Kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1370 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize sadece 1130 puan kaldı. Kutluyorum. O zaman son 4 sorumuza Hayal'le başlıyoruz. Alalım harf tablomuzu Hayal için.
0: Bir dakika düşünmem lazım.
1: Bir düşünelim. Ş var, T var, Y var,
0: İstanbul
1: İ var.
0: Hayır ama şey daha yüksek puan.
1: Oo, yüksek puan peşindeyiz. Hadi bakın. Şu anda Umut ve Hayal beraber bir takım çalışması şeysi yapıyorlar. Şarkının şeysi 100 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Öğrencinin verilen bilgileri iyice öğrenmek için tekrarlaması sürecidir. Süremiz başladı.
0: Ders alıştırması.
1: Cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim? Olmadı.
4: Ders çalışmak.
1: Ders çalışmak mı cevabımız? Hayal becerinin ortak çalışması. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Umut için geliyor harf tablomuz.
3: Tarık'ın T'si.
1: Tarık'ın T'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Hazırlanan, pişirilen besinlerin yapım aşamalarını adım adım anlatan açıklamadır. Süremiz başladı.
3: Yemek tarifi.
1: Düşündük ve cevabımızı doğru mu bulduk görelim. Harikasınız. Hayal zıpladın sen. Bir mutluluk dansı yaptın orada. Ceren'cim senin için geliyor harf tablomuz.
4: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. İkna etmek veya reddetmek için çok fazla sebep sunmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta su getirmek. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Ne olabilir acaba? Ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım mı bir kutu?
0: Evet.
1: Hadi açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı bir fikir?
0: Bir tane daha atsak.
1: Peki. Ah derken
3: Umut. Bin dereden su getirin.
0: Ben de öyle diyecektim.
1: Sen de mi öyle diyecektin, evet. Umut? O zaman Ceren ve Umut'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza at

0: ekler miyiz görelim. Harikasınız. Ve geldik son harfimize ve son sorumuza tabii ki Can için geliyor harf tablomuz.
1: Yavuz'un Y'si.
0: Yavuz'un Y'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Dünyanın uydusu ve güneşin arasına girmesiyle meydana gelen durumdur. Süremiz başladı.
1: Ay tutulması.
0: Yine bir herkes çok heyecanlandı orada. Bir kıpırdanmalar oldu arkadaşlar. Sayıyoruz. Cevabımız doğruysa eğer biz finale gidiyor muyuz? Harikasınız.
2: Kaç puan kaldı?
0: Kaç puan kaldı? Hemen gidiyorum kumbaramıza ama önce tahminler alacağım. Hayal'cim.
2: 1460.
0: 1460 Umut.
3: 1700.
0: 1700 Ceren.
4: 1600.
0: 1600 Can.
5: 1490.
0: 1490. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1710 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan sadece 790. Sen çok yaklaştın, 1700 evet. Demiştin. Peki 790 puana ihtiyacımız var. Yani arkadaşlar finalde kaç soru cevaplarsak ödülü almış olacağız. Var mı bir tahmin?
3: 4.
0: 4 mü? Umut bildin evet. 4 soru eğer cevaplarsak ödül bizim, sizi kutluyorum. Yaparız bunu değil mi ekip? Yaparız
3: evet,
0: bunu.
3: Evet.
0: Peki nasıl bir ikinci turdu? Hayal'cim senden dinleyelim.
4: Bir önceki tur daha az soru bilmiştim. Mesela bu tür daha güzeldi benim için.
0: Ama biz hep ne konuşuyoruz arkadaşlar? Önemli olan çok soru bilmek ya da az soru bilmek değil. Buraya katılmak, burada eğlenmek ve bu ekip ruhunu yaşamak. Bu arada böyle ekip çalışması olduğunda daha iyi hissetmiyor musunuz?
3: Evet. Evet.
0: Bireysel daha olmaktansa böyle ekip hep beraber arıyorsunuz, bir heyecan yükseliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Gurur duyuyorum bu ekip çalışması yaparken sizlerle ve şimdi teşekkür ediyorum. Umut'cum, nasıldı senin için?
3: Çok güzeldi. Bayağı beğendim. Hiç heyecanlanmadım gene.
0: Evet, geçti heyecanlar.
3: Soruları bildim. Hı
0: hı. Bravo, ve tebrik mutluyum. Ediyorum hepinizi Ceren'cim.
2: Çok güzeldi. Hı hı. Eğlendik.
0: Harikasın Ceren. Can'cım?
5: Bence de çok eğlenceli geçti. Hı hı. Bence kazanmak da kaybetmek de iyi.
0: Kazanmak da kaybetmek de aslında hiçbir önemi yok değil mi arkadaşlar? Sonuçta buraya yine söylüyorum, biz bir ekip olmaya geldik. Ama bu ekip birazdan ödüle gidecek. İnanıyorum, alkışlıyorum. O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
3: Sorulara.
2: Finale.
0: Sorulara. Nereye? Kim dedi finale? Ceren. Hadi bakalım o zaman hızlıca final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Evet.
0: Güçlü seslerinizle harikasınız. O zaman hayal için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin bakalım. Kitap bölümleri, meslekler, alet, edevat ve deyimler. Hangisi olsun tamam. Hayal'cim?
3: Meslekler ü.
0: Meslekler ü. Sorumuzu görelim. Teknik, matematiksel ve sosyal verilerle ihtiyaçlara yönelik sistemler tasarlayıp geliştiren kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip derken.
2: Mühendis.
0: Mühendis mi acaba? Doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Şimdi puanlara bir bakalım mı?
3: Evet.
0: Kaç puan topladık peki görelim. Kumbaramızda 1910 puanımız var. Alkışlayın, alkışlayın. Böyle bir eller gitti. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Umut'cum senin için gelsin mi kategorilerimiz?
3: Evet.
0: Haydi bakalım gelsin. Hangisi
3: mesleklerle.
0: Olsun? Mesleklerle. Görelim bakalım sorumuzu. Mahallelerde yiyecek, içecek gibi maddeleri satan

0: kişilerin mesleğidir. Süremiz başladı. Mahallede neler olur?
1: Unuttum ya.
0: Ne almaya gideriz? Nereden alırız? Ay aklında biliyorum. Hayal.
1: Bakkal.
0: Acaba? Hayal bir sayıyor şimdi. Emin olmak için bir sayıyoruz böyle. Umut'cum katılıyor musun?
1: Evet.
0: Umut ve Hayal. Kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Şahanesiniz. Ceren'cim hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kategorilerimiz Ceren için gelsin.
1: Kitap bölümleri Y.
0: Kitap bölümleri Y. Sorumuzu görelim. Bir kitapta yararlanılan çalışmaları gösteren listedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, yaparsınız bunu. Ne olabilir? Ben bir kutu açacağım. Bir kutu daha açacağım derken hayalden cevap geliyor mu? Saydın mı hayal?
1: Sayayım.
0: Var mı cevap?
1: Yok, fazla çıktı.
0: Fazla mı çıktı? Ne diyecektin? Belki bir ekip çalışması olur, yardım olur.
1: Yok değil.
0: Bir kitapta yararlanılan çalışmaları gösteren listedir.
1: Mesela şey gibi mi? Kitap evi.
0: Hadi bir kutu daha açalım.
1: Ya yanlış görmüşsün.
0: Ekip bir düşünsün. Hı? Var mı bir fikriniz arkadaşlar? Bir kutu açalım mı? Tamam, ben şimdi bir kutu açacağım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken...
1: Kaynakça.
0: Doğru cevabımız kaynakça. Umut orada
1: kaynakça.
0: Bir...
1: Kaynakça.
0: Evet. Can?
1: Evet.
0: Hayal?
1: Evet.
0: Can, Ceren, Umut ve Hayal. Kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görebilir miyiz kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar, kumbaramızda 2310 puan birikmiş ve hedefimize sadece 190 puan. Yani bu ne demek oluyor?
1: Çok az puan.
0: Bir soru demek oluyor. Can için geliyor kategorilerimiz.
1: Hadi Can. Deyimler.
0: Deyimler. Hangi harf olsun?
1: Ö.
0: Ö. Görelim sorumuzu. Çok özlemek anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Ödüle gitmek istiyoruz. Hadi bir kutu daha. Ne olur arkadaşlar, çok özlediğinizde ne olur?
1: Gözünde tütmek.
0: Çok özleyince gözünde mi tüter?
1: Evet.
0: Doğru mu bu cevap? Bir görelim mi cevabı?

0: Gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
4: vardır. Ne var ya bu?
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
13: Beni değil. Asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
14: Geçmiş olsun abi.
15: Geçmiş olsun abi.
16: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
17: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
18: Siz de sağ olun.
19: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
13: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
18: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
20: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
21: Gir içeri çabuk.
22: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
19: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
13: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
23: Bir araya gelemeyiz bugün 16.15'te TV4'te.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
6: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
9: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
10: Yapacağım dedim, yaparım.
11: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
12: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
13: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19

0: Çabuk çabuk. Ne, kimde
1: plan? Hadi planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Abi plan oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Nasıl Kibrit? Ya çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
1: Tamam, kuru sova.
0: Kuru?
1: Akırer kuru sova.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa.
0: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi dayımın oğlundan.
3: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
1: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
4: O anne ya.
0: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
0: Parola.
4: Elma.
0: Ha Osman.
2: Osman ya Osman.
0: Evet Osman.
4: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş.
0: Banka
4: soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
0: Oo,
1: çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Ki. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Gözüm tamam seveyim. İçeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha çünkü.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
16: Siparişiniz
17: ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: İçindeki renkler tüm

0: Dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemek verip hepsi sizi bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği

0: üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
2: Çok özleyince gözünde mi tüter? Evet. Doğru mu bu cevap? Bir görelim mi cevabı? Kumbaramız oldu! Bravo!
3: Süper kumbara!
2: Harikasınız! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hayal! Bravo Hayal! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Umut! Bravo Umut! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ceren! Bravo Ceren! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Can! Bravo Can! Nasıldı? Hadi bakalım Hayal, anlat!
4: Çok güzel gerçekten. Hı-hı. En baştan başlamak istiyorum.
2: Oo şahanesin. Umut'cum.
5: Ben de çok beğendim. Hı-hı. Benim için güzel bir deneyimdi. Hı-hı. Bu yarışmayı öneren arkadaşıma teşekkür ediyorum.
2: Arkadaşın önerdi. O zaman arkadaşın adı ne? Ona sevgilerimizi de iletelim.
5: Eda.
2: Eda'ya sevgilerimizi iletelim burada. Ceren'cim.
6: Çok güzeldi her şey. Sorular falan çok eğlenceliydi. Hı-hı. Tıpkı hayalimdeki gibiydi.
2: Ay hayalindeki gibiydi. Can'cım.
7: Ben de benim bu yarışmaya katılmamı isteyen anneme teşekkür ederim ve çok eğlenceliydi.
2: Ailelerimiz de burada bugün bizi desteklediler. Çok teşekkür ediyoruz size de. Ay Ödül abla varmış buralarda. Nerede? Biri var böyle elinde bir şeyler vermiş ödüller.
4: Orada.
2: Nerede göremiyorum.
7: Orada.
2: Hep de bu tarafta. Aynen. Bir yerlerde duruyor. Gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız teşekkür ederiz. Ödül ablamız böyle ödülleri biraz ağırlaştırıyor sanki yahu. Ha, ne dersiniz? Can'cığım iyi ki geldin. Ceren'cim iyi ki geldin.
6: Teşekkür ederim.
2: Umut'cum iyi ki geldin. Hayal'cim iyi ki geldin.
4: Çok teşekkürler.
2: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Biz aslen eski Yugoslavya'dan Boşnak kökenli Türk aileyiz. Çocuklar okul hayatını bitirince onlara bir iş yaratmak istedim. Çocuklarımızla beraber karar verdik. Saraybosna'yı İstanbul'a getirmeye karar verdik. Bu zaten bizim Boşnak mutfağımızın hikayesi buradan çıktı.
1: Boşnak mutfağını açmaya başladığımızda, karar verdiğimizde babama hatta biraz böyle baba emin misin falan demiştik. Tabii süreç çok güzel ilerledi ama her başlangıç zordur.
2: Memleketim Sırbistan'dan daha babalarımız zamanında göçmüşler. Babam 5 yaşında çocuk olarak gelmiş. Böreklerimizi, tatlılarımızı, her şeyimi rahmetli babaannem sayesinde öğrendim ben. Ve babaannem sayesinde girdim mutfağa ve o çocukluğumdan kalan bir şey. Çok da severek yapıyorum, zevk alarak yapıyorum.

1964 İstanbul doğumluyum. Adım Ercan Gül. Üç çocuk babasıyım. Biz aslen eski Yugoslavya'dan Boşnak kökenli Türk aileyiz. Bizimkiler 1955 yılında İstanbul'a gelmişler. O zaman tabii İstanbul'un özellikle Bayrampaşa kesimine yerleşmişler. Dedemler orada tanınmış bir aile. Asim Agoviç ve Salih Efendi. Onlar da memlekette Rojay Montenegrolu. Diğer dedem de bugünkü Novi Pazar şehrinde daha çok Müslümanların %95 Müslümanların yaşadığı Novi Pazar Senica şehrinden. Normalde inşaat mühendisiyim ama hiç inşaat yapmadım. Üniversiteyi bitirdikten sonra rahmetli babamız bir taksi plakası vardı, onu sattı. Bize sermaye olarak giriş yaptı. Ben ve kardeşim ve kız kardeşimle beraber biz de Beyazıt'ta dükkan açmış olduk. Dönem içerisinde Saraybosna'da bir savaş yılları olmuştu. Eşim tabii çok üzüntülüydü, annesi babası orada kalmıştı. Baba oranın ileri gelen komutanlarındandı. Gelmek istemedi Türkiye'ye, ülkesini bırakmadı. Fakat kayınvalide

Kayınvalide yakında rahmetli oldu. O gelmişti oğluyla beraber. Saraybosna'daki savaştan sonra tabii çocuklarım büyüdü. Çocuklar okul hayatını bitirince onlara bir iş yaratmak istedim. Ben de tabii 30 yıl Lale'de işlerimi bitirdikten sonra kendimi biraz emekli ettim.

0: insanlarımız, arkadaşlarımıza burada diyorum ki ya Saraybosna'da yemekler şöyle, börekler böyle, etler şöyle falan derken bütün Balkanları gezdiğim için geldiler, sen etleri anlatıyorsun, köfteleri anlatıyorsun, börekleri anlatıyorsun. Gel sen Saraybosna'yı İstanbul'a getir. Böyle bir fikir oluştu. Çocuklarımızla beraber karar verdik. Saraybosna'yı İstanbul'a getirmeye karar verdik. Bu zaten bizim Boşnak mutfağımızın hikayesi buradan çıktı.
1: Gerçekten kömür ateşinde tandır.
0: En önemli hedef ve kitle ailemle ve çocuklarımla, eşimle beraber bu işletmeyi kurmak. Bu aile işletmesi oldu. Başlangıçta biraz zor oldu ama çocuklar üstlendi görevlerini. Sosyal medyayı iyi yönettiler. Mutfağı iyi yönettiler. Organizasyonları iyi yaptılar. Boşnak böreklerinin en önemli özelliği el açması. Yani özellikle hanımefendilerin göz nuru ve el emeğiyle yapmış oldukları boşnak börekleri özellikle boşnak hanımefendiler tarafından yapılması gerekir. Herkes boşnak böreği yapamaz. Bizim şansımız boşnak kültürünü tanıtmak bize nasip oldu. Benim aileme nasip oldu. Bu işi ilk önce seviyoruz. Benim için başarının sırrı sabır. Bir sabır olacak. Sabır yoksa hiçbir işte başarı olamazsınız. Sabır ve tabii ki başlangıç bizim kendi dinimizde de Bismillah olmak zorunda.

Merhabalar, ben Canan Gül, diyetisyenim. Ailecek Boşnak Mutfağı işletiyoruz. Biz de evde 7/24 Boşnak Mutfağı konuşuluyor. Aslında çok güzel bir şey bu. Sürekli bir atraksiyon halindeyiz. Biz çocukluktan itibaren Bosna'ya çok sık gidiyorduk. Bu yönden de çok şanslıydık. Annemiz Boşnak. Ve bu sayede Boşnak kültürüyle sadece İstanbul'da büyümedik. Boşnak kültürünü biz Bosna'da yaşadık. Biz Bosna'da anneannemizle büyüdük. Ve anneanneyle o çocukluğu, o sıcaklığı çok güzel yaşadık. Yani belki şu an herkese bu nasip olmuyor. O yönden çok şanslıydık. Şanslıydık. Nesilden nesile aktarıyoruz.

nereden çalışırsanız çalışın. Birçok deneyimlerimiz oldu ablamla beraber. Ailenin işine sahip çıkmak ve bunu büyütmek aslında en değerli iş.

Merhabalar, ben Mehdiye Sancak. Ben sabah erken kalkıyorum. Sabah erken gelip kalkıp buraya iş yerine zevkle geliyorum. Hoşuma gidiyor. Ve ilk gelişimde dükkanı açtığımda hoşlukla, yani bugün ne güzel zevkle bir şey yapacağımı düşünerek başlıyorum hazırlıklarıma. Soğan dolmamı yapıyorum. Börek hamurları tutuluyor. Tatlılarımız yapılıyor. Memleketim Sırbistan'dan, daha babalarımız zamanında göçmüşler. Babam 5 yaşında çocuk olarak gelmiş ve Sakarya'ya yerleşmişler. Sakarya'da doğup büyüdüm. Bu tarafa evlenip buraya geldim. 2 çocuk annesiyim. Ben babaannemden öğrendim bu şeyleri. Babaannem gel birlikte yapalım, birlikte yapalım diye diye böreklerimizi, tatlılarımızı, her şeyimi rahmetli babaannem sayesinde öğrendim ben de.

Mesela yemek yaparken zevk alıyorum. Yemek yaptığından, o yaptığım şeyin başkalarının tatmasından zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor. Mutfak dediğin şey de zaten eğer zevk almıyorsan lezzetleri de olmaz, tatları da olmaz hiçbir yemeğin. Ve ben severek yıllarca bu işi yapıyorum. Evde de olsa, iş yerimde de olsa çok güzel bir şekilde daim ettirdiğimi düşünüyorum.

Evet, şimdi mutfağımıza geldik ve kendi yöremizin yemeklerini yapacağız. Ve ilk başladığımız yemeğimiz bizim meşhur boşnak mantımız. Ardından Dodova yapacağız, soğan dolmamız ve kaçamağımız var. İlk olarak biz böreğimizden başlayacağımız için börek malzememizi sayalım. Şu anda bizim 1 kiloya yakın unumuz var. Suyumuz var, tuzumuz var. Bu böreğimizin ilk aşaması için gereken şeyler. İç malzememiz kıymamız, soğanımız var. Tekrar içine karıştırmak için bir nevi tuz bırakacağız. Bu şekilde başlıyoruz böreğimizi hemen. Hemen unumuzun ortasını açıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Bu şekilde yoğuruyoruz. Bizim bu meşhur böreğimizdir. Düğünlerde, bayramlarda özellikle yapılan bir böreğimizdir. Birçok çeşidimiz vardır. Ama bu en meşhurlardan biridir. Yumuşak hamur olursa daha çabuk açabiliriz. Eğer hamuru sert yoğurursak daha çok beklememiz gerekecek. Hemen biz de suyu hafif hafif ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Suyumuzu birden ekleyelim.

demeyelim. Unumuza göre değişiklik gösterebilir. Bizim Boşnak göçmenlerin en meşhur bayram sabahlarına koyulan mantımız ve düz böreğimiz vardır. Peynirli düz böreği dediğimiz bir börek vardır. Bunu vaktimiz oldukça bir 5-10 dakika yoğurmamız lazım. Yoğurdukça daha güzel olacak hamurumuz. Evet, şimdi hamurumu bitirmek üzereyim. Bu dinlenirken de ben iç harcımı hazırlayacağım ve tekrar devam edeceğim.

Hamurumu dinlenmeye aldım. Şimdi kıymamı bu şekilde. Hemen soğanımı soyup iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Bizde göçmenlerde et ve soğan çok kullanılır. En çok kullandığımız ürünlerdendir. Sebze pek kullanılmaz göçmenlerde. Sadece biber çeşitleri kullanılır. Onlar daha çok bizim kendi yöremize ait olan şeylerdir. Bizim Boşnak mutfağımızda geleneksel yemeklerimiz, böreklerimiz. Mesela mantımız var, ıspanaklı böreğimiz var, düz böreğimiz var. Ayrıyeten kaçamağımız, dudovemiz. Onlar bizim hep kendi yöremizin özel olarak şey yaptığımız. Kaymaklı turşu süt biberimiz var. Onlar bizde şey yapılan, kırmızı köz biberle yapılan kaymaklarımız var. Ayvar dediğimiz soslarımız var. Onlar hep bizim yöresel, kendi yöremizde özellikle kullandığımız şeyler. Şu anda ben soğanımı şöyle biraz irice doğradım. İsterseniz kavurabilirsiniz de. İri gözükmesini istemeyenler küçük küçük de doğrayabilirler soğanımı. Hemen ben böyle ilave ediyorum. Şu büyük parçamı bırakıyorum. Bu şekilde iç malzememi hemen yoğuruyorum. Eğer sıkı yoğurursanız soğanları da öldürmüş olursunuz. Bu şekilde. Soğan iyice yoğurduğunuz zaman eti pişiriyor. Ve o şekilde etin rengini almış oluyor. Böyle yoğurarak hafiften hafiften rengini vermeye başlıyor zaten etimiz. Bu şekilde bunu kenara alıp dinlendirip şimdi hamur aşamasına tekrar dönüyorum.

Evet, ben hamurumu dinlendirdim. Şöyle hamurum dinlenmiş halde. Hemen masamı hafiften unluyorum. Ve hemen yapma aşamasına geçmeye başlıyorum. Şu şekilde hamurumu masaya alıyorum. Üstünü de hafif unluyorum. Fazla olmayacak şekilde. Şimdi kenara çekip hamuru açma aşamasına geliyorum şu şekilde. Bu şekilde bunu hafif inceleceğiz ve yağlayıp sonra tekrar devam edeceğiz açmaya. Bizim böreklerimizin şeyi baklava hamuru kadar ince olması özelliği. Ama hiçbir şekilde içinde un, su, tuz haricinde hiçbir şeyimiz yoktur. Kenarlarımı incelttim. Merdanemi kenara alıyorum. Hatta şu şekilde görebilirsiniz. Ortası çok kalın. Ama kenarlarım daha bayağı bir incelmiş halde. Hemen şöyle yağlayıp açmaya devam edeceğim. Bir su bardağı kadar yağım var. Hepsini tek seferde kullanmıyorum. Kenarlarını da yağlamama gerekecek. Bu şekilde yağlayarak açmaya devam ediyorum böreğimi. Evet, şimdi bu şekilde hamurumu açmaya devam edeceğim. O arada malzemelerimi çekip hamurumu masa kadar büyük açacağım. Hemen bunları çekiyorum. Açma işlemime devam ediyorum. Bu şekilde kenarlardan özellikle açarak hep devam ediyoruz. En son ortaya doğru.

Hamuru masamız kadar açtık ve gördüğünüz gibi etimiz de kavrulmuş kadar oldu. Çünkü soğanın acısıyla, suyuyla, tuzuyla birlikte bu kavrulmuş kıvama geldi ve hafiften artık masa etrafına şöyle dizmeye başlıyoruz. Bu şekilde diziyoruz.

Evet, bizim boşnak böreğimizin yanına bayramlarda yaptığımız pilav olarak bildiğimiz etli bir pilavımız vardır. Biz bir yan deriz ona. Özel çorbalarımız vardır ama her şeyde olduğu gibi eti daha çok kullanırız. Çorbalarımızda tavuk eti, dana eti, bir yanda da tavuk eti ve dana eti özellikle kullanılır. Evet, bu şekilde hamurumuzu tamamladık. Hemen buradan şu incelttiğimiz kenarları biraz daha inceltip, tamamen ince yapıp kıvırma işlemine başlıyoruz. Ve bu şekilde kıvırıyoruz. Böyle kıvrılıyor sürekli.

Şu anda kenarlarını yağlama aşaması var. Bu şekilde şu kenarlarını tekrar yağlıyoruz. Normalde kıymamız hafif yağlı ama eskiler daha çok yağlı yedikleri için bayağı bir yağlı olurdu. Mesela benim dedem zamanında börekten yağ damlaması gerekiyordu. Aldığın zaman o mantıyı böyle ısırdığın zaman onun kendi yağı damlaması gerekiyor elinden. Evet, şimdi son yuvarlama aşamasına geçiyoruz ve böyle başlıyoruz.

Normalde çoğunlukta evlerde tek kişi yapıyor ama iki kişi de yapılabilecek bir börek. Biri bir taraftan çekiştirirken diğer kişi diğer taraftan çekiştirebilir. Ve şu anda hamurumuzun daha fazla inceltme aşamasına geçiyoruz. Bu kadarla da değil, hemen şöyle havalandırma dediğimiz, daha hamuru fazla incelttiğimiz bir kısım var. Her incelttiğimizde hamuru tekrar sarıp tekrar inceltiyoruz bu şekilde. Evet, bu şekilde bütün hamurumuzun inceltme işini bitirdik gördüğünüz gibi. Parmaklarım içeriden tek tek baklava hamuru gibi görebiliyorsunuz. Ve bu son aşamamız. Şimdi kesme aşamasına geçeceğiz. Hemen şöyle, şu şekilde kesme aşamasına geçiyorum. Kesmesini de birden yaptığımız için hafif boşluk bırakıyoruz ki kenarlarımız tekrar kalınsa incelsin diye. Ve şu şekilde tamamen incelmiş olarak

Evet, bakır tepsimi aldım. Şimdi bakır tepsimi yağlayacağım. Ve mantımı tepsime dizmeye başlayacağım. Bu şekilde tepsimi güzelce yağlıyorum. Şimdi kenar çekeyim ve şuradan şu şekilde kenarını büzüp şuradan sıkıştırıp şöyle kopartarak mantımı tepsime dizmeye başlıyorum. Bakır tepside böreklerimizi pişirmemiz bizim için çok önemli. Çok güzel, ayrı bir lezzeti vardır. Bir de saç altında da pişiriyoruz biz. İmkanı olanlar şu anda bizim elimizin altında var. Ve çok güzel, ayrı bir lezzeti var saç altında pişirmenin. Bu şekilde bunu yuvarlayarak tepsimizi tamamen dolduracağız.

Evet, tepsimiz dolmak üzere. Son 4-5 tane daha hamurumuz kaldı galiba. Hemen şunları şöyle tepsimizi tamamlıyoruz. Üstünü yağlayıp ve fırında pişireceğiz. Közde pişireceğiz biz. Saç altında. Şimdi bizim yaptığımız bu un, su, tuz hamurundan 4-5 çeşit börek çıkıyor bizde. Bizde mayalı hamur yoktur. Biz mayalı hamuru hiçbir şekilde kullanmayız. Sadece pişilerde biz kullanırız mayalı hamuru. Bu şekilde düz böreklerimiz, patatesli, ıspanaklı böreklerimiz hepsini biz bu hamurdan yapıyoruz. Böyle bu şekilde tamamladık. Biz saçta pişireceğimiz için ortasını daha boş bıraktık. Ortası çiğ kalmaması için. Fırınlarda pişirecek olanlar ortasını daha sık yapabilirler. Hemen ben üstünü yağlama aşamasına geçiyorum. Ve bu şekilde ellerimle üstlerini de yağlıyorum. Evet, şu anda böreğimizin yağlama işlemini bitirdik. Ve hemen diğer tarifimize geçiyoruz. Soğan dolmamızı yapıyoruz.

Evet, şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bizim meşhur soğan dolmamız. Bizim soğanlarımız var. Ben önceden soydum. Çok hafif haşladım onları. Kabuklarını çıkartabilecek kadar. Kırmızı biberimiz var. Tuzumuz var. Kendi memleketimizden getirdiğimiz çeşnimiz var. Bir kaşık salçamız var. Bir çay bardağı pirincimiz var. Aşağı yukarı 400 grama yakında kıymamız var. Bunlarla birlikte suyumuz var. Sos yapmak için bize gerekecek olan malzemeler. Hemen ben şu anda önceden haşladığım soğanları normalde soyuyoruz. Ve onlara şu şekilde, kesik olacak şekilde kaynar suya bir 5-10 dakika tutarak şöyle haşlıyoruz onları hafiften. Ve buzarlarını çıkartıyoruz. Mesela bizim farklı böreklerimiz de var. Kaynar suyla yaptığımız böreğimiz var. O da bizim meşhur bir böreğimizdir. Etle yaptığımız bir sürü çeşit yemeğimiz var. Mesela muçkalise dediğimiz yemeğimiz vardır. İncik burada da var ama bizde incik daha farklı gider. Kuru etimiz var. Kuru etli kuru fasulyelerimiz var. Bizde sucuk var. Bizim sucuğumuz buradaki sucuklar gibi baharatlı değil. Onlarda sadece tuz ve karabiber var. O şekilde içte kurutuluyor bizim sucuklarımız. Süt turşu dediğimiz turşumuz da bizim yöresel dolma biberlerimiz var. Somborka diyoruz biz onlar. Özellikle onlar Makedonya'da çok vardır ve Makedonya'dan buraya da biz getirtiyoruz. Kaymakla ve sütle doldurulur onlar. Bir fermente süresi vardır. Ondan sonra haşlanmış patatesin yanına, yemeklerin yanına, neyin yanına isterseniz çok ayrı bir lezzet katar. Közlediğimiz köz biberler, patlıcanlardan ayvar yaparız. Lütenisa dediğimiz sosları yaparız. Biber, et, soğan bizde çok kullanılan ürünlerdir. Hamur işi özellikle. Evet, bizim evde oğlum daha çok et ürünlerini tercih ediyor. Hamur işi, böreklerimizi, etlerimiz daha çok seviyor. Kızımsa daha çok sebze ağırlıklı beslenmeyi seviyor. Ama bizde giden en ağırlıklı şey et ve hamur işidir. Soğanlarımı soydum ve şimdi doldurma aşamasına geçeceğim. Kıymamı önüme alıyorum. Tuzumu, çeşnimi, kırmızı biberimi döküyorum. Bir çay bardağı pirincimi döküyorum. Salçamın yarısını içine, yarısını dışına sos olarak kullanacağım. Ve bu şekilde yoğuruyorum. Etimiz hafif yağlı. Ayrıca bir daha yağ eklemiyoruz hiçbir şekilde. Böyle pişiyor.

en fazla kullandığımız tuz, karabiber ve çeşnilerimiz. Bu şekilde iyice yoğurduk. Ve şimdi soğanlarımızı tek tek dolduracağız. Şöyle alıyoruz ve soğanımızı bu şekilde dolduruyoruz. Bunu devam ediyoruz tenceremiz dolana kadar. Bunu pişirdikten sonra sunum aşamasında tuzlu kaymağımız vardır bizim. Tuzlu kaymakla birlikte ikram ediliyor bu. Eskilerimizde çok fazla kahvaltı kültürü yoktur. Sabah erken kahvaltı edilmez. Biz de ilk iş erken kalkan kahve hazırlar. Kahvenin yanına artık o reçel mi olur, bal mı olur? O anda elinde ne varsa kahvenin yanına ikram edilir. Büyük masalarımız vardır. Masalarımızda sürekli meyvesi, kuru eti, sucuğu. Onlar daima bulunan şeylerdir. 11-12'ye kadar kimse bir şey yemez. 11-12'de de kurulan sofralarımızda kırmızı köz biber yapıyoruz kaymaklı. Soka dediğimiz turşumuzu, çorba kültürü vardır bizde çok. Onu kullanırız. Peyniri. O şekilde 11-12 gibi kahvaltı edilir. Pişisiydi, akıtma dediğimiz palaçinkasıydı. O tarz şeylerle kahvaltı edilir ve sonra akşam 4-5 gibi akşam yemeği yenir ve bir daha bizde yemek yoktur. Ama gece 12'ye kadar yatana kadar masa sürekli yenilenir. Meze olarak kullanılan meyveler, etler, şeyler bulunur sürekli masamızda. Kimin evine giderseniz gidin, börek ve kuru et, kuru fasulye, o tarz şeyler sürekli %90 herkesin evinde bulunur. Her daim olan lezzetlerimizdendir. Evet, sonuncu soğan dolmamı da doldurdum ve tenceremi bu şekilde çiçek şeklinde tamamladım. Ve şu anda hemen aynı tasının içine salçamı tekrar koyup sosumu yapacağım bu şekilde. Çok fazla su koymayacağım. Sadece onları hafif buharda pişirecek kadar. Çok fazla yoğun suda pişmeyecek bu. Bu şekilde hemen salçalı sosumu da yapıp. Arzu eden üstten tekrar tuz atabilir. Biz tuzu tekrar kullanmıyoruz. Bizim üstüne koyduğumuz kaymağımız tekrardan tuzlu olduğu için tekrar tuz atmamıza gerek yok. Bu şekilde. Hemen sosumuzu da döküyoruz. Bunu tamamlamak üzereyim ve bunu pişmeye verirken hemen üçüncü tarifime geçeceğim. Ve üçüncü tarifimiz de kaçamak dediğimiz bizim yöresel mısır unuyla yapılan bir yemeğimiz. Evet, üçüncü tarifimize geçiyoruz. Kaçamak bizim memlekette dediğimiz mısır unuyla yapılan bir börekle bir farklı mıhlamanın farklı bir çeşidi gibidir. Bizim burada aşağı yukarı 500 gram kadar mısır unumuz var. 100 gram kadar tereyağımız var. 2 kaşık kaymak, peynir, süzme yoğurt ne istiyorsanız koyabiliyorsunuz. Aşağı yukarı şu küçük bir çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Bizim bugünkü işimiz, şu anda devam eden işimiz ocak başına geçeceğiz. Kaynar suyumuz var. Ben ocağa koydum, suyumu kaynatıyorum ve şu anda hafif daha kaynamasını bekleyeceğim ve ocakta işlemime devam edeceğim. Ocağımda kaynattığım suyuma şimdi mısır unumu eklemeye başlıyorum. Bu bir ölçüyle değil, aşağı yukarı göz kararıyla yapılıyor. Şu anda ben mısır unumu ekledim ve yavaş yavaş dövme işlemiyle bunu sürekli pişireceğim. İyice bir özdeşleştirdikten sonra altını kısıp dövmeye devam edeceğim. İçinde hiçbir şekilde topak kalmaması gerekiyor. Kaçamak bizde sabah kahvaltılarına, hemen aniden gelen bir misafirinize yapabileceğiniz bir yemek çeşidi, isterseniz bir börek çeşidi deyin. Sunumda göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Şu anda ben dövme işlemine devam ediyorum. Topaklarını sürekli döverek kaybetmem gerekiyor. O şekilde pişiyor. Dövmezsem içindeki mısır unu tane tane kalıp pişmez ve yediğimizde mısır unu gelir ağzımıza. Bu şekilde bunu sürekli karıştırarak pişiriyoruz.

Kaşamağımın altını hafif kısarak işleme devam ediyorum. Şu şekilde altını kıstım. Diğer ocağımı yakıp sosumu hazırlamaya başlayacağım. Bu şekilde diğer tarafta tavamın altını yakıp ilk önce tereyağımı alıyorum. Tereyağımı erittikten sonra kademe kademe diğerlerini ilave edeceğim. Evet, şu anda tereyağım erimeye başladı. Bizim mutfağımızda tereyağı, kaymak çok kullanılırdı. Mesela babaannemler ya da büyüklerimizde ayçiçek yağı hiçbir zaman kullanılmazdı. Sonra bizim mutfağımıza ayçiçek yağı girdi. En büyük şeyimiz tereyağımız ve kaymağımız bizim. Hemen şu şekilde erittim. Çok yarım bardak kadar ayçiçek yağımı ilave edeceğim. O da sadece tereyağım yanmaması için. Hemen bunu da ilave edeceğim. Süzme yoğurt kullandım ben şu anda. Ama peynir de kullanabilirsiniz isterseniz. Peynirde tuz olduğu için peynire tuz eklemiyoruz. Ben süzme yoğurt kullandığım için tuz da koymam gerekiyor. Tuzumu da ekliyorum. Peynirin cinsi hiç fark etmez. Elinizde hangi peynir varsa onunla yapabilirsiniz. Lor peynirle yapabilirsiniz isterseniz. Şu anda sosum güzel kıvamını aldı. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir yandan da bunu boş bırakmamam gerekiyor. Evet, şu anda kaçamağım pişti. Hemen böyle tencereyle birlikte masanın üstüne alıyorum. Aynı şekilde sosumu da yanıma alacağım. Her ikisini de şöyle önüme alıp şimdi soslama aşamasına geçeceğim. Böyle tabağımı da önüme alıp sostaki kaşığımı alıp hemen şöyle suyunu sıyırıyorum. Tahta kaşıkla dövmemiz bizim için çok önemli. Çünkü tahta kaşıkla dövmediğimiz zaman istediğimiz kıvamı alamayız. Onun için tahta kaşığı kullanmamız şart gibi bir şey. Hemen şöyle bu şekilde. Kaşığı ara ara yağa batırıp yapışmasını engelliyoruz. Evet, son sunum aşamasındaki tereyağı kısmına geçiyoruz ve şu şekilde peynirini, yağını eşit miktarda yayıyoruz. Bu böyle yağlı olarak gözüküyor. Aslında şimdi ben onu hemen şey yapacağım, yağını bitirdikten sonra ara ara kaşık daldırıp içeri girmesini sağlayacağım. Ve bu şekilde bizim kaçamağımız bitmiş olacak. Şimdi şunu hafif şöyle kaşıkla aralarını hareketlendirip yağın dibine emmesini sağlıyoruz. Ve son yağımızı da döküyoruz. Arzu eden bütün yağı da koyabilir. Şu anda ben hepsini koymayı düşünüyorum. Şu anda kaşamağımızı bitirdik ve Dudu ve tatlımıza geçiyoruz. Son tarifimiz olan Dudu ve tatlımızı yapıyoruz ve malzemelerimizi sayarak başlıyoruz. 125 gram pudra şekerimiz var. 250 gram tereyağımız var. 3 yumurtamız var. Kabartma tozumuz var. Cevizimiz var. 2 kilo şeker, 2 kilo su ile yapılacak şerbetimiz var. Burada unumuz var. Unu ölçerek değil, aldığı miktarda unumuzu ekleyeceğiz. Ve hemen yapım aşamasına geçmeye başlayalım. Hemen yumurtamı kırarak başlıyorum. Tatlımız özel bir şeyimiz, bize yöresel olarak özeldir. Ama burada da yapılır. Sadece buradakinde şekerpare diyoruz. İrmik koyulur. Biz de irmik kullanmıyoruz. Ama bizim hemen şipşak birisi geleceği zaman yapabileceğimiz bir tatlardandır. Şu şekilde pudra şekerimi ilave ediyorum. Kabartma tuzunu ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Önce bunları güzelce bir yoğuracağım. Cevizleri üzerine süsleme olarak kullanacağım için kenara çekiyorum. Şu şekilde yoğurarak
Hemen diğer taraftan hafif hafif unumu ekliyorum. Bu şekilde. Çok sert de hamur olmayacak, yumuşak da olmayacak. Aşağı yukarı göz kararı, kulak memesi dediğimiz kıvamda olacak. Evet, bakırı çok kullanıyoruz. Bizim tepsilerimizin hepsi bakır. Böreğimizi de bakır tepsimize yapmıştık. Hatta un sahanımız bile bakırdan. Biz de eskilerin en çok kullandığı ürünlerden bakır. Kalaylanır sürekli ve güzel bir lezzet verir. Ayrı bir lezzeti vardır, kendi özellik, kendine has bir lezzeti vardır bakırın. Bu şekilde. Hafiften toparlanmaya başlıyor. Aşağı yukarı bir 5 dakika yoğuracağız bunu. Bu şekilde tamamen toplandığında zaten o kendini belli edecek. Kabımızın içinden ayrılmaya başladığı anda yoğurma işlemi bitmiş olacak.

Evet, hamurumuzun yoğurma işlemi bitti. Hemen unumu kenara çekip tepsiye dizme aşamasına geçiyorum. Tepsiyi yağlamıyoruz. Hamurumuz yağlı olduğu için hiç yağlamayla tekrar şey yapmıyoruz. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte parçalar kopartarak yapabilirsiniz. Bizim bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi bunları bu şekilde yuvarlayarak tamamen tepsimi dolduracağım. Sonra da cevizlerimi koymaya başlayacağım.

Evet, sonuncu hamurumuzu da topladık. Tepsimize dizdik. Şimdi bunu kenara çekip çatalla şekil vereceğiz. Bu şekilde kenarlarda şekillendireceğiz.

Şimdi şu anda hemen çatalla şekillendirme aşamasını bitirdim. Hemen ceviz koyuyorum. Şu şekilde cevizleri ortadan ikiye ayırıp hafif içine doğru batacak şekilde. Bütün cevizi koyamıyoruz. Tatlımıza fazla büyük geliyor. Bu şekilde bölerek fırına verip pişirip sonradan şerbetleyip ve tariflerimizi bitirmiş oluyoruz. Evet, şu anda tariflerimizi bitirdik. Böreğimizi gönderdiğimiz gibi restoranımıza gönderip tatlımızı da orada pişirip sunumlarını orada yapacağız. Herkese afiyet olsun.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve

0: hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
2: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Oldum!
8: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durular.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Nescafe gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

Biz bir aile işletmesiyiz. Bütün gün beraber iş yerimizde bulunuyoruz, restoranımızda. Müşterilerimizi, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onun sonunda akşam olduğunda tabii bütün yorgunluğu tekrar masada ve aile sofrasında hep beraber atıyoruz. Boşnak mutfağında biz boşnaklar aslında ekseriyetle böreklerimizle övünüyoruz. Ama aslında sadece boşnak börekleri değil, boşnak mutfağı gerçekten çok zengin.

0: Bilal Usta.
1: Makine değil, kapı vermiş.
0: Kim?
1: Mustafa, yeni aldığımız.
2: Makine birini kaptı. Öldü mü kaldı mı belli değil.
3: Çabuk gidelim.

0: Ali'nin Mustafa'yı amanın önleyin kızım.
1: Mustafa mı yoksan?
2: Dur hele.
1: Mustafa'ya
2: dur.
1: Bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa.
2: Dur Ali, dur bir
1: bırak,
2: şey değil.
1: Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'ma ne yaptılar?
2: Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa?
3: Ne olacak Allah'ın takdiri? Kes ağlama gayri. Emine sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine.

0: Siz ne durursunuz be? Hadi.
1: Adam öldü.
0: Kazadır, piri deve yapmanın hali yok.
2: Ha, pire diyordun, koskoca delikanlıdır da.
0: Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerle oluyor.
2: Kazaymış, maçına değil mezba.
0: Yediğin ekmek onun sayesinde.
2: Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne alt eder ki? Senin maçına dedin kim oluyor ki?
0: Salim bey bu saçmaları duymasa iyi olur.
1: Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz.
2: Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur.
0: Şimdi bu telaş arasında mı?
1: Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün. Evet. Kaza efendim.
3: Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı.
1: Hay hay, emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim.
3: Tabii tabii.
1: Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet.
3: Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi?
4: Öyle bir niyetimiz yok, yalnız bu makine...
3: Ne olmuş makineye?
2: Makine değil o bey, katil.
3: Bak Muhsin Usta... Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani?
4: O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu.
2: Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerdi.
3: Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar.
2: Ha bu makina diyorum de.
3: Sen ne diyorsun? Bu makinenin yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın.
2: Ha bir insan kaç makine eder de?
3: Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına.
4: Öyle olsun Salim bey.
3: Hadi. Nasıl?
0: Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Hı. Onlar homurdanıyor.
3: Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinede kim var?
0: Şimdi boş.
3: Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar.
0: Baştire.

0: Otursana. Ne dikeldin öyle?
1: İyi esim yok kızım.
0: Otur otur. Yemeyince olmaz.

0: Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın, o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak.
1: Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin.
0: Hadi bakalım.
2: Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan.
1: Aman ağam, ne ettim?
2: Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi?
1: Bilemedim ağam, bağışla.
2: Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektim. Bırak yürü.

0: Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
1: Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına?
2: Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış.
1: Şimdi almaz mı?
2: Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı?
3: Hiç, öyleydi daha iyi olurdu.
1: Nasıl yani?
3: Benden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmay.
4: Ali'ye yok mu?
2: İzin almış, bir şey mi diyecektin?
4: Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı.
3: Yılımız gemiştir. Abu Bakar'dan 100.000 lira tazminat alınmış.
4: Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi?
5: Öyle, ne sordun?
4: Sendikaya niye yazılmıyorsun?
5: Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil.
4: Bilmeyince?
5: Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir.
4: Nerelisin sen?
5: Afyon'dan oluruz.
4: Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz?
3: Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife, ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni.
6: Selam sizden mi gene Hacer Sultan? Öyle olsun.
0: Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin?
7: Çavuşum, nerede değiştireceğim?
0: Hey çavuş ulan, burası fabrika, usta diyecektin bana. Dolaplar şurada. Sağdan beşinciye bak.

0: götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun, ayaklarına da mı acımıyorsun ha?
1: Maaşla bacı, bunlar dolapta kalmış.
0: Sen ne diyorsun? Ben sırtımı alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu?

Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki, duyduğun gibi, ah kızım, aslan gibi oğlum ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım.

0: Akılları sıra, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler.
1: Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister.
2: Zor. Bizde çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok.
0: Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir.
1: Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş.
0: Tut yaprağı da atlas. Hey hey. Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini insansın der.

0: bu lan?
1: Evet ağam. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde.
0: Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları?
2: Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal Usta.
0: Gözünü aç, görürsen bana diyiver.
2: Diyiverim Bilal Usta.
0: Hatta alıştın mı makineye?
1: He, bir kolay ki.
0: İş saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez.
3: Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası.
0: İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına, kötü yemeğe paydos de, kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne?
4: Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardır de?

0: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
1: Oh. Ne lan? Daha dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı?

0: Ulan iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka.
1: Gayrı iş güç sahibi olduk.
2: Kusura bakma Zehra Ana.
3: Sana zahmet oluyor kızım.
2: O nasıl söz? Babam görünmedi.
3: Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal.
2: Arıyor ya. İş nerede?
4: Ben gideyim Zehra Ana.
3: İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim.
4: Gideriz.

0: Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş.
1: O nasıl söz, tövbe de baba.
0: İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne?
1: Sen de bir şeyler satsan.
0: Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor.
2: Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah böyle oturacağına.
1: He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk börek yap. Fabrikaya git gel çocuklara bak. Akşama yemek otar.
2: Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı?
3: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Seni bilemedim.
3: Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri.
2: Ey şuraya koy.
3: Ne zaman hazır olur?
2: Şu halimle bilmem ya. Öbür gün gel bir yol.
3: Kusurumu bağışlayın. Konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar. Bir faydası olursa...
2: Olur elbet. Olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk. Hacer'in babası.
3: Bilmem ki. Hani benim demem...
1: Nereden bulunur? Nasıl alınır? Hiç haberimiz yok.
3: Siz ederseniz...
0: Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım?
2: Başka çare yok Yunus Ağa. Alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu? Sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı.
4: Aranız az mı Celil? Kabahati kimse de aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikalı olursanız... ...yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir.
5: Seninki ağzını açtı gene. Gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor.
6: Ne zaman evleneceksin kız?
5: İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat.
1: Onda bu çene varken kovmasalar iyi.
4: Sendikaya yol birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin.
7: Hadırı muaciyesinde iş kazalarını önlemek... ...kötü yemeklere faydos demek... Yevmiyelerinizi artırmak, elinizde olmak lazım gelmektedir.
8: Dilin gene uzatır don lastiği gibi.
7: Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin kanun maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan.
9: Çavuşum. Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak.
8: Neymiş?
9: Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş.
8: Tamamdır ulan tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü.
9: İki yüz dedeydi.
7: Ha öyledir de. Vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım bu.
8: Oh,

0: Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü.
1: Hepsini satsa?
0: 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa.
1: Kalaydın, börek yaptıydım.
0: Zahmet olur, sağ ol.
1: Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin?
0: Gayrı kısmet.
2: Selamun aleyküm.
1: Geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır?
2: İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim mi?

0: Hakikat evet oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz.
1: İstanbul. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse, öl daha iyi. Tümden rezillik oldu.
0: Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki sabiyi kodu gitti. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur.
2: Beş yıl oldu memleketten döküm olalı. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen elini esirgeme. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir diye ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki. Ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu getti.

Diş dırnağa dırnağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şehir insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam.

Kendi kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedim. Böyle diyiverdim.

0: Buyur.
1: Buyur ağam.
0: Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi?
1: Yok ağam, gelebilemez.
0: Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve.
1: Ben vardırmam çavuşum.
0: Usta diyecektin onu.
1: Tövbe usta.
0: Kimlerin aklı çelinmiş bilmek
1: lazım. Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye.
0: Hiç öyle şey yok.
1: Nimete küfran vacip mi Bilal usta?
0: Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar?
1: Bunlar mı? Hiç. Yemiş aldım çocuklara.
0: Lan ev bak sahibi mi oldun kaşlı göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer. Sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir.
1: Yok ağam. Bildiğin gibi değil. Gurbette bekarlık ölüm.
0: Lan Hasan.

0: Zehra teyze, buyur.
1: Sağ ol kızım, sağ ol ya. Zahmetin beni aştı.

0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın.
0: Zahmet ettiniz kardeşim.
1: Kusura bakma. Çam sakızı çoban armağanı.
0: Hastaneden test sıyırdım maşallah. Ne faydı.
2: Alın yazısı, ne delim.
3: Oyladır teyze. Allahu Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş Çorcuz'un göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi. İnat etmeyeydik. Hep birlik olaydık. Diyeydik ki. Ha maçına def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesinde grev gelir.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe.
4: Adamın malına zorla hükmetmeye mi?
5: Zorla değil elbet. Anlaşarak hep birlik olsak.
0: Seni severler. Katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar.
4: Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz iyi kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu.
3: Ha senin görgün eskimiştir. Ve da köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika. Ha bura İstanbul'dur. Düzeni başkadır.
0: Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var. İdarecileri razı ettik. Sendikalı olmazsan da hakkını arayacak.
3: Minatın en beyuğunu alacaksa. Açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine.
2: İnşallah, inşallah. Allah sizden razı olsun.
0: Bize müsaade. Hoşça kalın.
2: Güle güle, gene gelin, bizi bırakmayın.
3: Kalın sağlıcakla.
5: Geliriz, geçmiş olsun, selametle. Merhaba.
0: Merhaba.
6: Merhaba.
3: Merhaba.
6: Niye gelmişler bunlar?
4: Geçmiş olsun demeye, buyur.
6: Çocukları aldıydım.
4: Ne zahmet, geç şöyle.
6: Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım?
4: Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar. Gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim. Daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler.
8: Hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır.

0: Halim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun.
0: Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edene. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın?
2: Tamam Bilal Usta.
0: İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın.
2: Baş üstüne.
0: Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin.
3: Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler.

0: Mustafa abi, onu bana versene.
1: Dur bakalım, parasız olmaz abi bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma, yapıver, daha elini alıyorsun, hadi.

0: Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin haç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz.
1: Nasıl?
0: Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey.
1: Ne olmuş ki Salim Bey?
0: Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz.
1: Niye ama? Niye?
0: İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle?
1: Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler.
0: İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım.
1: Çalışmayan mı var?

0: Makineye gittim bugün.
1: Ne makinesi?
0: Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum.
1: Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan. Var gönlünü ferah tut.

0: İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah.
1: Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider.
0: Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10.
1: Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak.
2: Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım?
1: Baba sen karışma.
2: Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere?
1: Baba yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var.
2: Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş.
1: Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi.
2: Kes! Sipariş ne durumda?
1: Bize verecekler.
2: Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek. İki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın.
1: Baş üstüne baba.
2: İyi. Şimdi zıkkımdan içkini.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: A101'de haftanın yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Anneciğim ne haber?
8: Pokerde baban kazandı.
7: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
9: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyunluk.
7: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
9: Ay başında taşınıyorum.
7: Ama oğlum nasıl olmuş?
9: Gene başlama anne.
7: Mutlu değilim ben.
9: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
7: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
8: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
9: Evet, biraz önce geldi. Görülüşü mü? Evet baba.
7: Ne olur bir an önce evlensinler.
10: Birleşen Yollar bugün 13.45'te TV4'te.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir dönem.

0: Ve hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 200

0: İki kişi kaydolmuş sendikaya.
1: Haşim mi dedi?
0: Hı-hı.
1: Kimler?
0: Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemeğleri artırmak için baskı yapacaklarmış.
2: Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al, değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Hey, ben Bilal Usta'ya derim.
3: Kaça satacağım bunları?
4: 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5.
3: Ey para Mustafa.
5: Ne kadar sürer?
4: Kış geldi mi paydos abi? Teyze, o balonlar ne?
3: Babam satacağı da sözde. Ama nafile.
4: Balon satmak kolay. Benle gelse.
3: Baba.
4: Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum, satıveririz.

0: Araya gelmez oldu. İşten de çıkmış.
1: Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadık da. Birlik olaydık, o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi.
2: O makinenin kabahati yok.
3: Zorbalıkla hiçbir şey olmaz.
1: Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla.
3: Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi?

0: Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var.
1: Ya seni burada Salim Bey.
2: Ya susun be.
3: Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu.
4: Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak?
3: Her zamanki gibi elbet.
4: O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet.
5: Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir.
4: Sonra o makine beyim.
3: Ne olmuş gene?
4: O makine de yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli.
3: Buysa kolay.
6: Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak.
3: İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin.
7: Aleykümselam. Yasak, toplantı var.
8: Ne toplantısı?
7: Orasını bilmem.
8: Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar.
7: Bildiri neymiş?
8: Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden.
7: Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım.

0: Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak etti.
1: İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm, Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim.
0: Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz.
1: Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan.

0: Evet, çekil be.
1: Selamun aleyküm. Selam usta.
2: Geç karşıya.
1: Dur ulan. Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa cumruk mu?
2: Bugün öyle iktiza
1: hangi
2: etti.
1: Hangi kanunla?
2: Kanun değil, kemençe.
1: Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini.
2: Aramadan mı korkuyorsun?
1: Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir.
2: Bir şey çıkmadı kimseden.
0: Haber almış olacaklar.
2: Gözünüzü açın.
0: Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver.
2: Yazarız, parayı küpe mi basacaksınız?
0: El birliğiyle ancak baş ederiz ha.
2: Demek kararlısınız.
0: Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok.
2: Kimim kimsen yok öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi bırak. Şimdi var işinin başına git hadi.
3: Bilal usta.
2: İyisin ya Mustafa.
3: Nasıl olayım Bilal usta? Gördüğün gibi.
2: Ağrımsızın.
3: Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var burada.
2: Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader.
3: Öyle olsun. Kader diyelim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa abi satışı, amca da sattı.
1: Seni görmeye geldimdi Yunus'a.
0: Buyur.
2: Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor.
3: Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor.
1: Yiyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa...
4: Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet.
1: Öz babadan yakındır o, merak etme sen.
4: Hayırlısı.
3: Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum.
5: Ha bu işte gayde. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi.

Geçer! Geçer! Ulan Haşim! Yetti değil mi? Hadi!

0: Ana, bir güreş tuttular ki sorma! Gene geleceğiz değil mi Hasan emmi?
1: Geliriz elbet! Bu ay dişimizi bir sıksak, 3000 liraya yakın para geçer elimize! Dahası, ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim bey! Arkadaşlar el ele verecek! Evin damını çekiveriz!

0: Ocağını yakarsın, titüversin dumanı dosdoğru.
1: Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi?
0: He, gideriz, gideriz. Sen hele yemeğini ye.

0: Alıştın mı Yunus?
1: Ağacı kendi toprağından söktün mü ne etsen hayır etmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer.
0: Kök salmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz reçber kısmı tarlayı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Orası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne batmadın mı, tırnağına sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş.
2: Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar.
1: Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk yediyor şimdi.
3: Usta, iki börek verir misin?
0: Var.
4: Ali amcana

0: Koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan.
1: Bizim onlara bakacak halimiz mi var?
0: Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz.

0: Ne var, bir şey mi oldu? Gel kız, gel şöyle. Ne oldu Zehra teyze?
1: Sen sağ ol kızım, baban.

Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen. Soracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi, başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada.

0: Bin kuruş mihrimi accel, bin bir kuruş mihrimi eccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi?
1: Ettim.
0: Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevkliğe kabul ettin mi?
2: Ettim.
0: Sizler de aynı minval üzere tarafiyene şehadet eder misiniz?
3: Ederiz hocam.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetil lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafeyn hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle.

0: yavrum.
1: Dördüncü katın da damını çekiverdik mi?
0: Neyin?
1: Evin. Üçünden kira alırız.
0: Rüyamı gördün.
1: He, hayır olsun be.
0: Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter.
1: Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil.

Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey.

0: Evden çıkarmayaydı iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı.
1: Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara. Ne sustun? Bir hal var sende.
0: Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık.
2: Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa?
0: Kimler?
2: İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam.
0: Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek.
2: Bak kız. Her bir şeyimiz onlardan. İş, para. Bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız?
0: Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan.
2: Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değil.
0: Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey'le Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan.
3: Hacı Han, yürü torunu da elini alıştır, değil mi? Hadi, hava. Hadi.
0: Ah, Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? İyi.
2: Hayırlı olsun Mustafa.

otelini bıraktık oturun içine. Oy koca Hasan, on dönüm adamsın, lakin üstünde yonca bitmiyor. Gel katıl bize de.

0: Kahya, nasılsın bakayım?
1: Sağ ol ağam, Allah ömürler versin.
2: Kahya değil baba, Bilal Usta.
0: Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Dur. Neresin bakayım?
1: Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan.
0: İyi. Nasıl fabrika?
1: İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük.
0: Görmeli elbet, çalışmalı. Fırgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya.
1: 3-4 kişi var ama kulak asma ağam.
0: Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin?
1: Sen emret ağam, evelallah sayende.
0: Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana.
2: Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun.
1: Sağ ol. Allah ömürler versin.
3: Hacer bacı.
4: Buyur Hacer Hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük.
3: Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki Hacer bacıyı aldık aramıza?
5: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim.
4: Bak Hacer Hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır.
3: Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. Ha işte biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese biz de işi bırakırız. O zaman fabrikada çalışmaz. Çalışmayınca da ziyan eder. O zaman ha uşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyeceksin. Bildiğin pazarlıkta.
5: Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın.
6: Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı.
5: Rahmetli babam bir hadis-i şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz.
7: İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah.
1: Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim?
7: Hayrola ağam, bir şey mi oldu?
1: Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitmiş.
7: Kim ağam, kim? Söyledin mi dedem?
1: Erkek dediğin ailesinin ne istediğini bilmez mi?
7: Hacer!
5: Hasan'ı gördün mü?
8: Az önce çıktı.

0: ama önü yağlamasın da. Selamun aleyküm Hasan.
1: Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi?
2: Geldi. Ne olacak?
1: Herkesin aklını çal, sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim.
2: Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin.
0: Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim.
1: Kardeşliği karıştırma. Gelmişse zararı var. Hepimize var. Bizim istediğimiz iş. İş olacak, çalışacağız.
0: Ay sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi?
1: Öyle ne olacak?
0: Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur?
1: Orasını bilmem. Yedek parça vardır herhalde.
0: Ha işte sen de bir yedek parçası.
1: Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır.
3: Gazım bayırım diye. Bırak beni Allah'ını seversen bırak. Dur be. Bırak beni oğlum.
4: Gel şuraya.

0: Merak ettim seni.
1: Sendikaya gitmişsin.
0: Gittim evet.
1: Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin.
0: Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim.
1: Neymiş korktuğun?
0: İşte orada, orada korktum. Bak da gör, gör!

0: Hayrola Muhsin Usta?
1: Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş.
0: Şimdi iş saati.
1: Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz.
0: Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayrım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa.

0: Hak ettir Bilal Usta. Sen ötekilerle iş başı yap.
1: Yani bize yol mu veriyorsun?
0: Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız.
2: Taze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: En tatlı sabahlar, Çokokrem'le başlar. Çokokrem. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sadece durula.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Banyo ürünleri şokta win para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde win para kazanma fırsatı hem

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expert.

0: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
1: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
2: Geçmiş olsun abi.
3: Geçmiş olsun abi.
4: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
5: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
3: Siz de sağ ol.
6: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
1: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
3: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
7: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
2: Gir içeri çabuk!
8: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
6: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
1: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan!
9: Bir araya gelemeyiz bugün 16.15'te TV4'te.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
18: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
19: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
19: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
18: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
4: Yapacağım dedim, yaparım.
1: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
14: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım. Sen de durula.
3: Duru. Türkiye'nin bir numaralı...

0: Sağlıklı Katı Sabun markası.
1: Eh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
9: Tecrübeyle sabit.
10: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
11: Çikolata.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: En tatlı sabahlar, Çokokrem'le başlar, Çokokrem.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

Erkeği erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yastır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın. Yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik. Olacağı bu muydu? Ulan erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına giydi, öyle dolaş gayrı. Yok olsun sana be!

0: Yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
1: Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu?

bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün öğrenip yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Şimdi Beşiktaş iskelesindeyiz efendim. Kadıköy'e gideceğiz. Neler olacak, ne işler yapacağım hiç bilmiyorum. Hadi buyurun gidelim.
1: Gelkenler Fora. Tuğba Kaptan iş başında.
0: Peki bana kim yardım edecek? Şehir Hatları personeli Adnan Keleş. Merhaba efendim.
2: Merhaba.
0: Acelemiz var bizim. Hoş bulduk değil mi?
2: Evet.
0: Yolcularımız biniş yaptılar ve bizim hemen halatı toplamamız lazım.
2: Evet, buyurun. Ama önce emniyet olarak rampayı alacağız.
0: Rampayı?
2: Önce rampayı alın. Rampa kapata basın, kaldırın.
1: Rampa kapanmadan son anda atladım vapura ben de.
0: Aa, çok heyecanlı.
2: Evet, rampayı kapattım.
0: Rampalar
2: kapandı.
0: Şimdi
2: kaptana onay isteyin, yukarıya basın.
0: Buraya mı?
2: Evet. Şimdi halat alabiliriz. Mola halat çıkar.
0: Buradan mı?
1: Tuğba rampayı kapatsan, denizin ortasına da gitsen benden kaçamazsın peşindeyim.
2: Evet.
0: Bayağı güç isteyen bir iş ya.
2: Tamam, bu şekilde kalkmış olduk.
0: Kalktık şimdi. Gidiyoruz.
2: Gidiyoruz.
0: Güle güle.
1: İstanbul'un Boğaz'da gelinler gibi salınan İstanbul'la özdeş ulaşım araçları, şehir hatları, vapurları.
0: Nasıldım ama ilk etapta?
2: Ya burada güvenli bir şekilde zamanında kalkıp hareket ettik yani.
0: Evet, çok önemli çünkü yolcuları bekletmememiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Herkesin işi gücü var, beni bekleyecek halleri yok.
2: Evet.
0: O zaman içeri geçiyoruz.
2: İçeri geçiyoruz.
1: Bakalım içeride neler olacak.
0: Peki yolcular böyle üşüyerek mi gidecek? Hayır. Ben buradan kapatırsam kapılar kapanacak. Hangi düğmeye basacağım? Buraya mı?
2: Kapat, evet.
0: Aa.
2: Kapana kadar bekleyin.
0: Ha, basılı tutacağım.
2: Evet.
0: Ya çok güzel ya.
2: Şimdi pompayı kapatın.
0: Pompayı, bu mu?
2: Kırmızıya basın.
0: Şimdi i̇şte, her tamam. Tamam mı?
2: Şimdi kapağı kapat.
0: Ay, endişelendim çünkü bir sürü yolcu taşıyan bir vapurdayız, şehir hatları vapurunda. İşiniz gerçekten böyle sıkıntılı ve tehlikeli aslında değil mi? Yapacağımız tek bir yanlışla çok kötü sonuçlar olabilir. O yüzden alışıyorsunuz.
2: Alışıyoruz.
0: Peki ben nasıldım ilk etapta, böyle hızlı ve çevik miydim?
2: Hızlıydınız, evet. Şimdiden biraz daha işte yaptıkça, tecrübe edinizce.
0: Olacak artık zamanla. Evet. Şimdi Kadıköy'de mi tekrardan bu işlemleri yapacağız?
2: Yapacağız. Sıra daha iyi olacağına eminim.
0: İnşallah. Hadi bakalım.
1: İstanbul'da yaşayan ya da yolu İstanbul'a düşen tüm izleyicilerimiz vapur seyahatlerinde İstanbul'un en güzel boğaz manzaralarını izliyorlar şüphesiz.
0: Adnan abi diyorum, size abi diye hitap etmek
2: evet.
0: İstiyorum. Benim en çok görmek istediğim yer aslında Kaptan Köşkü.
2: Evet.
0: Kaptan Köşkü'ne gitmek için acaba ne yapmalıyım? Çıkabilir miyim böyle hadi
2: Tabii
0: ince?
2: Çıkalım.
0: Gerçekten
2: çıkalım.
0: Mi? Ya çok havalı bir yer. Daha önce bir kere görmüştüm. Yine bir çekim için. Tekrar görmek istiyorum. Buyurun gidelim.
2: Tabii buyurun.
0: Vapurların en havalı yeri efendim Kaptan Köşkü. Ben de biraz havalı olduğum için buraya gelmek istedim İlker Kaptan'ın yanına. Efendim iyi seyirler mi denir?
3: Evet, Allah selamet versin denir, iyi seyirler denir.
0: Ne güzel ya. Öncelikle kolay gelsin.
3: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz bu
0: hoş
3: arada.
0: Hoş bulduk.
3: 15-15 Beşiktaş Kadıköy seferindeyiz. Şu an Şehir Hatları Kadıköy gemisinde yolcularımızı Avrupa yakasından Asya kıtasına taşıyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir seyrimiz olacak.

0: Hava da çok kötü bugün.
1: Evet, yağmurla birlikte biraz düşmeye başladı. Tabii öncelikle yolcularımızın güvenliği.
0: Tabii.
1: En önemli şey o. Bu güvenliği sağlarken de öncelikle tabii personel arkadaşlarımız kendi güvenliğini sağlayacaklar. Sizi de gördüm.
0: Ben nasıldım? Buradan kameralardan gördünüz değil mi?
1: Evet, gerekli iş güvenliği tedbirlerini almıştınız. Biraz daha hızlı olabilirsiniz belki ilerleyen zamanda. Başlangıç için fena değil. Ortanın üstü diyebiliriz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şuraya vuracak gibiyiz sanki.
1: Yok,
0: ben sebebiyet var mıyım?
1: Yok, yok, ben farkındayım. Kolluyorum aralarda. Defalarca geçtiğimiz yerler. Siz gözcüsünüz tabii. Beni uyaracaksınız burada.
0: Aa, evet. Yani kesinlikle uyarırım. Hiç sorun değil yani.
1: Çarparsak tabii %50'si de sizin suçunuz olacak.
0: Hayır, ben öylesine geldim derim. Gezmek istedim.
1: Ben sizi denemek için yaptım. Bakın görecek misiniz diye. O yüzden
0: öyle geçtim. Mi?
1: İyi fark ettiniz. Bakın bunu geçtiğiniz köprüsünü. Peki iskele taraftan hiç gemi geliyor mu? Bir bakabilir miyiz? Şimdi bu tarafa doğru dönüyoruz.
0: İskeleden?
1: İskele sol taraf.
2: Kaptanım siz Tuğba'nın kusuruna bakmayın. Tuğba bilmeden konuşmayı çok sever.
0: Her gün kaptan olmuyoruz.
1: İskele sancağı bilmiyorsak eyvah eyvah.
0: İskele sancak.
1: Sağ sarı sancak.
0: Patates iskele. Şimdi ben solak olduğum için bazen bazı işlerde sıkıntı yaşıyorum. Bir sağımı solumu bir şaşırıyorum ben yani.
1: İş belli oluyor zaten bu. Yani söylemenize gerek yok. Onu da belli ediyorsunuz. Mesela gemimizin düdüğü de var burada. Biz mesela şu an burada menderek içine girdik. İleride balıkçı tekneleri falan var. Onları bir uyarmamız gerekiyor.
0: Aa.
1: Bana bir yardımcı olabilir misiniz? Ona basabilir misiniz?
0: Nereye basacağım?
1: Sancak iskele gerekiyor. Orada kırmızı bir buton var. Göreceksiniz onu.
0: Evet. Buraya basınca her şey çok değişecek.
3: Beyoğlu Asköy.
1: Biraz daha uzun basabilirsiniz. Bir şey olmaz.
3: Asköy'e devam edelim.
0: Tamam.
1: Gayet duyurdu.
0: Ay çok zevkli ya. Bir daha basın mı?
1: İyi yollar boşaldı.
0: Kimse kalmasın. Araba kornası gibi. Çekilir misiniz? Yok ya, ben bayağı bir yani işi sabote ettim.
1: Yok, bu işi becerdik ama ya. Düdüğe basabiliyoruz. Sancak iskele bilmesek de.
0: Sancak iskele. Sancak iskele.
2: Sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan diye öğretmediler mi sana Tuğba çocukken?
0: Şimdi bunlar joystick gibi. Oyun konsolu gibi.
1: Biliyorsunuz bizim hani eski gemilerimizde bir ahşap böyle bir dümen
0: evet
1: olur, dolap dümen olur. Bu yeni nesil gemilerden onlar biraz kalktı artık. Şu an biz pervaneye çeviriyoruz. İki tane pervane var. Pervaneleri biz kendi etrafında döndürüyoruz 360 derece. Yani o bildiğiniz eski klasik dümenler yok şu an.
0: Siz bilir, onun yaşı biraz geçkin olduğu için hatırlarsınız.
1: Ben de bilirim. Hala da çalışıyor.
0: Yok, siz gençsiniz. Bakar mısınız Allah? Dış sesle kendinizi kıyaslamayın.
2: Kaptanımıza jestinden dolayı teşekkür ederim. Tuğba, sen de beni üzdün, bilmem farkında mısın? Bize eski toprak derler, yaşlı değil.
0: Çaktırmadan ben... Çaktırmadan bir şeyler yapacağım burada ama...
1: Şu an Karadıköy'e yaklaşıyoruz.
2: Bence sen sakın aklına göre bir şeyleri kurcalama Tuğba. Ne olur ne olmaz dikkat et. Hatta bence herkesin iyiliği için denizin ve harika manzaranın tadını çıkarmaya bak.
1: Radarımız.
0: Ha, radarımız.
1: Bakın şuradaki çizgide görüyorsunuz. Bu buradaki mendireye gösteriyor. Kutluyu ve şu ikisi arası da iki mendirin arası boşluk.
0: Burası bayağı bir yoğun gözüküyor şu anda.
1: Evet, şu an burası kara. Konteynerlarımız var burada, liman var. O yüzden burası dolu gözüküyor. Yani radar pusları vuruyor. Vurduğu yerden geri dönüyor tekrar.
0: Anladım.
1: Buralar dolu gözüküyor. Biz de ona bakarak sisli havalarda gece veya görüşün düşük olduğu zamanlarda bunu daha çok ekstrekten kullanıyoruz.
0: Yalnız benim yüz ifadelerim nasıl kameraman arkadaşım? Böyle bir şoka girmiş gibi, hani ilk defa görüyormuş gibi.
2: Farkındayız Tuğba, oldukça şaşkınsın.
0: Buradan yolcularla konuşabiliyor musunuz?
1: Yolcularla diğerinden konuşuruz. Oradan manevra yaptığınız yerde, yani halatları aldığınız yerdeki arkadaşlarla konuşuyoruz. Manevra alanından burayla konuşuyoruz. Yolcularımızdan buradan konuşuyoruz.
0: Yolcularla bir duyuru yapabilir miyim? Biz 360 ekranın önünde kolay mı sahne programını yapıyoruz. Takip eder misiniz, izler misiniz diye.
1: Tabii buyurun.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii buyurun, buyurun ne demek.
0: Aa, çok zevkli. Değerli yolcularımız. Ben Kaptan Köşkü'nden konuşuyorum. Adım Tuğba Akıncı. 360 ekranlarında Kolay Mı Sandın programının sunucusuyum. Şu anda da program çekimimizi gerçekleştirmekteyiz. Sizlere bir rahatsızlık verdiysek özür dileriz efendim. Kolay Mı Sandın programını 360 ekranlarında saat 16.15'te hafta içi her gün izleyebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Aferin Tuğba. Tanıtımını çok beğendim.
0: Hoş pişman ben, ne yaptım? Aşağı inemeyeceğim ben. Bence yolcular gitsin, ondan sonra ineyim. Nasıldı kaptan?
1: Gayet başarılıydı ya. Kendi işinizde bayağı başarılısınız ya.
0: Evet işte kendi işimde başarılı olabilirim de her işte başarılı olamıyor insan işte. Ben her gün bir mesleği öğrenmek için yola çıktım. Her gün bir iş öğreniyorum. Allah korusun başıma bir şey gelse, kendi işimi yapamayacak duruma gelsem, farklı her türlü işte birer birer şeyim var, tecrübem var. Kaptan olamam tabii ki de yanınızda böyle takılıp...
2: Allah korusun başına bir iş gelmesin Tuğba. Zira durum hiç kaptanımıza anlattığın gibi değil. Diğer işleri de nasıl yapamıyorsun? Hepimiz her bölüm kahkahalarla izliyoruz.
1: Tabii bu da bedenen ve dikkatle çok gerektiren bir meslek. Yani aynı zamanda hem vücudunuzu, bedeninizi kullanıyorsunuz, aynı zamanda dikkatinizi de vermeniz gerekiyor. Özellikle gece seyirlerinde. Ben belki benim dalgınlığıma gelebilir, göremeyebilirim. Siz gözcü olarak etrafı...
0: Elbette, yalnız değilsin zaten. Böyle sağında solunda.
1: Size güvendiğim için zaten ben bu şekilde gidiyorum.
0: Bana mı güvendiniz? En doğru karar. Peki hiç böyle küçük de olsa bir kaza gerçekleştirdiniz mi Allah korusun?
1: Yok Allah aşkına şu ana kadar öyle bir şey atlatmadık. İnşallah o gün bugün de olmaz.
0: İnşallah o gün bugün olmaz ki emin olun o gün bugün değildir yani.
2: Tuğba, hiç kötü şeyler düşünmeyelim, iyi şeyler düşünelim, iyi dileklerde bulunalım ve güzel şeyler yaşayalım. Hepimiz sağlıkla, huzur içinde hayatımıza devam edelim. Bir dış sesin önemli bir görevi de güzel dilekleri dile getirmektir.
0: Evet, Beşiktaş iskelesinden 15.15'te hareket etmiştik. Şimdi Kadıköy'e geldik efendim. Ne yapacağız? Halatımızı atacağız değil mi birazdan?
4: Evet. Oh. Geminin tam yanaşmasını bekleyeceğiz. Ona göre halkımızı vereceğiz.
2: Ve gemimiz yavaş yavaş yanaşıyor.
0: Bunu karşıda bekleyen arkadaşımıza atacağız değil mi?
4: Evet. Ben vereyim. Siz kalkarken halat alırsınız.
0: Tamam.
4: Şimdi vermesi biraz
0: vermez,
4: daha şey.
0: Aynen. Ya tutturamazsam suya düşer.
2: Bu çok iyi bir fikir değil Tuğba. Sen de suya düşebilirsin. Dikkat et lütfen.
4: Şimdi saracağız.
0: Ha, oraya sarıyoruz.
4: Saracağız. Şöyle. Siz bana doğru yürü. Ya gemi geriye kaçmasın diye tutacağız. Hmm.
2: Tuğba, senin bildiğin sarma sanırım sadece yaprak sarma.
4: Şöyle saracağız. Şöyle sarın.
2: Görüyorum ki yanılmıyorum.
0: Ne yapayım?
4: Gelin, buraya gelin.
0: Geldim.
4: Rampaça basın. Sarıya.
0: Rampaç.
4: Şimdi yeşil tuşa basıp kapağı açın.
0: Nasıl tutacağım?
4: Evet, basın tutun. Hiç bırakmayın. Kapı tam açılana kadar bekleyin.
2: Sakın bırakma Tuğba. Dikkatin en üst seviyede olsun lütfen. İnsan sağlığı çok önemli.
0: Hayır, olay insan sağlığı olunca tehlikeli işlerde biraz daha dikkat etmem gerekiyor.
4: Bir de yolcularımızı takip ediyoruz. İnerken ayakları takılanlar olabilir. Ha. Emniyet için onları da uyarıyoruz. Dikkatli
0: geçin. Anladım, evet.
2: Konu sağlık olunca Tuğba her zamankinden fazla dikkat eder, bilirim.
4: Kalkarken de aynı şekilde önce rampayı alacağız.
0: Tamam.
4: Orada rampayı kapat yaparken.
0: Tamam.
4: Ondan sonra kaptanın onayıyla, kaptanın düdüğüyle halatları mola edeceğiz. Halatları alacağız.
0: Ha, hazırız diyecek. Şimdi tamamen yolcuların vapurdan indiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi yeni yolcularımız geliyor.
2: Yeni bir seyahat daha tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Her zaman güler yüzlü olmamız gerekiyor değil mi?
4: Evet.
0: Çünkü bizim işimiz bu. Güler yüzlü olmamız gerekiyor. Yolcularımızı güzel karşılamamız gerekiyor.
2: Rampalar kapanıyor.
4: Mola değil. Mola.
0: Mola.
4: Tamam, halat alın.
0: Halat alacağız şimdi. Şekilde.
2: Halatı al Tuğba, yola çıkacağız az sonra.
4: Tamam, çok güzel. Tamam, şimdi içeri geçiyoruz.
0: Çok yoruldum.
1: Tuğba Hanım hiç çoktan iş kıyafetleri tamdı üstünde. Mesleki bilgisi tam olmasa dahi en başta en gerekli olan iş güvenliği önlemlerini almıştı. Tabii ki biraz daha yavaş, acemi olduğu için biraz hevesli. Ama bir başlangıca göre bir bayan için hiç fena değildi yani. Ortanın üstüydü. Beklentilerim üstündeydi yani çoktan.
0: Efendim bugün kolay mı sandın da benim görevim şehir atları vapurunda çalışmaktı. Ben kaptan olmak istiyorum dedim. Hayır dediler, öyle hemen kaptan olamazsın. Önce bir şu halatı falan bir çek bakalım da belki seni kaptan köşküne çıkarız dediler ki sözlerinde de durdular şimdi. Yalan değil. O yüzden şehir atları vapuruna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özel izinle bu çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve beni de kırmadılar. Buyurun Tuğba Hanım, gelin hep birlikte çalışalım dediler. Buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi devam edin efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Konuşmak istiyorum seninle abi.
1: Yani o konuyu açacaksan fena tepelerim.
0: Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şansla bana tanı.
1: Okuyacaksın sen.
0: Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu?
1: Kim bakacaktı size?
0: Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydun bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı.
1: Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım.
0: Güldürme! Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana.
1: Defol ulan!
0: Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst bir iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun?
1: Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye?
0: Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi. Ben de yaşamak istiyorum.
1: Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha?
0: Bırak bu evliya ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden.
1: Sakın bir delilik yapmaya kalkma. Senin yerin burası, ailenin yanı. Bana bir şey olursa sen bakacaksın anama, kardeşime.

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim. Bilmiyorum.
0: Saklamakta fayda yok, biliyorsun.
1: Görmedim.
0: Vurduklarından biri öldü. Diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! Konuş! Konuş!
2: Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine kabili temyiz olarak karar verilmiştir.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin.
4: Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.

0: bluzon kürkü sırtında bil dedim.
1: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
0: Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi. Neticeyi bildiririm.
2: Dövdüm, sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi! Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız.
3: Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın. Birkaç kuruşun olsun dedim.
2: Kendini harcama ana. Ben daha ölmedim. Bileğim çelik gibi. Ya sen?
4: Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar.

0: Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Rifat Bey'i görecektim.
0: Haber vereyim.

0: Kadir geldi beyim.
1: Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım.
2: Aslanım, koçum!
3: Çok iyi gördüm seni.
2: Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle.
3: Ama ben Rifat Bey'i görecektim.
2: Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti.

0: Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer.
1: Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Yine de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun?
2: İnsan gibi yaşamak. Hayvan gibi satılmamak. Kirli işleriniz uğruna, vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak.
1: Akşam hazır ol.
0: İşte burası.

0: İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi.
1: Beni başından mı atmak istiyor?
0: Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler.
1: Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim.
2: Ne Allah'ın çizdiği kadere ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin.
0: Sendeki yüreğe de bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin. Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak.

0: Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim. Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol.
1: Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım.

0: Çay bir demli olsun.
1: Sarsan da bugün çok şanslı yani. Her şey o kazanıyor kardeşim.
2: Kim buranın sahibi?
3: Kadir Bey.
2: Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik.

0: Oturun. Evet.
1: Biraz görüşsek.
0: Ne istiyorsun?
1: Baş başa konuşalım.
0: Kimseden gizlim yok. Neymiş?
1: Zorluk çıkarma lan Topal.
0: Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan?
1: Necmo. Arap Necmo.
0: Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem, oyarım sizi ulan. İmraoğlu Kadir'in emri dersin. Ben şimdi hadi defolun gidin buradan.

0: Neresi burası?
1: İşte öyle bir yer. Gel bakalım.

0: sana. Hastaneye götüreyim seni.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır.
0: O halde polise haber vereyim.
1: Hayır, hayır.
2: Kim bu kız?
0: Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta.
2: Ama oğlum bir hastaneye götürseydin.

0: Ben doktor getiririm.
1: Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı?
0: Hı hı.
1: Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir.
0: Gerekmez Kamil abi.
1: Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler.
2: Kız çığlık çığlığa kaçmış.
3: Zaten kaçmaya bahane arıyordu.
2: Gidebileceği yerler?
3: Her yere baktırdım. Yok.
2: İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi.
3: Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok.
2: Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun.
4: Hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. Bırakın beni. Yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun. Paranız da sizin olsun.

iç, iyi yedir. Korkma, burada emniyettesin.

0: Yoksa mahvoluruz.
1: Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi.
2: Geçmiş olsun.
3: Beni bulduğunuzda gece sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi.
2: Anlatmaya mecbur değilsin.
3: Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye yardım size. Merak etmeyecek misiniz?
2: Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha? Sen dinlenmene bak.

0: Buldunuz mu?
1: Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan.
0: Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyorum. Konuşacak olursa mahvoluruz.
2: Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış.

0: Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız?
1: Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Nermin?
2: Buyur abi.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al.
2: Sağ ol abi.
1: Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı?

0: Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete duymuş.
1: Rıza abi demli bir çay çek.
2: Tamam. Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kahve yaptırayım mı sana?
3: Çay içtim, sağ ol.
2: Ayrola, sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar.
4: Ne gibi?
2: Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür, dolaşsın. Kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar, mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler.
5: İki olsun, iki olsun.

0: Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin?
1: Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün?
0: Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı.
1: Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler.

0: Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım?
1: Yok canım.
0: Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi insan görmedim.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: filtre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı.
3: Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expo.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük yalanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: affet efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ürker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor.

0: bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
1: Yine gözlerimi yaşattın.
2: Neredeydin bu saate kadar sen?
3: Selami!
4: Teşekkür Selami.
0: Selami!
3: Karım benim!
1: Sen bu kadını öpüyordun.
3: Evet.
1: Çünkü...
3: Evet.
1: Çünkü gizli teşkilattansın.
5: Açıklamak zorundayım. Yapma. Başka çarem kalmadı sayın şefim.
0: Şef mi?
4: Efendim Lami abla?
0: Ne haberlerim var, ne haberlerim?
6: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler.
7: Emniyet müdürlüğünden geliyorum.
3: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından.
1: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar.
6: Senior Mario, 15 dakikada aşık ederim onu kendime.
1: Eczanede gizli gizli denemeler yapıyordu.
3: Ya. Ben emniyet müdürü, buyurun.
6: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
1: Bomba gibi bir icat olacak.
3: 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
0: Kahraman kocacığım benim.
8: Dönme Dolap bugün 18'de TV4'te.

0: 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün

0: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
16: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
17: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
18: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
19: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
20: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
21: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
6: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.

0: sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
6: Okullar açılıyor.
5: Evet.
6: Okul masrafları da gelecek.
7: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
5: Tabii ya.
8: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: getirdi ben.
1: Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne.

0: Nem var oğlum. Nen var senin. Niçin yatmadın?
1: Yatarım anne.

0: uykusundan uyanmış gibi. Beni tekrar hayata kavuşturdun. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de... hiç olmazsa... hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim.
1: Artık dokunamazlar sana.
0: Tanımıyorsun onları.
1: Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel... yani ayağıma kurşun yemeden... onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni?
0: Yemin ederim ki öyle demek istemedim.

0: Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim.
1: Ama işi...
0: Hadi hazırlan.

masaj yapayım mı? Ne olur bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest.

0: Yanlış bir hareket mi yaptın?
1: Acıyarak bakma bana.
0: Yanılıyorsun.
1: Acıyarak bakma diyorum.
0: Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun.
1: Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde.
0: Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun.
1: Kimsenin merhametini istemiyorum.
0: O zaman kadından hiç anlamıyorsun.
1: Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında.
0: Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın.

0: Feriye anne.
1: Bu evden gidiyorum.
2: Kudurdun mu sen?
1: 3 sene hapiste yattım. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı ile bir yuvası haline getireceksen...
2: Yeter be! O kız senin gelinin olacak.
1: Asla!
2: Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Her Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için.

Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana.

0: Nişan filan anlamam ben. Hemen bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Hı? Nermin'le çıkın çarşıya. Hazırlık için bir şeyler al. Üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta.
1: Beyaz gelinliğe layık değilim ben.
0: Hiç itiraz istemem. Şart bu. Tamam? Tamam?
2: Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu.

0: Bakayım. Evet. Buldun mu? Nerede?
1: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim. Ayhan'ın eski mahallesinde bir eve girdi. Ayhan'ı gönder bana abi. Şu köşedeki ev. Olamaz. Ne var? Tanıyor musun evdekileri? Bizim ev.
0: Sizin ev mi?
1: Hı hı.
0: Nasıl olur?
1: Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara.
0: Tanıştırmış mıydın onu ailenle?
1: Hayır.
0: Abin?
1: Tanımıyordu ki.
0: Görüşeceksin abinle.
1: Hayır, yapamam bunu.
0: Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Görüşmemiz lazım abi.
0: Defol! Defol lan!
1: Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi?
0: Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş?
1: O kızın peşini bırak abi.
0: Ne olurmuş bırakmazsam?
1: Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Bit gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para...
0: Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak!
1: Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı!
0: Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!
2: Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum.
0: Bırak çocukluğu! Kimse bir şey yapamaz sana.
2: Bilemezsin onları.
0: Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz.
3: Ölüm fermanını kendi imzaladı.
1: Ne demek bu?
3: Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için.
1: Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler.
3: Delisin sen! Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster! O kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de.
1: Benden isteme bunu. Kardeşim o benim.
3: Bu da! Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş! Ekmeğin o mu veriyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o için sana?
1: O benim kardeşim diyorum.
3: İdi! Kardeşim idi! Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı?

0: get out of here. Kutlarım abi, kutlarım.
1: Sağ ol.
0: Allah mesul etsin.
2: Öğleden sonra sizi mutlaka beklerim abi. Ben eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Hardik Usta geliyorsun değil mi?
0: Tabii abi.
2: Hı, iyi.
3: Alo, kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi, telefon.
1: Çıktı da çıktı.
3: Çok önemliymiş, hayat memat meselesi diyor.
2: Alo.
4: Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo!

0: Vuranları görmedin mi?
1: Hayır.
0: Kim vurmak isteyebilir ki?
1: Bilmiyorum.
0: Şüphelendiğin biri yok mu? Hı? Kardeşinin cesedini de göstermişler sana. Bir telefon kulübesinde delik deşik etmişler. İki cinayet arasında bir ilişki kurulamaz mı sence?
1: Bilmiyorum.
0: Bak oğlum, suçluları yakalamamız için bize yardımcı olman lazım.
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim?
0: Tabii, gidebilirsin.

0: Başın sağ olsun. Bütün arkadaşlar emrinde, bilesin.
1: Sağ ol abi. Kendi işimi kendim görürüm. Sadece Recai kardeşten bir ricam olur.
0: Tabii, ne istersen söyle, çekinme. Sen bizim evladımızsın. Allah sabır versin.

Gözükmek istemiyorum onlara. Adım adım takip edeceksin itleri. Cavit köpeği kendini emniyette hissedecek. Bana bulunduğu yeri bildireceksin. Kahvede telefonunu bekleyeceğim.

0: Anneciğim ne haber?
1: Pokerde baban kazandı.
0: Eviniz çok güzel ama muhit.
1: Sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
1: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyorum.
1: Ama oğlum nasıl olmuş?
2: Gene başlama anne.
1: Mutlu değilim.
3: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
4: Evet, biraz önce geldi.
2: Gönül işi mi?
4: Evet baba.
1: Ne olur bir an önce evlensin.
5: Birleşen Yollar birazdan TV4'te.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap kredi.
7: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü... Anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: artık o.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir. Tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
3: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
2: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Merhaba. Merhaba Bilal.
1: Merhaba.
0: Bugün derse falan girmem, girmeyeceğim de. Canım öyle sıkılıyor ki.
1: Seni tutan mı var, istediğin yere git.
0: Sinemaya gitmek istiyorum. Ama beni götürecek bir centilmene ihtiyacım var.
1: Lütfen Leyla, beni yalnız bırak da bir iki satır bir şeyler okuyayım.
0: Yoksa güzel bulmuyor musun beni?
1: Arkadaşız biz. Arkadaşın güzeli çirkin olmaz, iyisi kötüsü olur.
0: Aptal!
2: Al bakayım sen, hadi sen şimdi git! Şimdi de sen al, sen de git! Benim al, git
0: lan! Zahmet ettin oğlum! Teker, teker. Allah anneciğine bağışlasın seni, sağ ol!
1: Siz de sağ olun teyzeciğim!
2: Hepinize var, hepinize var, merak! Al bakayım, al hadi bakayım! Hepiniz evlerinize! Bugünlük bu kadar kar, başka zaman gelin! Hadi, hadi bakayım, al!
1: İlahi hayrı dede, alıştırırsan böyle olur işte!
2: Ne yaparsın evlat, tek başıma bir adamım! Benim de çocuklarım bunlar işte, eve dönerken yolumu gözlüyorlar, sen nasılsın bakalım?
1: Sağ ol, mezuniyet imtihanlarına hazırlanıyorum.
2: Apartmana da taşınmalar başladı. Sokağımıza yapılan bu ilk apartman huzurumuzu bozacak gibi geliyor bana.
1: Niye hayrı dede?
2: Ne bileyim, böyle saray gibi yerlere başka insanlar gelir. Onlar da malum, ne bizleri beğenirler ne de bize uyarlar.
1: Aldırmayız, olur biter be hayır dede.
2: Öyle olacak tabii. Hadi kal sağlıcakla.
1: Güle güle, güle güle.
3: Kesin gürültüyü, kesin!
1: Başka bir yerde oynayın çocuklar, hadi!
4: Evde olduğunu...

0: teyze çok yalnız kalıyor. Yarın da onu götürelim, tamam mı?
1: Hı, tamam. Niye güldün nadın?
0: Güldüm işte. Hani beni buldu. Yarın Feyza'yı götürelim diyeşiniz de ona güldüm herhalde.
2: Uyanmadı mı o hala?
0: Saat kaçtı geldiğinde?
2: Günaydın.
0: Benim soruyorsun anneciğim. Erken de 3 bile olmamıştı. Süt istemem dadı, çay. Koyu olsun. Anneciğim ne haber?
2: Pokerde babam kazandı.
0: Hisse mi?
1: Dur hele canım, veririz elbet.
0: Aa, veririz yok. Peşin isterim.
1: Peki, yemekten sonra veririm, söz.
0: Dadıcığım, koyu olsun demiştim.
2: Aa, bundan koyucu katran olur kızım. Bırak çocukça sululukları da dinle beni. Koca kız oldum. Neredeyse üniversiteyi bitireceksin.
1: Aa, sahi imtihanlardan ne haber?
0: Bu gidişle nanay. Rektörlüğü de bastılar.
1: Bastılar ha?
0: Profesörün birisi ders yapacağım demiş. Hemen o anda temiz. Ne ağız kalmış ne burun.
3: Allah'a ısmarladık teyzeciğim, utanmasam her gün geleceğim size.
4: Utanmak ne kelime Şükrancığım, başım üstünde yerin var. Bilirsin seni pek severim.
3: Sağ olun teyzeciğim.
4: Ah, hoş geldin oğlum.
5: Hoş bulduk anne.
3: Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle. Şükran'a dikkat ettin mi oğlum?
5: Ne gibi anne?
4: Hiç. Melek gibi maşallah. Öyle değil mi?
5: Evet öyle.
4: İki ay sonra da mezun oluyorsun artık.
5: İnşallah anne. Söyle bakalım dilinin altındakini.
4: Ne söyleyecekmişim ki? Konuşuyoruz işte.
1: Seni kurnaz seni.
5: Hadi, diver diyeceğin de rahatla ha.
4: Hiç niyetim yoktu ama, Şükran dedin de aklıma getirdin hani.
5: Kim? Ben mi Şükran dedim?
4: Aman oğlum, ha sen demişsin ha ben. Bak oğlum, bir ayağım çukurda. Rahmetli baban gibi mürvetini görmeden ölmek istemiyorum.
5: Allah gecinden versin anne. Sana söz. Diplomayı aldığım gün ilk işimiz bunu konuşmak olacak. Evimize gelin getirmek istemez miyim hiç?
4: Ah, Şükran gibi bir gelinim olsa! Nerede şimdi öylesi? Şimdikiler zamane. İçkisi var, kumarı var. Benim korkum böyle birine tutuluvermen.
1: Aşk olsun anacığım! Oğlunu bu kadar açık mı tanıdın sen ha?
4: Sen benim lafımı hoş gör oğlum. Analık işte.
6: Feyza, ben seni...
0: Ağır ol dedik ya!
6: Seviyorum Feyza.
0: O nasıl şey o?
6: Aşığım sana.
0: Hadi be sen de sulu herif! Bir dans edelim dedik şunun şurasında, onun da tadını kaçırma.
6: Ne dersen de, bütün ömrümce ben seni...
0: Bak Selim! Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden, eğlencelerden, bu insanlardan. Bir de sen ekşimi. Çeker giderim sonra.
1: Allahümme firli veli valideyi.
6: Senin neşelen ben için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım!
0: Kızım! Ne hoş kelime! Ama sen söylerken değil.

0: Bu ne hal böyle bu saatte?
1: Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yoo, hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle. Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne. Uykum var dadıcığım, uykum var. Uyanmasam hiç. Masal anlat bana dadıcığım. İyi çocuklar yetiştiren annelerin masalını. Bu ne halmiş? Bu saatteymiş. Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki.
2: Kalk artık kızım. Yeter uyudu. Gene elbiselerinle yatmışsın. Tabii, yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki.
1: Aman dadı, başlamayalım gene.
2: Bak sen! Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baban kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Betimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem.
1: Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.

0: Güle güle oturun Pezocuğum, eviniz çok güzel. Ama Muhit...
1: Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki.
2: Oh, Allah versin Pezocuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış.
0: Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim. Aa! Bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo?
1: Ha? Hangi Bilal? Bakayım. Aa, oğlu! Karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu?
0: Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim budalanın biridir. Kimseye yüz vermez.
1: Hiç kimseye mi?
0: Evet, hiç kimseye.
1: Hadi canım, olur mu öyle şey?
0: Şuna bakın, inanmıyor. Kızım, bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur.
2: Hayret doğrusu! Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor.
1: Demek kimseye yüz vermiyor.
0: 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii.
1: Hadi, hadi, kışkırtma beni! Ben istesem...
2: Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın. Çocuklar, Feyza diyor ki, ben Bilal'in canını okurum.
1: Aa! Nereden çıkardın bunu?
2: Hadi, hadi, çevirme şimdi lafı. Leyla da yapamaz diyor.
1: Kimse elinize düşmesin sizin.
2: Ne haber cicim, gözün kesmedi mi?
1: Peki. Ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya?
0: Ben varım.
1: Nesine?
0: Püskülüne, fesine. Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne?
1: Arkadaşım olacak. Doğum günü partime getireceğim.
0: Başka?
1: Dans edeceğim.
0: Bilmez ki. Harmandalı dersen bak o olur. Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu. Anlamıyor musun?
1: Laf yeme de söyle. Var mısın yok musun?
0: Elbette varım. Bir pırlanta yüzüğüne oldu mu?
1: Hiç de fena değil. Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum.
3: Eyvah! Hayırdır inşallah. Ne oldu ki böyle?
1: Bilmem, sigorta filan attı galiba.
3: Vah vah vah, ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok. Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba?
1: komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak.
3: Aklınla bin yaşa! Ben şimdi gider sorarım.
4: Bilal oğlum! Yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba. Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum?
5: Hangi yeni komşular?
4: Apartmanın sahipleri.
5: Kim haber verdi?
4: Hanım kızlarının dadısı.
5: Peki anneciğim.
3: Buyur oğlum. Sigortalar bu tarafta.

0: Eline sağlık oğlum. Bu saatte size zahmet verdim.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi.
0: Eksik olma oğlum.
1: Acaba yanmayan falan var mı? Bir kontrol etseydin.
0: Yok, her taraf yandı oğlum.
1: Öyle ya. İyi geceler efendim.
0: Güle güle oğlum. Hay Allah razı olsun. Eli de öyle çabuk ki, hemencecik yapıverdi. Bunun burada ne işi var? Ver kızım, ben katlarım. Bugünlerde amma da dalgın oldum ha.

0: yardımınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Size tutunabilir miyim?
1: Çok mu kötü ayağınız?
0: Basamıyorum üstüne!
1: Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı?
0: Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor! Şuramda da bir sancı var!
1: Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı?
0: Acelem vardı da... Sıradi de çok severim!
1: Ölmek için daha çok gençsiniz!
0: Oh, gidelim buradan! Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar... Hepsi her şey üst üste yığıldı içime!
1: Niçin geldik buraya?
0: Çok sevdiğim bir yerdir. Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim.
1: Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız?
0: Ne çok şey soruyorsunuz öyle?
1: Usta bir şoförsünüz. Güzel bir kazaydı. Ne bana ne de size ikimize de bir şey olmadı. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Ne oyunu?
1: Hiçbir yerinize bir şey olmamış. Sancınız, ağrınız da yok. Doktor açıkça söyledi. Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın.
0: Gidiyor musunuz hemen?
1: Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız. Anlıyorum ama... Bir daha beni katmayın.
0: Evet. Hepsi yalandı.
1: Niçin?
0: Sizi... Çok beğendiğim için. Kuş kafese girmek üzere!
2: Sen öyle bil! Ben parmağıma takacağım yüzüğü seçtim bir de!
0: Boşuna acele etmişsin, çünkü ben kazanacağım!

0: Merhaba Bilal Bey. Burada olduğunuzu biliyordum. Sizin için geldim buraya. Garip bir şey bu. Bir erkeğin peşinden gitmek, onu düşünmek, görünce sevinmek, hiç bilmediğim bir şeydi. Ay, gitmeyin. Yalnız kalmak istiyorsanız ben giderim. Ama önce konuşalım.
1: Bir erkeğe bunları söylemek gerçek bile olsa doğru değil.
0: Affedin beni.
1: Sizi affedebilirim. Lakin böyle yetişmenizin sebeplerini affedemiyorum. Çevrenizdeki insanların yaşayışları dışında da güzel bir dünya var. Sizin bilmediğiniz bir dünya.
0: Nasıl bir dünya bu?
1: İnanmış insanların dünyası. Güzelliğin, şöhretin, paranın çok üstünde kalabilmiş, geçici heveslere kapılmamış insanların dünyası. İsterseniz

0: Onlardan biri olabilirsiniz.
1: Belki de isterim. Anlatın biraz.
0: İki Feyza yaşıyor sizde. İkisinden biri önüne katıyor sizi. Bunu fark etmesem sizinle hiç ilgilenmezdim. Öbür Feyza böyle değil. Böyle düz, basit giyimli, dürüst değil. Boyayı, kokuyu, gürültüyü seven, dans delisi, giyim kuşam delisi bir kızcağız.
1: Hiç duymadığım, düşünmediğim şeylerdi bunlar. Sizi dinlerken içim aydınlanıyor. Devam edin.
0: Sana göre ben niçin yabancıyım pek çok şeye, niçin kaçıyorum değil mi? Son yılların getirdiği her şeydeki sahtelik, yalan iğrendiriyor beni. Beraber büyüdüğüm kızları, çocukluk arkadaşım olan erkekleri görüyorum bazen, tanıyamıyorum. Kendilerinden olmayan bir hayata, yabancı zevklere kapılıverdi çoğu. Semtini, ilkokulunu, öksüz büyüdüğünü inkar edenlere rastladım. Musikisini, dilini, giyimini küçümseyenleri, ecnebi mecmualardakilere benzemek için adeta deli olanları gördüm.
1: Öbür Feyza'dan bahsediyor gibisiniz.
0: Evet. O özentiler korkuttu beni. Yıllarca geleneğimden kopmamaya, kendi kendimden ayrı düşmemeye çalıştım. Beni 3 aylık yetim maaşıyla büyüten beyaz başörtülü anamla övünüyorum. Evimizde hala tülbentli küpten su içiliyor. Anam namaz seccadesinde oruçlu. İftar saatlerini bekliyor hala. Benim hayatımı küçümseyen herkes, daha önce bizler gibi yaşarken, şimdi inançsız ve taklitçi olmuşlarsa onlara acımaktan başka ne gelir elimizden?
1: Cesaretimi kırdınız.
0: Niçin?
1: Sizi doğum günüme davet edecektim de.
0: Nedir doğum günü?
1: Ne midir?
0: Evet, nedir? İçki içerek, bizden olmayan bir müzikle tepinerek, Happy Birthday to you diye bağırmak. Bizden ne ilgisi var bu özentinin?

0: Bak dadacığım, bu sefer açık açık konuşacağım seninle. Bu iş oyun diye başladı, bir iddiaydı. Bilal'i kandıracak, kendime bağlayacaktım. Ama oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Şimdi ne olacak?
0: Belki de evlenmek istiyor benimle. Zaten başka türlüsünü yakıştıramaz o kendisine. Ben de onun gibi düşünüyorum, bütün gerçeği söyleyeceğim ona. Özür dileyeceğim. Ve tertemiz, yeniden doğmuş gibi katılacağım onun hayatına.
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Zaten kararımı tam olarak vermiş değilim. Biliyorum, sen hep Şükran'ı düşünürdün benim için ama... Nasıl söyleyeyim?
1: Anlamıştım zaten, kim bu kız?
2: Belki sen tasvip etmeyeceksin ama... Yaşadığı muhitten ve sürdüğü hayattan kurtulmak isteyen biri. İçindeki cevherini ortaya koyabilmesi için elinden tutulmaya ihtiyacı olan bir kız. Tanıyınca sen de seveceksin onu.
1: O da seni seviyor mu?
2: Bütün yaşayışını değiştirecek kadar.
0: Yarın göremeyeceğim sizi, yazık.
2: Niçin?
0: Doğum günüm ya, siz de gelmeyeceksiniz.
2: Evet. Gelmeyeceğim.
0: Anlamaya çalışın beni. Yıllardır alıştığım bir şeydir bu kutlama. Şimdi vazgeçemem ki. Bu son olacak zaten.
2: İstiyorsanız eğer gelirim. Ama istemeyin. İstemeyin, zorlamayın beni.
0: Zaten istemiyorum ki. Ne diyeceklerini, nasıl güleceklerini biliyorum, ama olsun, razıyım. Gelmeyin. Şimdi bütün kalbimle istiyorum bunu.

0: gülüp eğlenmelisin, senin günün bugün.
1: Gözleri kapılarda, görmüyor musunuz?
0: Boşuna bekliyor tabii.
1: Bilal bu, gelir mi hiç?
2: Evet, gelmeyecek.
0: Demek bahsi kaybettiğini kabul ediyorsun.
2: Kaybettim, evet.
0: Yazık, Bilal gelecek diye Selim'i de çağırmamıştın. İkisini birden kaybettin.
2: Doğru, ikisini birden kaybettim.
3: Bunu Selim gönderdi, hürmetleri var.
2: Merci.
0: Daha bekleyecek miyiz?
2: Hayır, kazandın Leyla. İyi günlerde kullan, daha değerlilerine layıksın.
1: Kapıya bakın çocuklar!
0: Teşekkür ederim.

0: Niçin? Niçin geldin?
1: Uzun bir ömür ve baht açıklığı dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama gidin.
1: Sevineceğini zannetmiştim.
0: Tabii sevindim. Ama çok da şaşırdım. Hiç beklemiyordum sizi.
1: Son dakikaya kadar gelmemeye kararlıydım. Ama geldim işte. Eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
0: Bu eğlenmekse eğer.
1: Sizden bu sözleri duymak şaşırtıcı bir şey.
0: Gel dışarı çıkalım.

0: bu halinle onlardan ne kadar farklı, ne kadar başkasın? Ben yokken de böyle olman sevindirdi, duygulandırdı beni. Seni hep o geceki gibi, mum ışığı altındaki Feyza olarak görmek isterdim.
1: Ben o Feyza'yım artık. Ölünceye kadar da öyle kalacağım.
0: Peki, kendine güveniyor musun? Kopabilir misin çevrenden ve alışkanlıklarından?
1: Sen bana tertemiz, ışıl ışıl yeni bir dünya gösterdin. Ben o dünyada yaşamak istiyorum artık.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet. Öyle sevinçliyim ki, yeni bir dünyaya, senin temiz dünyana gireceğim. Çok mutlu olacağız.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşk.

0: yuvamızdan.
1: Evet, yuvamızdan. Çocuklarımızdan, sevgimizden. Maşallah. Baş başa konuşmanız yetmedi mi daha? İyi dalga geçtin bizlerle, bayıldım, hayran oldum. Kapayalım bu bahsi. Al yüzüğünü, ben kaybettim. Hediyemi de ilk fırsatta alacağım. Önemi yok. Masrafa soktunuz beni Bilal Bey.
2: Anlamadım, ne yapmışım?
1: Hiçbir şey. Senden bir şey istemiyorum. Bilal'in geleceğini bile bile uyuttun bizi. Tevekkeli gelmeyecek derken yüzün gülüyordu, geç anladım. Yeter, yeter artık! Şu elbiseni de çıkar artık. Kim bilir nasıl nefis bir tuvalet hazırlatmışsındır. Git giyin, makyaj yap. Bilal geldi, kazandın. Oyunu uzatmak manasız.
2: Ne oyunu?
1: Yok bir şey. Gidelim, gidelim buradan.
2: Yok. Öğrenmeliyim. Anlat, anlat!
1: Aslında basit bir şakaydı bizimki. Bahse girmiştik Feyza'yla. Eskiden de o, niçin anlatıyorsun?
3: Nasıl bir bahse girmiştiniz?
1: Senin gibi mağrur, kendini beğenmiş, başka dünyalı bir erkeği avucuna alacağını, doğum gününe getireceğini söylemişti, biz de getiremezsin demiştik.
2: Doğru mu?
3: Doğru mu söyledikleri?
1: Bilal! Her şeyi anlatacaktım sana ama...
3: Bütün o güzel sözler, o içten davranışlar, bu kadar aşağılık bir oyun için demek.
1: Hayır, hayır! Pes doğrusu, hiçbirimiz seninle baş edemeyiz.
3: Çevrendeki delikanlılar yetmiyor muydu sana? Kendine oyuncak yapacağım başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden? Niye yıktın dünyamı?
1: Evet, önce sahiden bir oyundu bu. Basit bir şakaydı. Ama sonra...
3: Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!
1: Haklısın Bilal! Yerden göğe kadar haklısın! Ama... oyun diye başladığım şey... bana gerçek sevgiyi öğretti. Seni tanıdıkça yemin ederim ki...
3: Konuşma! Artık sana nasıl inanırım?
1: Bilal! Yalvarırım gitme! Affet beni! Affet ne olur!
3: Seni şimdi tanıdım. İğreniyorum senden. Sen sahte, adi bir oyuncusun.
1: Gitme bile, bırakma beni. Beni yaşamaya can attığım yeni dünyanın eşiğinde bırakma. Eski Feyza'yı yeni bir insan yapan sensin. Bilal. Şimdi o insanı bir enkaz yığını gibi bırakıp gidemezsin. Doğruyum ben. Senin istediğin gibiyim.

0: Bilal Bey, oğlumuz evlenmiş. Düğünü Bursa'da yapmışlar.
1: Gelin hanımı merak ediyorum doğrusu.
0: Neredeyse gelirler.
2: Geldiler bile, geldiler!
0: Aa, bakalım!

0: üzülürüm.
1: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
0: Evet Bilal, evet.
1: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda...

0: Hadi. Evet de artık.
1: Peki. Madem istiyorsun, evlenelim.
0: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bana dünyaları bağışladın. Bilemezsin ne kadar mutluyum.

0: Ağlıyor musun?
1: Sevinç gözyaşları.
2: Mamasını yedi mi?
1: Yedi.
2: Anne. Ha, ev sahibiyle kontratı imzaladık anne. Hayırlısıyla ay başında taşınıyoruz.
1: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne. Aslında içinde doğup büyüdüğüm baba yadigarı bu mütevazi evi ömrüm boyunca ben de bırakmak istemezdim. Ama artık zamanı geldi. Siz de daha rahat edeceksiniz. Evi görünce beğeneceksiniz. Aydınlık, ferah. Çocuk için de çok iyi olacak. Müdür bey, ihtisas için Avrupa'ya beni gönderecek. Bir süre birbirimize hasret kalacağız ama... istikbalim için çok önemli.
3: Yavrum!
4: Bak nasıl söndürdü velet!
1: Allah bahtından güldürsün.
4: Çocuklar, size bir haberimiz var. Elif'e doğum günü hediyesi olarak eski mahallemizdeki apartmanın bir dairesini veriyoruz. Ninesinin ve dedesinin hediyesi.
3: Çok çok teşekkürler, sağ olun babacığım. Sağ ol anne!
1: Sen de sağ ol oğlum! Bey, hadi partiye geç kalıyoruz canım! Gel kızım Feyza, öpeyim seni! Aman çocuğunu sakın ihmal etme yavrum, hadi Allah'a ısmarladık!
5: Rest! Pek, gördüm! Neyin var?
6: Biraz!
5: Bana bak! Malları sen teslim al, hemen yerine götür!
6: İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben... sizin için her şeyi yapabilirim.
1: Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız değil mi Murat Bey?
6: Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
6: Değer mi Selim için?
3: Ne romantik bir gece, değil mi çocuklar?
1: Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar.
3: Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde!
6: Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın! İyi geceler Feyza Hanım!
1: Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam?
3: Ne yapacaksın?
1: Demek açıklanamayacak birisi. Buraya kadar gelebiliyor ama... uğursuz biri olduğu belli. Ne alışverişi var seninle?
3: Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen.
1: Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben.
3: Yok canım! Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun?
1: Evet. Lüks bir ev, para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İtki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme! Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de...
3: Yeter! Yeter artık!
1: Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım! Bebeğim, yavrum... bilemezsin çektiğim acıyı! Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm!
7: Kahveni getirdim yavrum, hiç kendine gelirsin biraz, hadi!
1: Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... sonunda ola ola öyle bir anne oldum! Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu!

0: Feyza, toparlan kızım.
1: Dadı, bir ricam var senden. Benim duam kabul olunmaz.
0: Aa, öyle şey olur mu yavrucuğum?
1: Yo, yo, biliyorum bunu. Ne olur, sen ikimiz için de dua et. De ki, ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et. Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder, iş işten geçmeden gönder diye dua et. Bilal'i unutamıyorum dadı. Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Sözde nispet olsun diye evlenmiştim. Nasıl sildi beni hayatından, nasıl yaptı bunu?
0: Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım.
1: Kitaplar mı?
0: Ya.

0: Oo, maşallah. Aferin kızım. Benim aklım fazlasına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun. Akıllısın da maşallah. Bak işte kitaplar önünde. Oku, öğren artık.
1: Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden, biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan. Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer. Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana?
0: Ah kızıma, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyordu. Meğer baban dönmüş, dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama! Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım.
1: Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah.
2: Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı! Burası karı koca odası.
1: Bu oda karı koca odası değil artık.
2: Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni.

0: Allah'ım, senin yüce huzurunda eğilmek, sana secde etmek, dergâhına yüz sürmek saadetini bana nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ulu Rabbim, lütuf ve inayetinle karanlıklardan, sarp ve sapa yollardan çekip kurtardığın, kalbini iman nuruyla aydınlattığın Feyza kulunu her türlü fenalıklardan koru. Onu doğru yoldan, senin yolundan ayırma. Elif'imi de yarabbim, yavruma benim çektiğim acıları gösterme. Ulu hislerle kalbimden kopup gelen bu dua ve dileklerimi geri çevirmeyeceksin değil mi? Affet Allah'ım, affet! Bağışla bu günahkar kolunu!
1: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın.

0: Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor,
3: yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa.

0: artık. Oh.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Herkes gitti. Ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemek. Yemek sepeti market. Carrefour.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Zumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Zumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Zumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç.

0: Jen.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
8: Beni değil. Asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
9: Geçmiş olsun abi.
10: Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Sağ ol.
11: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
12: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Arhan abi.
13: Siz de sağ ol.
14: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
8: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
13: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
15: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
16: Gir içeri çabuk.
17: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
14: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
8: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
18: Bir araya gelemeyiz bugün 16.15'te TV4'te.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
19: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
23: Dede ne yapıyorsun?
24: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
23: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
24: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
23: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
25: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Geldin mi dadacığım?
1: Tamam kızım, Allah hayırlarını kabul etsin.
0: Anlat bakalım, ne var ne yok?
1: Dur kızım, bir nefes alayım. Alışverişi Hayri dedeyle yaptık. 3 takım elbise 900 lira tuttu.
0: Ne lüzumu var hesabın şimdi dede?
1: Dur kesme sözümü. Cami için halıyı 1700 liraya aldık ya. O da Hayri dedenin tanışıymış da ondan oldu.
0: Hayri dedeyle Bekir Ağa nasıllar?

0: İyiler kızım. Ha, Bekira çocukları sünnet ettirmiş.
1: Daha başka neler var mahallede?
0: Bakkal Hurşid'in kızı evlenmiş.
1: Başka, başka dadıcığım?
0: Kadriye Hanım da oğlunu Recep Efendi'nin kızıyla nişanlamış. Ya.
1: Daha başka dadıcığım.
0: Daha başka ne olsun kızım? Aman insanı ahiret sualine tutuyorsun. Ha, unuttum. Bilal de taşınmış mahalleden.

0: Karım nasıl doktor bey? Çocuk, onları görebilir miyim?
1: Metin olmanız gerekiyor Bilal bey. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık. Başınız sağ olsun.

0: Çocuğa bakmıştım da, çıkabiliriz.
1: Alay mı ediyorsun sen?
0: Yo.
1: Daha makyaj bile yapmamışsın.
0: Makyaj yapmadan gideceğim.
1: Bu kılıkla mı?
0: Evet, bu kılıkla ve bu yüzle. Böyle gideceğim.
1: Deli misin sen?
0: Bilakis, evvelce deliymişim. Şimdi aklım başıma geldi.
1: Git giyin diyorum sana. Bilhassa bu gece çok şık ve çekici olmanı istiyorum.
0: Vitrine mi koyacaksın? Teşhir edilmekten bıktım artık. Dinle beni, bundan sonra hep böyle olacağım.
1: Eski mahallenin besleme kızları gibi mi?
0: Keşke olabilse. Çalışacağım ama. Bu halimden utanıyorsan götürmezsin beni. Çünkü daha evvelki halimden şimdi ben utanıyorum.
1: Bu evde senin isteklerin değil, benim isteklerim olur. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: İşine gelmiyorsa ayrılırız, anladın mı?
1: Ayrılmak mı? Biliyorum, biliyorum zaten. Bütün bu numaralar ayrılmak için. Ama geç bir kalem onu. Böyle de fena değilsin. Hadi karıcığım, hazırlığını bitirdinse gidelim artık. Neyiniz var?
2: Üç bale.
1: Kazandınız.
2: Şansınız yok bu gece, gene kaybettiniz.
1: Çek defterim yanımda değil. Ama kredi açarsanız devam edebilirim.
3: Özür dileriz Selim bey, oyun çok büyüdü, karşılayamayız. Sonra hala kapatmadığınız eski hesaplar da var.
1: Pekala, pekala. İyi öyle olsun. Gün ola harman ola. Ama fazla bekletmeyeceğim sizi. Bir hafta sonra satın almazsam burayı bana da Selim demesinler. Ahmet sen misin? Ne oldu iş? Anlamam, bu akşam mutlaka bitmeli bu iş.

0: Bu gece bana bir sözü hatırlattınız. Ünlü bir yazar diyor ki... bütün kadınların aşırı derecede süslendiği yerde... en güzel kadın hiç süslenmeyenidir.
1: Yanılıyorsunuz, öyle bir kastım yok Murat Bey.
0: İhtiyacınız da yok. Budalanın biri daha güzel olsun diye güle boya ve esans sürmüş.

0: Siz kadınların en akıllısı ve en güzelisiniz.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sadelik ondan.
1: Lütfen dedim. Kompliman ondan hoşlanana yapılır. Benim sadece canımı sıkıyor.
2: Anlaşıldı değil mi? Sana içki getirdim karıcığım.
1: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
2: Hoppala! Bir bu eksikti. Sen bayılırdın ya.
1: Bana 5.000 lira versene.
2: 5.000 lira mı? 5 lira desen belki bulurum. 10 param kalmadı.
1: 4-5 saat önce binlerce lirası olan bir adamdın. Hem de kredisi olan bir adamdın, öyle değil mi?
2: Allah aşkına, neler saçmalıyorsun sen?
1: Hiç. Sadece şunu demek istiyorum. Eskiden de o içen, kumar oynayan, vitrin bebeği gibi süslenip büslenen Feyza. Zenginken fakir, fakirken zengin olmaya aklın yatıyor da kirliyken temiz olmayı neden anlamıyorsun?
2: Hadi hadi, zırvalama gene. Gel dans edelim. Hadi.

0: Sepetleri vermasalın. Kredi açmadılar. Görecekler ama. 3-5 güne kadar buraların en zengini ben olacağım. Karım da kadınların en güzeli.
1: Ne oluyorsun? Kendine gel, neredesin?
0: Nerede olursam olayım. Karımlayım. Kim karışabilir?
1: Karın ha! Hala görmüyor musun çok şeyin değiştiğini? Söyledim sana, o budala, o sapıtmış Feyza yok artık. Senin karın oydu, ben değil.
0: Ateşin var senin galiba, sayıklıyorsun.
1: Bilakis, yeni uyandım. Bitti kabus. Bir vakitler ben de bu düşünce ve yaşayış tarzını senin gibi basit ve seviyesiz buluyordum. Şimdi ise...
0: Söyle, söyle!
1: Şimdi seni de, çevreni de... O arkadaş karılarına sarkıntılık eden sözde arkadaşlarını da iğrenç buluyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden! Evet, hepinizden nefret ediyorum!
2: Yeter, yeter diyorum sana, yoksa...
1: Yoksa ne? Ne yapabilirsin ki? Hayvanlar bile eşlerini kıskanırken sen...
2: Evet, ben...
1: Bir hayvan kadar bile olamadın sen. Gücün ancak buna yeter işte!

0: Eli kırılsın. Nasıl kıydı sana benim güzel kızım? Allah tez zamanda onun cezasını verir inşallah.
1: Katlanır mıydım şimdiye kadar dadıcığım? Katlanır mıydım? Yavrum, yavrum olmasaydı. Bitti ama. Meğer bu tokatlar olacakmış benim mürşidim. Onlar getirdi aklımı başıma. İnsan kurtuluşu görünce pılıpırtı derdini bırakmalı, derhal yola koyulmalıymış. Gecikmemin cezası o tokatlar. Bir kurtulabilsem bu hayattan da bir kurtulabilsem.
0: Dinlen şimdi güzelim, yorma kendini. Artık sana çok, çok kuvvet lazım, hadi. Hadi yat artık. Sabah ola, hayrola yavrum.

0: Konuş! Her şeyi anlat bize! O zaman cezan da hafifler! Hadi!
1: Anlatacak bir şeyim yok!
0: Elimizde senin suçlu olduğunu ispat için yeteri kadar delil var. Fakat suç ortaklarını da öğrenmek istiyoruz. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Konuşacağım. Konuşacağım.
2: 15 yıla mahkum olan Esra Kaçakçısı'nı yazıyor!
3: Geçmiş olsun kızım. Hakkında hayırlı olur inşallah. Üzülme, daha gençsin. İleride tekrar evlenir, mesut bir yuva kurarsın.
4: Benim için artık sadece Elif var. Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Yaşamak için şimdi başka şeyler düşünmeye mecburum. Bana yardım et.
3: Söyle kızım. Elimden gelen her şeyi yaparım.
4: Önce buraya iyi bir kiracı bulalım. Bize de daha küçük, ucuz bir ev. Koskoca daire artık neyimize? Aradaki farkla iyi kötü geçiniriz. Biraz da param var.
3: Sen hiç üzülme yavrum. Ben kiracı işine de, eve de bakarım.
4: Biraz dikiş, örgü filan da gelir elimden. Yaptıklarımın satışına yardım edersen...
3: Elbette yavrum, elbette. Çarşıya götürür satarım ben onları. Üzülme sen. Hadi şimdilik hoşça kal kızım.
4: Güle güle. Oldu olacak bir Fezucuğum, dolaş kapı kapıda, iş ara gündelikçi kızlar gibi. Darılma canım, darılma! Babana gidip gül gibi yaşamak varken, bütün bu sefaletleri icat etmene aklım ermiyor doğrusu.
5: Haklısın canım. Böyle bir şey daha önce söyleselerdi, benim de aklım almazdı. Sen sigaranı içmeye bak.
6: Feyza kızım, bir şey pişirmeye elin varmaz diye getiriverdim. Yerleşmenin telaşını bilirim.
5: Çok, çok teşekkür ederim Güllü teyze, ellerine sağlık. Oh, benim için dünyanın en güzel yemeği bu.
6: Eskiden beri inatçının birisindir, seni bilmez miyim?
5: Sahi bilir misin anne?
6: Ah, sorduğu şeye bak, bir anne kızını bilmez olur mu?
5: Oh, anne, neyse, sağ ol baba. Artık burada yaşayacağım, Elif'im için. Onu istediğim çevrede, istediğim insanların arasında düşündüğüm gibi yetiştireceğim. Sizinle gelmeyeceğim. Yardımınızı da istemiyorum baba.
7: Peki, nasıl geçineceksin?
5: Apartmanın kirası var. Dikiş nakış da yaparım.
6: O kadarcık para neyinize yeter, adeli kız, neyinize?
5: Yetişir anne.
7: Feyza, çok iyi ve rahat bir iş bulabilirim. Madem istemiyorsun, benim iş yerlerimde değil. Bizi görmeyeceğim bir yerde.
8: Yavrum, kabul etmeliydin.
5: Sen de mi dadıcım?
8: Aa, iyi vallahi! Burnunun dikine gide gide bu hallere düşmüş, hala sen de mi dadıcığım diyor. Gencecik bir dul, bir de çocuk. Düştün mü geçim derdine? Neler gelecek o güzel başına Allah bilir, neler, neler!

0: Anneciğim. Kocaman bir peki aldım bugün. Aferin canım.
1: Seyfi Hoca da öve öve bitiremiyor. Dualarda bütün çocuklardan öne geçmiş.
0: En güzeli de şımarmaz benim kızım. Hadi Elif, çıkar önlüğünü de git bir lokma bir şey.
1: Gel yardım edeyim.

0: Hayri dediye teşekkür borçluyum Feyza Hanım. Sizi bize o kazandırdı. Bir defa bile aksatmadınız işinizi.
1: Ben de sizden çalışmaktan çok memnunum İhsan Bey. Siz de şimdiye kadar para işini hiç aksatmadınız. Beni buraya getirdiği için Hayri dedeye ayrıca müteşekkirim.
0: Buyurun hesabınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunlar da yeni sipariş.
1: Teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Babacığım, bunu bana alır mısın?
3: Beyza.

0: Bacım.
1: Yok, bir yere gitmiyoruz yavrum.
0: Kimdi o teyze baba?
1: Bir tanıdığa benzettim oğlum. Çok eski bir tanıdığa.
2: Buyurun beyefendi.
1: Az önce buradan çıkan Feyza Hanım eski bir tanıdığım. Uzun zamandan beri izini kaybetmiştim. Acaba sizde adresi var mı?
2: Evet, şurada olacak. Bir dakika vereyim.
3: Gördüm dadı. Onu gördüm.
0: Neyi gördün? Kimi gördün kızım?
3: Bilal'i. Bilal'i gördüm.
0: Anlatsana.
3: Yanında da oğlu vardı. Aman! Kendisini tanımıyormuş gibi davranırken yüzünden her şeyi okuyacak diye ödüm koptu.
0: Bana sorarsan böyle yapmakla hiç iyi etmemişsin.
3: Bilal evli ve ailesi olan bir erkek artık. Huzurunun bozulmasını, mutluluklarına gölge düşmesini istemem. Sevdiğim erkeğe kötülük edemem. Yuvasını bozamam.
0: Doğru.
3: Beni bulacağından hiç şüphem yok dadı. Halbuki bir gören olsa, bir dedikodu olsa...
0: Boşuna dert edinme kızım. Belki de gelmez buraya.
3: Yanılıyorsun dadıcığım. Bilal'in de beni unutmadığı, aklından silemediği besbelli. Sesinden, bakışlarından anladım bunu. Aslında bundan memnun olmam, sevinmem gerekir. Fakat onu ve yuvasını düşünerek başka türlü hareket etmeliyim.
0: Gelirse kapıyı açmayız, olur biter kızım.
3: Hayır, olmaz dadı. Hal çaresi değil bu. Beni kalbinden tamamen silmesi, hatta nefret etmesini sağlamalıyım. Gelirse içeri al onu.
0: Buyurun Bilal Bey oğlum. Oturun, istirahat edin. Ben Feyza'ya haber vereyim.

0: Hoş geldiniz Bilal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Doğrusu beklenmedik ziyaretiniz beni çok şaşırttı.
1: Eşinizin başına gelenlerden dolayı çok müteessirim. Bir geçmiş olsun demek istedim.
0: Bunları hiç konuşmasak da olur. Herkes kendi hayatını yaşar Bilal Bey. Beni bırakıp giderken dönüp arkanıza bile bakmamıştınız. Artık ben de geçmişi düşünmek istemiyorum. Nitekim sizi her şeyi unutmakta zorluk çekmedim. Hatta dükkanda gördüğüm zaman güçlükle hatırladım.
1: Anlıyorum. Fakat hiç değilse...
0: Artık konuşacak hiçbir şey yok aramızda. Sizi unutalı yıllar oluyor. Dadı, Bilal Bey gidiyorlar.

0: Güle güle Bilal Bey oğlum. Yavrunuzun gözlerinden öperim. Hanıma da selamlarımı söyleyeyim.
1: Şükran?
0: Evet.
1: Şükran'ı toprağa vereli yıllar oldu.

0: sabah gene dikişe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık.
1: Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri?
0: Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlığı...

0: geçirdiğini fark etmedim mi sanıyorsun? Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne? Biraz başım dönmüştü o kadar.
1: Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık.
0: Ah, çocuk paylar gibi konuşuyor, şuna bak hele.
1: Anneciğim, canım anneciğim.
0: Yavrum benim.
1: Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı?
0: Tamam canım.
2: Demek ki beni unuttun ha. Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu. Ama kızımdan koparamazsın beni.
0: Öldü biliyor o seni.
2: Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni.
0: Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim.
2: Bak bu doğru. Neyse. Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak. Babacım diye atılır boynuma, kızım benim. Arasına çekmemiştir o. Ne zaman gelir?
0: Defolup gitsene sen!
2: Neden?
0: Bana çektirdiklerin yeter, defol git! İğrençliklerinle kızımı da lekeleme!

0: Kızımı bağrıma basacağım o kadar.
1: Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol.
0: Teşekkür ederim benim cömert karıcığım. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii.
2: Şeyim yok kızım, şimdi geçer. Oh, hemen bir doktor çağıracağım. Yok, yok kızım, lüzum yok.
0: Girin.
2: Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta.
0: Hemen gideriz kızım. Kemal oğlum çantayı hazırlayıver. Başsın efendim.
3: Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz. Tam bir istirahat lazım. Üzüntü ve heyecandan kaçının. Doktor Kemal bey asistanımdır. Yarın gene gelir. Yeni bir şey gerekirse yapar. Bu reçeteyi yaptırın kızım. Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı? Tamam yavrum.
4: Bir günde bu kadar fark, mükemmel. Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz, her şey eskiye dönecek.
2: Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı.
4: Zahmet oldu.

0: Gir inn. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
0: Evet, biraz önce geldi. Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir. Anneniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
2: Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii.
1: Evet.
2: Korkulacak bir rahatsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Annenize selamlar! Hayrola delikanlı?
1: Kemal bey orada mıydı?
2: Evet anneciğim, önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı?
1: Yo! Benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki, neler konuştunuz?
2: Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin.
1: Sakın seni beğenmiş olmasın.
2: Aa, sus bakayım!
1: Şaka canım, kızma hemen! Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra, hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canın sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım.
2: Neden?
1: O kadar benziyordu ki... Çok, çok eski bir tanıda... Yüzü, huyu, duruşu bile... Sonra gülmüştüm. Çünkü... Her şey eskisi gibi olacak demişti de.
3: Merhaba babacığım.
0: Oo, sen misin? Gel bakalım oğlum, gel.
3: Nasılsın?
0: İyiyim, iyi. Farkındayım, sabırsızlanıyorsun doktor bey ama bana reçete yazmak için daha çok bekleyeceksin.
3: Yo, onu biliyorum. Gün nasıl geçti, onu sordum.
0: Her zamanki gibi. Sende ne var ne yok?
3: Bende bir şeyler var.
0: Madem var, söyle.
3: Biraz güç de... Hani şu bir tek defa olan şeylerden... İnsan sözünü etmesini pek beceremiyor.
0: Gönül işi mi?
3: Evet baba.
0: İşte söyledin gitti. Anlat bakalım şimdi koca bebek. Anlat dedim. Yoksa... Karışık bir iş mi, hı?
3: Hayır baba. Sade, basit, tertemiz bir mesele. Evlenmek istiyorum baba. Uygun bulur, izin verirseniz tabii.
0: İzin mi? Elbette. Uygun bulmaya gelince... Senin bulduğun uygun olmaz mı? Birdenbire mi oldu?
3: Hem evet, hem hayır. Yeni tanıdım sayılır. Düşünüyorum da... Yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Hani aradığımı buldum derler ya, öyle işte.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim kale fethedilmiş. Aferin hanım kıza. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi?
3: Yok, öyle değil baba. Daha açmadım ona. Dedim ya, siz isterseniz gider... Allah'ın emriyle...
0: Anladım, anladım.
1: Çok iyiyim artık Kemal bey.
2: Tamamen iyileşti. Bilirim annem. Size o kadar müteşekkir ki... Ben de.
3: Rica ederim. Yapılması gerekeni... Her doktorun yapacağını yaptık.
1: Bir kahve içersiniz değil mi?
3: Zahmet olmaz.
2: Nasıl olsun?
3: Sade.
1: Tiryakisiniz.
3: Yo yo, değilim Feyza Hanım. Acaba babamla ziyaretinize gelebilir miyiz?
1: Elbette yavrum, çok memnun olurum.
3: Fakat demek istiyorum ki... Hayırlı olacağını umduğum bir iş.
1: Buyurun pek tabii. Yani hayırlı bir iş. Tabii beklerim.
3: Teşekkür ederim. O kadar sevindim ki, ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
1: Ne iyi etmişim de hastalanmışım değil mi? Ben hastalanmasam tanışamayacaktım.
2: Aa, şuna bak! Kızından kurtulacak diye uçuyor adeta. Hem de bakalım, babası ne diyecek biliyor musun? Bal gibi görücü geliyor işte, görecek de, beğenecek de.
1: Bulurlar sanki bir ikinci elim. Sana bir şey diyeyim mi kızım? Allah biliyor ya, daha görür görmez kanım kaynadı Kemal bey'e. İnsana güven veren...

bir hali var. Sonra... Ah, geliyorlar anneciğim! Sakin ol kızım! Sen pırlanta gibisin! Hakkını vermeye geliyor onlar! Hadi yavrum, gir odana! Ah.

0: Efendim, kızım Elif. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk küçük hanım.
0: Hoş geldiniz efendim.

0: Kahveyi nasıl içersiniz efendim?
1: Hiç zahmet etmeyiniz. Geçiyorduk, Kemal bahsetti. İlk hastasını bir göreyim dedim. Manasız bir merak işte. Umarım çok aykırı bulmazsınız. Babalık tuhaf.
0: Anlıyorum efendim. İnsan çocuğunun başarısını görmek ister. İşte tamamen iyileştim. Yeniden kazandırılan sıhhatte bir eser gibidir. Beni oğlunuz iyileştirdi. Gördünüz.
1: Daha fazla rahatsız etmeyelim. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık hanımefendi.
0: Güle güle beyefendi.
2: Allah'a ısmarladık Elif. Gene görüşeceğiz.
0: Anne! Kızım! Bir tanem, meleğim! Ne oldu anne? Beni beğenmedi değil mi? Hayır kızım! Benim yüzümden! Senin yüzünden mi? Hiçbir şey anlamıyorum! Bak kızım! Bilal Bey'le ben bir zamanlar...
1: O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar!
2: Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları!
1: Tanıyorum ben o kadını! Hem de çok iyi!
2: Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında?
1: Hatırlamak istemediğim... Sana da üzüntü verecek şeyler anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum.
2: Yalnız üzüntü değil baba. Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde. Korkarım size ilk defa karşı geleceğim. Olanlar için bütün kalbimle özür dilerim Feyza Hanım. Babamın bu şekilde davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle yaptı acaba?
0: Üzülmeyin Kemal Bey. Sebebini ben biliyorum. Gençliğimde babanızı tanımış ve sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Ama bir şeyler oldu. Acı, çirkin ve yanlış yorumlanmış şeyler. Evlenemedik, bitti. Halbuki ben onun istediği eş olacaktım. Onun istediği gibi bir hanım. Yemin ederim. İşte böyle oldum. Hatalarımın cezasını çektim yavrum. Hem acısını çekip ödedim... Hem de Elif'i yetiştirdim. Tıpkı olmam gerektiği gibi. Tertemiz, imanlı, dürüst. Çok, çok isterdim bizim kaybettiğimiz saadeti siz bulasınız. Ama...
2: Üzülmeyin efendim. Öyle sanıyorum ki ısrar ederse... Hayatımda ilk defa babamı dinlememek zorunda kalacağım. Müsaadenizle.
3: Haberiniz mi vardı? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba.
0: Ne işin var burada? Sana bir daha gelme demiştim.
3: Ya,

0: Dalganızı mı taşladık yoksa? Bakıyorum evine genç erkekler almaya başlamışsın.
1: Kendinize geliniz, ne akla buraya girip böyle konuşuyorsunuz? Kimsiniz siz?
0: Bu mahallenin muhtarı.
2: Özür dilerim Kemal Bey, bu adam benim eski kocamdır.
1: Olabilir. Fakat bu ona hakaret etme hakkını vermez. Feyza hanımefendi tanıdığım kadınların en namuslusu, annelerin de en fedakarıdır.
0: Ha şimdi çaktım dalgıyı. Elif'in askıntısısın sen. Bana bak, pılını pırtını topla, hemen bas git buradan!
2: Kendine gel Selim!
0: Sen karışma be!
2: Sana defol git dedim!
0: Ya, öyle mi?

0: bana yumruk atma kara. Oğlan tüysüz züppe.
1: Neden yaptın anneciğim?
2: Anneciğim, o kadar mesudum ki. Sağ ol oğlum. Elif'im sana emanet.

0: Kızını bana layık görmediğin kadın, benim için hayatını tehlikeye attı baba. Eğer komadan çıkamayıp ölürse, bu onun ikinci ölümü olacak. Çünkü onu daha önce bir erkek öldürmüş.
1: Kaçakçı kocası mı?
0: Hayır baba, sen!
1: Neler söylüyorsun Kemal?
0: Gerçeği! Feyza Hanım bana her şeyi anlattı.
2: Allah'ım! Sen annemi bana bağışla! Onu benden alma!
0: Biraz dışarı çıkalım mı Elif?

0: Elif, kızım.
1: Bilal. Sen. Burada.
2: Beni affet Feyza. Bütün kalbimle yalvarıyorum sana, affet.
1: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledik. İki büyük hatamız birleşmemize mani oldu. İlkinde sen hatalıydın. İkincisinde de ben. Kaderde birleşmemiz yokmuş demek. Sana çok şey borçluyum Bilal. Bana doğru yolu sen gösterdin. Kızımı tıpkı senin kızınmış gibi. Sen nasıl yetiştirip büyüteceksen öyle büyüttüm. İnan bana.
2: Biliyorum Feyza, biliyorum. Kızını Allah'ın emriyle oğluma istiyorum.
1: Bana dünyaları bağışladın. Kızımı beyaz gelinliği içinde oğlunla el ele görmek isterdim. Büyük Allah'ım, beni o kadar çok yaşatacak.
2: Yaşayacaksın Feyza, yaşayacaksın. Onların saadetini, torunlarımızı göreceksin.

0: Daha çok iyi günlerimiz olacak.
1: İnşallah. Ama hayatımın sonuna geldim artık. Hissediyorum bunu. Ne olur bir an önce evlensinler. Mürüvvetlerini göreyim. Bu benim son arzum.
0: Peki Feyza, peki. Üzülme sen. Yıldırım nikah yaparız.
1: Allah'ım, çok şükür. Bu günleri gösterdin bana. Elif, yavrum. Kemal'in kıymetini bil. Onu mesut et. O buna en az babası kadar layıktır. Allah saadetinizi daim etsin. Birbirinizden ayırmasın. Bir yastıkta kocatsın. Hadi artık gidin. Yeni evlilere göre bir yer değil burası. Yuvanıza gidin. Ocak hemen tütmeli.

Teşekkür ederim. Bana bu günleri gösterdin. Artık gönlüm rahat ölebilirim. Beni pencereye götür. Dünya gözüyle onları bir daha görmek istiyorum.

İşte Feyza, işte Bilal. Sana iki evlat bıraktım. Bize kısmet olmayan saadet onların nasibiymiş. Bizim sevgimiz onlarda devam edecek.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde Fındıkzade'de Fındıkzade Cuma Pazarı'ndayız. Muhteşem bir program.

Tam her zamanki gibi sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: Ben baştaki anonsu verirken biraz gülerek başladım. Bu ekranlara yansımamış olabilir. Neden güldüm? Mithat diyor ki bana, Yıldız ses provası verir misin diyor. Veriyorum, normal konuşma tonumla konuşuyorum. Mithat mikrofonu aldı sonra, sevgili seyirciler böyle yapıyor. Bunu biraz ekolu verirseniz daha güzel çıkar. Sürekli böyle yapıyor. Bana bir gülme geldi, ben böyleyim. Mithat ne yapıyorsun dedim. Efendim, evet, eskiden düğün salonlarında sahneye çıkacak olan beyefendiler ya da hanımefendiler böyle prova yaparlardı ya. Böyle bir de ekolu çıkardı. Aklıma direkt o geldi. Bayağı bir gülmüştüm. Bu da böyle bir anıydı sevgili seyirciler. Alın bu anıyı da, hop, ne yapıyorsanız yapın. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu üstündeki kıyafete şöyle bir göz atar mısın Mithat? Şöyle beni bir süs. Ben bugün aslında okula gidecekken çekime gelmişim. Beğendiniz mi elbisemi? Bu elbise 250 lira. Ben bu elbiseyi gezmek olsun da Bahçeşehir Pazar Türk bölümünden aldım. Bir de çanta almıştım. O gün kendime pazar kombini yapmıştım. Toplam 350 liraya. Çantam biraz boncuklu olduğu için bu kıyafetime uymaz diye düşündüm. Bir başka bölümde giyeceğim. Şimdi bu pazarda da kendime pazar kombini yapacağım. Yani neyi nereden aldığınız önemli değil aslında. Önemli olan üstüne yakıştırmanız. Ben bu elbisenin benim üstüme yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi elbise 250 lira ve ihracat fazlası bir elbise sevgili seyirciler. Onu da söyleyeyim ve bu tezgaha gelecek olursak zannediyorum çok konuştum. Siz önce bir bu güzel kırlentlerin, kırlent kılıflarının olduğu tezgaha göz atın. Sonrasında sizleri fiyat bilgileriyle bu tezgahın başından Fındıkzade Cuma Pazarı'ndan karşılayalım. Kırlentlerin hepsi birbirinden güzel gerçekten de. İster balkonunuzdaki koltuğu süsleyin, isterseniz bahçenizdeki, isterseniz evinizin koltuğunu değiştirmeye bütçeniz yetmeyebilir, o kadar para harcamak istemeyebilirsiniz ama ufak değişikliklerle o koltukta böyle bir fark yaratabilirsiniz. Bakın, 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın yastığı da vardı orada. Beyefendi niye kapattınız? Yalnız o 4 yıldızın biri eksik. 5 olacak o. Alayım onu bir. Alayım. Niye kapattın? Hangi takım tutuyorsunuz?
1: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçe de görsün şampiyonluğu inşallah.
1: Hayırlı olsun Galatasaray'a şampiyonluk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önemli olan böyle olması,
1: evet,
0: bence.
1: Gönüller bir olsun.
0: Aynen öyle. Gönüller bir olsun. Farklı takımları tutabiliriz, evet, ama biz hepimiz aynı milletin insanıyız.
1: Aynen. Kardeşiz. Hepimiz
0: aynen
1: kardeşiz.
0: Aynen öyle. Kesinlikle. Milli takımda nasıl bir oluyoruz? Ben Fenerbahçe'de şampiyon olsun kutlarım. Beşiktaş'ta şampiyon olsun
1: biz
0: kutlarım.
1: Biz de kutladık Galatasaray'ı.
0: Kutladınız,
1: evet,
0: mı? Helal
1: kutladık,
0: olsun
1: gittik vallahi. Kutladık.
0: Helal olsun. Bir alkış gönderebilir miyiz beyefendiye? Helal olsun size valla. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, tabii Galatasaray'dan konu açılınca Galatasaray'ı gösterdim ama bakın böyle kırlentiler var, kırlent kılıfları var. Renk renk desen desen, zevkinize göre, bütçenize göre dikdörtgeni var, karesi var. Kameraman arkadaşımız her zamanki gibi as kameramanımız gezmek olsunun Mithat Kılıç sizlere gösteriyor efendim. Ve fiyat bilgilerini söyleyelim hemen. Fiyat bilgileri de 100 lira, 150 lira, 200 lira. Yani bütçeye göre değişiyor değil mi kardeşim?
1: Evet.
0: Rami pazarında da var beyefendi. Kardeşim dedim ama yanlış anlamıyorsun.
1: Yok yok.
0: Tamam. Ya ben pazarları geze geze pazar esnafının çoğunu tanıdığım için böyle samimi konuşuyorum. Ekrandan yanlış anlaşılmasın. Sonra bana sosyal medyadan yazıyorlar. Yıldız sen diye konuştun, Yıldız şöyle konuştu. Tanımadığım pazar esnafı yok. İstanbul'da tanımadığım esnaf yok neredeyse, o kadarını söyleyeyim. Değil mi Mithat? Evet, evet, evet.

0: Gördün mü? Evet. Oğluymuş beyefendinin. Biz beyefendiyi de tanıyoruz pazarlardan. Bayağı eskiyiz, aynen öyle dediğim gibi. Bakın gerçekten çok güzel. Bunları kendiniz dikseniz, kumaşınızı alsanız maliyetinin daha fazla olacağını düşünüyorum ben. Ki bu kırlent ve kırlent kılıfları Rami pazarında var. Çarşamba pazarında var. Fatih Çarşamba pazarında ve Fındıkzade Cuma pazarında var. İsim Zafer abinin yanına geliyorsunuz. Zafer abi yoksa isim... Yasin'in yanına geliyorsunuz. Kırlentinizi, kırlent kılıfınızı, koltuğunuza, bahçenize, zevkinize uygun alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Sosyal medya adresleri de varmış. Dilerseniz oradan da bakıp siparişinizi oluşturabilirsiniz diyelim. Kırlent kılıfını almak istemezsek, sadece kırlenti almak istersek ne kadar? 100 liraymış. Yani kılıfsız 100 liraymış. Lira. Böyle 150 lira mı?
1: Böyle 250 lira.
0: Böyle 250 liraymış. Pazarlık payımız var mı Yasin? Var, var, varmış. Yardımcı olurmuş. Böyle 250 lira. Tabii bunun farklı şöyle bakın. Modelleri var, renkleri var, her renk var. Parlak seviyorum ben parlaksız duramam diyorsanız 100 liraymış o parlak olanlar. Görmüş olduğunuz gibi tezgaha göz atın. Fındıkzade Cuma pazarını beraber karıştırmaya devam edeceğiz. Mithat şu an sizlere Fındıkzade Cuma pazarını gösteriyor. Eğer eviniz yakınsa beyefendiler taşımak için de yardımcı oluyor. Onu belirtmek istiyorum size. Fındıkzade Cuma pazarına ulaşım çok kolay sevgili seyirciler. Tramvayla, metroyla, metrobüsle rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan her ürünü bu pazardan rahatlıkla satın alabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Çok büyük bir pazar. Senelerdir kurulan bir pazar gerçekten de Cuma günleri. Cuma günleri İstanbul'un belirli yerlerinde, yakın olduğunuz birçok yerinde de pazar var. Kadıköy'de kurulan bir pazar var. Onu söyleyeyim. Mimarova'da çok güzel bir kapalı Cuma pazarı var. Onun dışında Fındıkzade'de Cuma pazarı var. Başka nerede var? Biliyor musun? Benim bildiğim bu kadardı. Biliyor musunuz? Biliyor musun? Biliyor musun? Başka nerede Cuma günleri Cuma pazar kuruluyor? Ben bildiklerimi saydım.
2: Cuma günü İstanbul'da 46 tane pazar kuruluyor.
0: Tamam, ben 3 tanesini saydım. Mimaroba, Kadıköy, Fındıkzade dedim. Başka?
2: Sizin saydığınız sosyete pazarları. Bir de semt pazarlarımız var. Güngören'de, Esenler'de Cuma pazarı var. Ondan sonra Beylikdüzü'nde var Cuma pazarı. Daha iyi pazar dersen Cuma günü Arnavutköy'de var. Cuma günü Sultanbeyli'de var.
0: Ansiklopedi gibi adam, görüyorsunuz değil mi? Kendisini senelerdir tanırım. Senelerdir en uygun fiyata takı satar. Evet. Şöyle takıları gösterir misin Mithat'cığım hemen?

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: olan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Sadece durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Banyo ürünleri Şok'ta bin para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde bin para kazanma fırsatı hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
10: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gel.

0: fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Ülker çikolatalı kahve efendim.
8: Oldu.
7: Çıtır çıtır.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
7: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
8: Beni değil. Asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
9: Geçmiş olsun abi.
10: Geçmiş olsun abi.
11: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
12: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Arhan abi.
13: Siz de sağ ol.
14: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
8: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
13: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
15: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
16: Gir içeri çabuk.
17: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
14: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
8: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
18: Bir araya gelemeyiz. Birazdan TV4'te.
19: Mithat dur. Hemen sol tarafına bak lütfen. 200 liradan başlıyor kıyafetler. 250 lira, 300 lira, 350 liraya kadar da çıkıyor. Görüyor musun Mithat? %100 pamuk elbise sezonu açıldı. Buraya geldiğiniz zaman takımları, elbiseleri 200 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. 200 liraya neler varmış hemen şöyle bakalım. Bak şöyle elbise var. Görüyor musun Mithat? Gayet de şık. Mithat bedava dedi. Kumaşını al giyemezsin ve pamukmuş elbise. Şöyle göstereyim yerini. Biliyorsunuz hanımlar için yeri önemli. Görüyorsunuz değil mi? Plajda, evde, herhangi bir davette giy. Beline taşlı bir kemer tak ya da düz bir kemer tak. Havasını değiştir. Yani gayet bence fiyat uygun. Bak Mithat bedava dedi. Bence de çok uygun fiyatı. Hanımefendinin baktığı da 250 lira sevgili seyirciler. Bu da pamuk mu bu da? Bu da pamukmuş. Görüyor musunuz? Bu pamuktan elbiseler bedenli mi bu arada bunlar? Bedenlilermiş. 250 lira. Pazardan pazara fark ediyor dedim ya, bunlar Rami pazarında da 250 lira bu arada. Burada şunu belirtmek isterim ki buradan satın alınan ürün iade alınmıyor, değiştiriliyor. Genelde zaten bütün tezgahlarda aynı. Benden söylemesi.

0: Ama nasıl güzel takımlar. Ama nasıl güzel takımlar. Bak ev tekstili, ev modası. Ev modası pazarda en güzel şekilde bizleri bekliyor. En uygun şekilde. Eskiden misafir odaları vardı. Misafir odaları bu takımlarla doluydu. Odalar kilitliydi, buz gibiydi. Misafir gelince açılırdı, misafir gelmeden ısıtılırdı. En güzel tatlılar, börekler, çörekler, sarmalar misafir için çıkardı. Biz ne yapardık? Melül melül kapıdan bakardık. Susuyorum ve ev modasını, misafir odası, sunum modasını sizlere aktarıyorum. Yaz gelmişken özellikle limonlu ürünler fazlasıyla moda. Biraz önce kupaları gösterdim, limonlu ürünler vardı. Bakın burada da yine sunumlarda limonlu ürünler var. Hem bardak altlı olsun, hem çatal bıçak koyma açısından olsun, hem de servis olsun. Dilediğiniz renkten, modelden var. Aynı zamanda misafiri ağırlayabileceğiniz her türlü aksesuar var. Ne kadardan başlıyor ablacığım? 1200 liradan başlamıyor. Atmaz ya. Demin sordum ya ben sana 6 tanesi 200 lira dedin. Tezgah 100 liradan başlıyor sevgili seyirciler. 1200'den başlamıyor. Takım alacaksanız 1200 lira. 8'li takım var zevkinize göre. Ama tezgah 100 liradan başlıyor. Bakın burada bunun fiyatı 6 tanesi şöyle. Kaşık, çatal, bıçak koymak için bunun gibi 200 lira, değil mi? Dur şunu şöyle bırakayım. Böyle takım ne kadar? 8 tane var değil mi? 1200 liraymış böyle takım. Bardak altlığı var. Bunun adı ne diye geçiyor? Amerikan servismiş komple takımın adı. İşte bu da çatalınızı, bıçağınızı, kaşığınızı koymak için. Şöyle. Gayet şık ya. Düz beyaz bir takımı bile bu şekilde şık yapabilirsiniz. Görüyor musunuz? O limonlu ne kadar? Çok limonlu dedik ya. 1600 liraymış. Nakitte indirim yapıyor musun kardeşim? Yardımcı oluruz abla dedi. Seni bir görsünler şu yakışıklılığını. Görsünler, görsünler. Gayet yakışıklısın. Gel böyle. Gel böyle. Bu yakışıklı satıyor. İsim?
1: Yahya Ömer.
0: Yahya, süpersin. Şöyle masa örtüleri ne kadar? 1200 lira. Set halinde masa örtüleri ne kadar Yahyacığım? 1800 liraymış, yine pazarlık payının olduğunu söyleyeyim. Burada evinizin zevkine göre dilediğiniz salıları, yani kendi zevkinize göre, evinizin zevkine göre dilediğiniz halıları satın alabilirsiniz. Şöyle gösteriyorlar. Çarşamba pazarında varlar, Kadıköy'de varlar, Rami'de varlar, her yerde varlar. Dilerseniz taksit yapıyorlar, evinize gönderiyorlar. Ben buradan alıp da taşıyamam diyorsanız, 2 metresi var, 1 metresi var, kürklü olanı var. Eve teslim, evde kapıdan ödeme de var. Kiliminden tutalısına her şey var. Ne kadardan başlıyor? En ucuz halı 500 liradan başlıyor. 2000, 3000, 5000, 10.000'e kadar çıkıyor. Sınırı yok. Ne kadar o mesela? 3000 lira. Özelliği ne? El yapımı kök boyası. Yıkanıyor mu makinede? Hanımlar için çok önemli. Yıkanabilir özelliği varmış. Şu çok güzelmiş. Bu ne kadar? Bu Afgan halısıymış. El yapımıymış. 15 bin liraymış. Ben size dedim. Çıktıkça çıkıyor fiyatlar diye. Şöyle bir gösterir misiniz halıcımızı? Fındıkzade Cuma pazarında. Halı buradan alınır. Benden söylemesi. Bak şunlar var mesela. Biraz önce abla bunun bir büyüğünü sordu. Grisi var yukarıda, bir büyüğü 2000 lira. Bu ne kadar? 700 liraymış. Tabi pazarlıkta yapılabiliyor. Söyleyeyim, taşıyamam diyorsanız eve teslim de var. Değil mi? Her cuma buradalar. Fındıkzade cuma pazarındalar. Arayan bulur. Değil mi Mithat? Başçı Mahmut Camii'nin hemen karşı tarafında halıcı. Su da ikram ediyorlar. Açsanız yemek, çay, kahve, her ikram var. Pazar esnafı candır. Mithat ne kadar güzel değil mi halılar? Mithat'ın bir halı anısı var. Mithat

0: bir gün salı günleri kurulan Şehremini pazarından halı aldı. Halı da bayağı ucuzdu. Halıyı aldım İthatçım ama eve bir gitti kontrol etmedi. Ucuz etin de yahnesi dikkat etmek lazım. Kontrol etmek lazım. Öyle mi denirdi bu arada? Ucuz etin yahnesi mi denirdi? Öyle mi denirdi? Öyle denirdi galiba. Mithat halıyı aldı, kontrol etmedi. 100 liraya almıştı o zaman. Aynen böyle bunun gibi büyük çıkacağını sandı. Şöyle bir göster alayım Mithat'cığım. Sağ ol Mithat. Kaç metre bu? 4 metre. Mithat 2 metre işte alacaktı. Eve bir gitti. 2 metrenin 1 metresi yok. Halı eksik. Yok. Bir daha nereden gelecek Mithat Şehremini pazarına yıldız çekimi yapmazsa? Ama 2 sene sonra ya da 1 sene sonra gitti halıcıdan hesap sordu. Sorarız. Bu ne kadar? Bu arada çok güzelmiş. 6000 lira el yapımıymış. Bambuymuş. Halı çok güzelmiş gerçekten de. Çok da şık. Değil mi Mithat? Fikir olsun. Hepsini açmanıza gerek yok ama o da çok güzelmiş. O ne kadar? 15.000, o da el yapımı sevgili seyirciler. Pazar bakın böyle devam ediyor. Mithat gösteriyor. Eğer pazarda susadınız, canınız bir şey içmek istedi. Karadut, limonata, 40 lira bardağı. Bakın sağ tarafa doğru sonrasında yiyecek bölümü başlıyor. Sebze ve meyve bölümü başlıyor. Benden söylemesi. Hemen sol tarafa baktığınız zaman da birbirinden güzel tablolar var. 90 lira, 60 lira, 50 lira. Şunu al, anahtarı. Sürekli benim gibi böyle bir yerde düşürüp unutuyorsanız as. Bunu al, mutfağa as, renklendir, balkona as. Bir yeri güzel yapmak bizim elimizde ve o bir yeri en uygun fiyata da güzelleştirebiliyoruz. İstanbul'umuzun pazarlarında, semt pazarlarında, sadece İstanbul'umuzun değil, Türkiye'nin bütün pazarlarında benden söylemesi. Ben ne yapıyorum? Pazarları TV 4 ekranlarında Gezmek Olsun programında sizin evlerinize getiriyorum. Önce fikir ediniyorsunuz, sonra da çıkıp çıkıp hop geliyorsunuz. Ben bu tezgahta kendime kombin yapacağım sevgili seyirciler. Bakın üstümdeki yelek 150 lira. Pantolon bulmaya çalışıyorum altına. Ben şuraya bir yeri pantolon ayırmıştım. Bir saniye. Şöyle bunların hepsi ihracat fazlası. Tezgahın kalabalıklığını görüyorsunuz. Seçiyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ne alırsanız 150 lira. Şöyle bakın. Şöyle bir beyaz var. Şöyle geçeyim ben size göstereyim. Bakın şöyle pembe şort var. 150 lira. Şöyle kırmızı şort var. 150 lira. Görüyor musunuz? Çok güzel değil mi Mithat? Mithat bedava diyor. Bakın beyaz bu yelekle şunu şöyle kombin yapabiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tam Türk bayrağımızın rengi. Mithat'ın da söylediği gibi. Şöyle gri pantolon var yine 150 lira. Bakın şık olmak, uygun fiyata giyinmek bizim elimizde. Şöyle bakın. İhracat fazlası pantolon. Blazer ceketler 150 lira. Bakın şöyle turuncu bunu da giyeyim. Şöyle görüyor musunuz? Beline bir kemer. 300 liraya şıklık. Değil mi Mithat? Ben karıştırmaya devam ediyorum. Mithat lütfen müsaade et. Lütfen Mithat. Alışverişe mi geldiniz?
1: Ya kız kardeşim hastaneye geliyoruz buraya.
0: Allah şifasını versin.
1: Sonra da burayı geziyoruz. Ondan sonra evimize gidiyoruz.
0: Ay ne kadar ama benzemiyorsunuz.
1: Kız kardeşim oluyor. 5 yaş var aramızda.
0: Gerçekten mi? İkiniz de aynı yaşta gibisiniz. İkinize de maşallah. İkiniz de hissettiğiniz yaştasınız
1: evet.
0: Bence. Değil
1: evet.
0: mi Mithat?
1: Evet.
0: Hanımlara yaş sorulmaz. Bazen evet. böyle soruyorlar. Hiç sevmiyorum. 18'si 18, canım hangi yaşta olmak aynen. istiyorsa o yaştayım.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Enerjimiz yeter.
1: Aynen.
0: Kız neşesi.
1: Evet.
0: Değil mi Mithat?

0: efendim. Efendim.
1: Şansını bile yandım.
0: Allah şifa versin. Allah sağlık versin. En önemli şey sağlık.
1: Kontrollere geliyorum.
0: Helal olsun size. Evet. Helal olsun. Allah daha güzel günler göstersin. Amin. İnşallah. İkinci hayat başladı diyebilir miyiz?
1: Evet. Evet.
0: En güzel şekilde. Evet. Gününüz muhteşem geçsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi alışverişler, iyi gezmeler, güzel gününüz olsun. Çok sizin daha güzel ederim. Günleriniz olsun. İkinci hayatı en güzel şekilde yaşamanız evet. dileğimle.
1: Size de çok teşekkür ederim.
0: Kız neşesi Mithat. Poşetlerimi şöyle öncelikle bırakmak istedim. 15 parça ürün aldım. Alt üst 15 parça ne kadar verdim? Bir sorun. 2000 verdim 15 parça ürüne. Programlarda da giyeceğim. Şimdi hepsini tek tek göstermek istemiyorum ama bir kaç tanesini şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir yelek var. Görüyor musunuz? 150 lira. Şöyle ihracat fazlası. Sonra sesim geliyor değil mi Mithat? Sonra şöyle bir şort var. İhracat fazlası gene 150 lira. Bir elbise fiyatına 15 parça ürün aldım. Bu şort. Şöyle bakın. Gömleği göstereyim. 150 lira. Gayet uygun bir şekilde kombin yapıp giyeceğim hepsini. Programda. Yani neyi nereden aldığınızın önemi yok. Üstünüze yakışıp yakışmadığına bir bakın, tarzınıza bir bakın. Ki ben bunları en güzel şekilde kombinleyeceğim. Bugün maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım pazar enerjisi sizlere geçmiştir. Fındıkzade Cuma Pazarı ulaşım çok kolay. Metro, metrobüs, tramvay, belediye otobüsü, arabayla gelmek biraz sıkıntı olabilir. Tramvay en kolayı ama benden söylemesi. Cuma günleri kuruluyor. 9-9.30'dan itibaren gelip rahat rahat pazarı gezebilirsiniz diyelim. Ve amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmazsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin, geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Şimdi sizlere meçhul bestekarın bir eserini okuyacağım. 12 senedir gönderdiği bestelerle beni ben yapan, bugünkü ünüme, siz sayın dinleyicilerimin iltifatlarına mazhar kılan bu büyük sanatçıyı tanımak istiyorum. Belki de şu anda aramızdadır. Eğer beni işitiyorsa, lütfen kendisini tanıtsın. Hep beraber şükran hislerimizi sunalım.

0: Bu son besten de çok güzel olmuş Orhan abi. Sen olmasan bu mahpusluk çekilmez vallahi.
1: İnşallah yakında af çıkar da hepimiz kurtuluruz.
0: İnşallah Orhan abi.
2: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
3: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım. O olmasa bu kadar başarılı olabilir miydim sanıyorsun? Bana sahnede hayat veren onun besteleri.
2: Peki, neden saklanıyor acaba?

0: Bestelerini öyle değişik şehirlerden gönderiyordum ki izini bulabilmesine imkan yok. Hiç merak etme abi.
1: Senin Ayşe ile aran nasıl?
0: İyi ama babası vermiyor abi. Çok inatçı adam.
1: Üzülme sen, bir çaresine bakarız.
2: Gel yavrum, hadi gir içeri. Karnın açtır yavrum. Sana çok sevdiğin tarhana çorbasıyla karnıyarık yaptım.

0: geldikten sonra odasına hiç dokunmadı.
1: Zavallı kardeşim, temiz, içten sevgisinin kurbanı oldu.
0: Artık bütün acılarımızı içimize gömmemiz, unutmamız lazım oğlum.
1: Kolay değil ana. Hacıların Arif kız kardeşimi aldatıp intihar etmesine sebep olduktan sonra Arif'i öldürmem bile içimdeki acıyı hafifletmedi.

0: Doğum günün kutlu olsun.
1: Çok naziksin. Teşekkür ederim.
0: Füsun, artık bu beraberliğimizi noktalamak istiyorum.
1: Bu bir evlenme teklifi mi?
0: Evet Füsun, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun.
1: Sen çok iyi bir dost, iyi bir arkadaşsın Bülent. Bana çok yardımın oldu. Çoğu zaman fabrikandaki işlerini bırakarak benimle meşgul oldun. Her şey için sana teşekkür ederim. Ama şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum.
0: Kararını verinceye kadar seni bekleyeceğim Füsun.
1: Şu anda benim için önemli olan 12 senedir. Besteleriyle beni bu halime getiren, bana her şeyimi kazandıran bu meçhul kimseyi bulmaktır. Kim bu insan? Neden saklanıyor? Bütün bunların açıklığa kavuşması bana huzur verecek.
0: Biliyor musun, bu meçhul adamı kıskanıyorum.
1: Çocuk olma, belki de kadındır. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki.

0: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye. Nasıl, beğendin mi oğlum? Bütün bunları hep senin için kendi ellerimle tek tek kesip sakladım.
1: Sağ olun.
0: Ne kadar oldu Füsun Samsun'dan ayrılalı?
1: 18 yıl. Ya. O günü hiç unutamam. Ayrılıp gittiği gün sokaklarda deliler gibi koşmuştum. Babasının tayiniyle her şey yıkılmış bitmişti. Artık İstanbul'a gidiyordu. Bense çırpınıyordum, onu son bir defa daha görebilmek için nasıl koştum bilemez. Aradan geçen bunca zamana rağmen o günleri yeniden yaşıyor gibiyim. Vapurun uzun uzun öten acı düdüğünü duydum. Gidiyordu. İçimden bir şeylerin koptuğunu, paramparça olduğunu hissediyordu. 18 sene sonra bugün bile o ayrılığın acısını bütün ezikliğiyle içimde duyarım.
0: Peki, İstanbul'da radyo evi imtihanlarına gittiğin zaman onu görünce neden konuşmadın?
1: Kaç defa konuşmak istedim. Ama göz göze geldiğimiz zaman beni tanımadığını anladım.

0: hatırlamayabilir. Kendini tanıtsaydın ya oğlum?
1: Sanki bir yabancı gibiydi. Ayrıca beni hatırlamak zorunda değildi. İşte buna benzer duygular içerisinde bocaladım. Ona bir türlü yaklaşamadım.
0: Belki bundan sonra...
1: Yok, bundan sonra da imkansız artık. Benim gibi bir sabıkalı adamın onun hayatına, ününe gölge düşürmeye hakkı yok.
0: Neden böyle düşünüyorsun yavrum? Herkesin başına gelebilir böyle felaketler.
1: Belki sevdiği bir insan vardır ana. Rahatını, huzurunu bozmayalım. Tek teselliğim ona gönderdiğim besteler. Bana artık baba mesleğine devam edip... burada küçücük dünyam içinde yaşamak düşüyor.

0: geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol.
0: Geçmiş olsun oğlum.
1: Eyvallah, sağ ol abi.
2: Geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol.
0: Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
3: Gözlerimle gördük masada kağıtlar atıldı.
4: Ulan İnek sen bilmiyorsun sanki kağıt.
3: Sen benim masamda nasıl kızar
4: yaparsın? Hadi baksana, hayvan karışıklı yaparlar.
3: Yaparsın lan paranı
4: bana.
3: Yaparsın
4: lan.

0: Geçmiş olsun abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Sağ ol.
3: Hoş geldin abi.
2: Geçmiş olsun abi.
1: Geçmiş olsun abi.

0: çocuklar.
1: Sağ olun abi.
2: Geçmiş olsun abi.
0: Sağ ol. Kimin bu tekne?
1: Bu Cemal Usta'nın siparişi. Bu sene bize verdiği üçüncü sipariş. Allah var, sen yokken bizi çok kolladı Cemal Usta. Bu hafta içinde İstanbul'a kendisine göndereceğiz.
0: Ömer nerede?
1: Yok, gelmedi abi. Hiç yapmazdı.
0: Hasta falan olmasın?
1: Köyden gelenlere sorar öğrenirim.
0: Bir bakıver. Hayrola Rüstem? Bugün iş yok mu?
3: İş çok ama elimizi kolumuzu bağlıyorlar abi.
0: Ne oldu? Senin bir derdin var.
3: Bu tayyarla Osman benim Samsun Taflan arası çalışmama engel oluyorlar. Dün gene benim minibüsün kelebek camını kırdılar abi. Eğer bir daha Samsun Taflan hattında çalışırsam bu sefer bacaklarını kıracağız diye tehdit ettiler. Ben o hatta senelerdir ekmek yiyorum abi.
0: Anlıyorum. Peki sen git işine bak. Ben icabına bakarım.
3: Sağ ol abi.
4: Ben icabına bakarım dedin ama Rüstem hala bizim hatta çalışıyor.
5: Nasıl çalışır ya?
0: Adam gibi çalışır. Bir itirazın var mı Tayyar?
5: Orhan abicim, geçmiş olsun. Buyurun, hoş geldin.
0: Sağ olun.
4: Geçmiş olsun Orhan abi.
0: Yalnız Rüstem'i rahat bırakın. Herkesin rızkını Allah verir. Anlaşıldı mı Tayyar?
4: Anladım Orhan abi.
6: Abi, Ömer'in başı dertte.
0: Neden, ne oldu?
6: Evine baskına gitmişler.
0: Kim?
6: Ömer Ayşe'yi kaçırmış, kızın babası da silahlanıp Ayşe'yi almak için Ömer'in evine baskına gitmiş.
7: Ömer! Ömer, beni duyuyor musun? Çık dışarı!
8: Ömer, çok korkuyorum.
6: Korkma.
8: İnatçıdır babam, beni almadan gitmez.
6: Ancak ölümü çiğneyip alırlar seni.
7: Ömer, bırak kızı, yoksa kan dökülecek. Beni buna mecbur etme! Sana son defa söylüyorum! Bırak kızı! Yoksa ateş edeceğim! Benden günah gitti! Hadi çocuklar!

0: Ayrılırız ha baba. Nedir bu telaş?
1: Sen bu işe karışma oğlum.
0: Pekala Rıza baba, pekala ama... ...bu yaştan sonra hapislerde mi çürümek istiyorsun?
1: O halde söyle bıraksın kızımı.
0: Birbirini seven iki insanı ayırmak günahtır. Gel biz bu işi tatlıya bağlayalım.
1: Olmaz. Kızımı bana istediğim başlığı getirene vereceğim. Ben de işlerimi ona göre ayarladım oğlum.
0: Peki baba. İstediğin başlığı ben vereceğim sana. Yeter ki şu çocuklar mutlu olsun. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.

0: İnşallah mesut olurlar. Gerçi...
1: Benim gitmem lazım.
0: Olur Orhan'cığım. Buyur.
2: Hayrola abi, gidiyor musun?
1: Siz eğlenmenize bakın, bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Birbiriniz için yaşayın, mutlu olun.
2: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
1: Siz de sağ olun.
3: Abi, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ ol.
1: Neden, ne oldu?
3: Tayyar'la Osman artık beni gördüklerinde hürmetle selam veriyorlar. Hiç dalaşmıyorlar.
4: Savaşan Dünya'nın 5. bölümü. 22.30'da ünlü solist Füsun Atakan'ın konserinin naklen yayını var. 23.30, güne bakış ve kapanış.

0: ben o zaman, ben o zaman ölürüm.
1: Son şarkım gene o meçhul bestekarın sayın seyirciler. Bir sır gibi kendisini saklamaktan vazgeçsin. Lütfen ortaya çıksın. Bize bu eşsiz besteleri yapan sanatçıyı tanımak istiyoruz artık.
2: Yahu kim bu bestekar sahi?
3: Kim bilir?
4: Çok güzel şarkılar ha. Geçenlerde gazetede okudum. Ben de çok merak ediyorum.

0: Ana, niye zahmet ettin buralara kadar?
1: Senin sevdiğin yemekleri yaptım oğlum. Dayanamadım, kendi elimle getireyim dedim.
0: Sağ ol anacığım.
1: Ne, hayırlı bir haber mi ha?
0: İstanbul'dan, Cemal Usta'dan.
1: Ne yazıyor Cemal'a?
0: Hapisten çıktıktan sonra İstanbul'a gidip kendisini ziyaret etmediğim için sitem ediyor.
1: Haklı oğlum, tek baba dostumuzdur. Gidip elini öpmen lazım.
0: Eğer gitmezsem, gönderdiğiniz teknenin parasını göndermeyeceğim diye takılıyor.
2: Şimdi sanatçımız Füsun Atakan'dan şarkılar dinleyeceksiniz.

0: İstanbul'a gitsen iyi olur oğlum. Hem bir tatil yapmış olursun, hem de kim bilir belki... gene de sen bilirsin.
1: Ben işleri idare ederim, burayı merak...

0: Bu seneki kreasyonlarınızı nasıl buldunuz Füsun Hanım?
1: Hepsi birbirinden güzel. Yarın moda evine gelip birkaçını üzerimde denemek istiyorum.
0: Bekleriz Füsun Hanım. Çok güzel, harika, çok yakıştı, inanın bana.
1: Evet, iyi oldu galiba.
2: Gerçekten çok güzel. İşte sizi bu eşsiz güzelliğinizle gazinomda görmek istiyorum Füsun Hanım. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız hanımefendi? Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
1: Daha önce cevabımı vermiştim. Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
2: İstediğiniz bütün şartları peşinen kabul ediyorum. İyi düşünün, hemen karar vermeyin.
1: Kararım kat'idir. Zaten işim bitince uzun bir tatil yapmak istiyorum.
2: Size düşünmeniz için bir hafta daha zaman tanıyorum.
1: Hiç gereği yok. Çünkü çalışmak istemiyorum.
2: Bir hafta sonra evet diyeceğinizi sanıyorum. Çünkü ben hayır sözünü hiç sevmem hanımefendi. Allah'a ısmarladık.

0: Kimi görüyorum? Orhan oğlum, hoş geldin. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Çok özlemişim. Nasılsın Cemal Usta?
0: Şükür görüştürene. Hayırsız alacağın olmasa yüzünü göremeyeceğim. Ah, rahmetli babam bugünleri görecekti ki. Zaten baban yaşasaydı ben Samsun'dan ayrılmazdım. Kader! Tekniği çok beğendim. İşlerim çok, ben yetişemiyorum. Bir siparişim daha olacak sana.
1: Emret Cemal Usta.
0: Teknenin parası hazır.
1: Ya, ben para işin değil, seni görmeye geldim Cemal Usta.
0: Sağ ol. Geçenlerde Rıfat da aradı seni.
1: Ona da bir uğrarım.
0: Benim misafirimsin, unutma.
1: Sağ ol. Ama önce görülecek işlerim var baba.
2: Motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem.

0: gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 10-23 Eylül tarihleri arasında PAV lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 299 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Bodri Meydan, 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam.

0: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.

0: ışıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: Santile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Ne işiniz var burada?
1: Behçet Bey'in selamını getirdim. İki gününüz kaldı. Cevabınızı bekliyor.
0: Ben kendisine gereken cevabı vermiştim. Derhal evimi terk edin, yoksa polis çağırırım.
1: Hay hay, sinirlenmeyin. Gidiyorum.

0: Rıfat abi, biri sizinle görüşmek istiyor.
1: Bay Samsunlu Orhan, hoş geldin.
2: Merhaba, ne haber Rıfat?
1: 10 gündür buradasın da uğramıyorsun ha. Yani Cemal Usta'ya haber salmasak arayıp sormayacaksın.
2: İşlerim vardı Rıfat.
1: Askerlikle hapishane arkadaşlığı unutulmaz Orhancığım. Gel. Ey gidi günler ey! Ne içersin Orhan?
2: Demli bir çay.
1: Buyur otur. Ne var ne yok, ne iş yapıyorsun?
2: Baba mesleğine devam.
3: Buyur abi.
1: 2 demli çay.
3: Peki abi.
1: En iyisini yapıyorsun Orhan. Biz bu bataktan kurtulamadık.
4: Ne yapıyorsunuz lan?
5: Kes lan!

0: Yürek Orancım, geliyorum.
1: Nedir bu yaptığınız be?
2: Ulan sana kaç defa söyledik burayı kapatacaksın diye. Sen laf anlamaz mısın? Yürü ulan inek! Yürü! Bu gece burası kapanmış olacak. Bu sana son ihtarımız inek!
0: Beyninin dağılmasını istemiyorsan adamlarına durmalarını söyle.
2: Hey, bırakın!
3: Durun, durun artık.
4: Hadi, topla adamlarını da çek arabanı. Başka denemek isteyen var mı? Hadi sallan minyon! Çekin arabanızı! Sen de olan.
5: Sağ ol Orhan.
4: Kim bunlar?
5: Behçet'in adamları.
4: Hangi Behçet?
5: Hapishanede beraberdik ya, Çakal Behçet.
4: Nedir derdi?
5: Bize bu mıntıkada ekmek yedirmek istemiyor.
4: Rıfat, hayır yok bu işlerde, bırak artık.
5: Haklısın ama bulaşmışız bir kere. Gel içeri gidelim. Çocuklar burasını düzeltin.
6: Peki patron.
3: Başla.

0: Orhan. Sen ha? Yahu bu bizim meşhur Samsunlu Orhan, hoş geldin. Bizi yalnız bırakın. Şöyle buyur, hey gidi günler hey! Hapishanedeki anılarımızı hiç unutmadım Orhan. Kusura bakma, seninle yıllar sonra böyle karşılaşmak istemezdim. Buyur, otur. Ne içersin?
1: İstemem, sağ ol.
0: Yo, olmaz, birer alırız.
1: Yahu, bu Rıfat'la ne alıp veremediğin var?
0: Kaç defa söyledim Orhan. Rıfat, benim bölgemden çık, başka yerde aç kumarhaneni diye. Dinletemedim.
1: Arkadaş olacaksınız, bırak o da ekmek yesin.
2: Patron!
0: Ne var?
2: Abi...
0: Ne oldu?
2: Şey...
0: Yabancı değil, konuşabilirsin.
2: Hayır diyor abi. Ha?
0: Bana Necati'yi çağır.

0: Buyur abi.
1: Necati. Bugün gazino programı 1'e doğru biter. Ofisin dışarıya çıkınca korkutmak için ayağından vur. Eğer bu da onu akıllandırmazsa bir dahaki sefere icabına bakarız.
2: Peki patron.
1: Allah kahretsin. İşler berbat gidiyor Orhan. Bu Füsun denen şarkıcıyı gazinomda çalıştırmak istiyorum. Fakat bir türlü ikna edemedim. Eğer bu gece bacağına yiyeceği kurşun aklını başına getirmezse... bir dahaki sefere temizleteceğim onu.
3: Artık benim için böyle işler çok yabancı Behçet. Bana müsaade.
1: Nereye? Olmaz öyle şey. Bırakmam vallahi. Birkaç gün misafirimsin.
3: Yarınki uçağı kaçırmamam lazım. Samsun'da işler beni bekliyor. Tekrar İstanbul'a gelişimde sana uğrarım. Ha.
1: Söz mü?
3: Söz.
4: Boş musun?
5: Boş abi.
6: Kaynanan seviyormuş oğlum. Sofra da hazır. Ben şimdi yemekleri getiririm.
7: Oo, çok şükür görüştürene. Nerelerdesin oğlum?
4: Cemal usta, bana bir silah lazım.
7: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
4: Hiç itiraz etme, vaktim az. Senden silah istiyorum. Ayrıca başka isteklerim de olacak. Beni iyi dinle.

alçak, kiralık katil! Neden vurdun onu? Satılmış pis rezil! Alçak, alçak adam! İmdat!

0: Biz hazırız.
1: Yalnız arabayı ilerideki orman yoluna bıraksınlar.
0: Olur. İşittin Mehmet. Hadi arabayı buradan uzaklaştır.
2: İkisi de yaşıyor. Demek siz yetiştiğinizde her şey olup bitmişti.
3: Evet efendim.

0: beni öldürmek için daha nereye götürüyorsun? Biliyorum, asıl vurmak istediğin bendim. Bülent'i kazayen vurdum. Ne bekliyorsun? Artık öldürsene beni! Cevap versene, pis katil!
1: Üşüyeceksiniz, kamaranıza gidin.
0: Sen sorduğum soruya cevap ver, beni nereye götürüyorsun?
1: Hanımı kamarasına götür.

Gece saat 1.30 sularında çalıştığı gazinodan çıkmakta olan ünlü şarkıcı Füsun Atakan'ın arkadaşı meçhul kişiler tarafından ağır yaralanmıştır. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Polis tahkikatı derinleştirmektedir. Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Halkımızdan yardımcı olmaları, ünlü şarkıcıyı gördükleri yerde en yakın polis karakoluna bildirmeleri rica olunur.

0: gelin.
1: Hayır, bitsin artık bu oyun! Derhal bu meçhul yerden evime dönmek istiyorum! Bırak beni zorba! Bırak! Zorla götüremezsin, kolumu koparacaksın! Bırak beni, bırak! Ne istiyorsun benden?

0: Korkmayın, gelin benimle. Hadi. Yukarısı.
1: Bütün bu olanlar aramızda kalsın Cemal Usta.
2: Hiç merak etme oğlum.
1: Sağ ol Cemal Usta, seni de yorduk.
2: Sen de sağ ol, ne demek? Dost böyle zamanda belli olur.
1: İyi yolculuklar.
2: Hadi eyvallah.
3: Ellerine tabanca geçirince kendilerini bir şey sanıyorlar. Adam vurmak, kadın kaçırmak, hiç kimsenin özgürlüğümü kısıtlamaya hakkı yoktur.
0: Ne olur sinirlenmeyin, kendinizi harap ediyorsunuz.
3: Satılmış, aşağılık, pis katil!
0: Yanılıyorsunuz, o sandığınız gibi kötü bir insan değildir. Bunu zamanla öğreneceksiniz.
3: Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Benim en yakın arkadaşımı vurdu.
0: Sahi mi? İnanmam, onun vurduğuna emin misiniz?
1: Füsun'un burada olduğunu kimse bilmemeli.
4: Anlıyorum abi, hiç kuşkun olmasın.
1: Onun rahatı için gereken her şeyi yapmanızı istiyor.
4: Ayşe ile beraber elimden geleni yapacağım.
5: Ünlü şarkıcı Füsun Atakan'la ilgili sadece ormanda terk edilmiş bir araba bulunmuştur. Ama kendisinden hiçbir haber alınamamaktadır. Olayda yaralanan iki kişi komadan çıkmadıkları için polis olayın görgü tanıklarını sorguya çekememiştir. Tahkikat devam etmektedir.
0: Orhan abi, sizinle görüşmek istiyor.

0: hemen bir anlaşma yapalım. Bakın, Behçet'in adamı olduğunuzu, onun tarafından gönderildiğinizi biliyorum. Zaten Behçet bana gözdağı verip duruyordu. Siz bütün bu kirli işleri para için yapıyorsunuz. Ne alıyorsunuz ondan? Fiyatınız nedir? Behçet'in size verdiğinin 10 mislini vereceğim. Yeter ki bırakın beni! Hadi susmayın, söyleyin kaç para istiyorsunuz? Korkmayın, polise hiçbir şikayette bulunmayacağım. İstediğiniz şey üzerine yemin ederim.
1: İnsan her şeyi para için yapmaz Hüsnü Hanım. Sizden para değil, yalnız 3-4 günlük bir zaman istiyorum. Merak etmeyin, sonra özgürlüğünüze kavuşacaksınız.
0: Peki ama neden şimdi değil de sonra?
1: Soru sormayın, öyle gerekiyor. Kendinizi misafir olarak kabul edin burada, rahatınıza bakın.
0: Peki, para değilse sizin bu işte kazancınız nedir? Söyleyin, ortada ne dönüp duruyor? Bilmek istiyorum.

0: Necati suçunu itiraf etti. Güya daha önce sizden iş istemiş, hayır demişsiniz. Bu yüzden vurdum diyor. Ne dersiniz?
1: Bir sürü palavra. Neyse, bunların hiçbiri önemli değil. Ben davamdan vazgeçiyorum. Yalnız Füsun nerede? Benim için önemli olan bu.
2: Necati'nin karısı geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş.
3: Al içeri.

0: Nasıl Necati?
1: Çok iyi. Selamı var. Kendisini vuranın kim olduğunu biliyor musunuz?
0: Kim?
1: Samsunlu Orhan.
0: Samsunlu Orhan mı?
1: Evet. Necati söyledi.
0: O gece Orhan buradaydı. O halde Füsun'u kaçıran da Orhan'dır. Ama neden kaçırsın? Adamları toplayın, en kısa zamanda Samsunlu Orhan'ı yakalayın. Sen gidebilirsin Neriman.
1: Peki patron.

0: Adamlarına söyle, silahlarını bıraksınlar.
1: İndirin silahlarınızı.
0: Behçet. Ben buraya dövüşmeye değil, konuşmaya geldim.

0: ne olur şu yemeklerden bir iki lokma yiyin.
1: Şimdi ara haberleri veriyorum.
0: Hazırladım. Hadi ne olur yemezseniz çok üzülürüm.
1: Bir dakika. Necati Kıraç, Bülent Erbaşar'ı vuranın kendisi olduğunu itiraf etmiştir. Necati Kıraç kendini vuranın kim olduğunu bilmemektedir. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Ünlü şarkıcı kaçırıldı mı yoksa kendi ortaya çıkmaya çekiniyor mu bilinemiyor. Şarkıcının hayatından endişe edilmekte. Polis tahkikatı derinleştiriyor. Şimdi hafif batı müziği dinleyeceksiniz.
2: Bülent'i bir başkası vurmuş. Demek o vurmamış.
0: Ben size söylemedim mi o kötü olamaz. Zamanla onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacaksınız.
2: Peki beni neden kaçırıp buralara getirdi?
0: Mutlaka önemli bir sebebi vardır.
2: Nerede kendisi şimdi?
0: İstanbul'a gitti.
2: İstanbul'a mı gitti? Neler oluyor? Neden buradayım? Burada oturup neyi bekliyorum? Yeter artık! Beni çıldırtmak mı istiyor? Bırakın beni, gitmek istiyorum!
3: Ne olur bacım, zorluk çıkarmayın. Orhan abime söz verdim. Siz bizim misafirimizsiniz. Bu emaneti o gelinceye kadar korumak benim görevimdir.
2: Peki kim bu adam? Benden ne istiyor?
3: Bilmiyorum. Gelince kendisiyle konuşun.
4: Füsun Atakan'a senin tarafından en küçük bir kötülük gelmeyecek Behçet. Aksi halde bir dahaki sefere gelişim böyle dostça konuşmak için olmaz. Seninle uzun süren bir hapishane arkadaşlığımız var. Bu dostluğumuza güvenerek bu andan itibaren onun hayatının da koruyucusu sen olacaksın. Değil ona kötülük etmek, onun kılına zarar gelecek en ufak şeyin karşısında da sen olacaksın. Aksi halde bunun hesabını bana sen vereceksin Behçet.
5: Seni iyi tanırım Orhan. Bir kadın uğruna adam vurmayı göze alman, hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Nedir bu?

0: Понял. Севернус. Anlıyorum. Şu andan itibaren Füsun Hanım benim bacımdır. Ona artık hiç kimse bir kötülük edemez. Bana güvenebilirsin.
1: Yalnız bütün bu konuştuklarımız aramızda kalmalı. Bundan onun hiçbir zaman haberi olmamalı. Bilmemeli. Söz ver bana.
0: Söz Orhan.
1: Sağ ol. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım Behçet.

0: Artık hırsınız. Sizi getirdiğim gibi kendi elimle evinize götüreceğim.
1: Katil olmadığınızı anladım. Ama siz kimsiniz? Beni neden buraya getirdiniz?
0: Hemen hazırlanın. 2 saat sonra kalkacak uçağı kaçırmayalım.
1: Neden cevap vermiyorsunuz? Hoş, belki katil değilsiniz ama beni kaçırıp alıkoymaktan suçlusunuz. Sizi polise vereceğimden korkmuyor musunuz?
0: O sizin bileceğiniz iş. Bunlara ihtiyacınız olacak. Belki beğenmeyeceksiniz ama üstünüzdeki elbiseyle yolculuk yapamazsınız.

0: Allah'a ısmarladık. Kaldığım kısa süre içinde bana gösterdiğiniz yakınlığı unutmayacağım. Her şey için teşekkür ederim.
1: O bizim görevimizdi. Güle güle. Mutluluklar dilerim.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Bir kusur ettikse bizi bağışlayın. İyi yolculuklar.

0: Samsun değil mi burası?
1: Evet, Samsun efendim.
0: Oo, tabii ya! Samsun! Hatırlıyorum. Çok değişmiş ama gene de eskinin izlerini taşıyor sokaklar.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Yıkar, geçer.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurmak. Kim tutar seni?
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Otomotiv'e. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap kırdık.
8: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurun. Kim tutar seni?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
6: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
5: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
6: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Sen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü

0: Çatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
4: Yine gözlerimi yaşattın.
5: Nerelerdesin bu saate kadar sen?
6: Selami.
7: Teşekkür Selami.
3: Selami!
6: Karım benim.
4: Sen bu kadını öpüyordun.
6: Evet.
4: Çünkü...
6: Evet.
4: Çünkü gizli teşkilattansın.
8: Açıklamak zorundayım. Yapma. Başka çarem kalmadı sayın şefim.
3: Şef mi?
7: Efendim Lami abla?
3: Ne haberlerin var, ne haberlerin?
9: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler.
10: Emniyet müdürlüğünden geliyor.
11: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından.
4: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar.
9: Senior Mario, 15 dakikada aşık ederim onu kendime.
4: Eshanede gizli gizli denemeler yapıyordu.
10: Ya.
11: Ben emniyet müdürü, buyurun.
9: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
4: Bomba gibi bir icat olacak.
5: 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
3: Kahraman kocacığım benim.
12: Dönme Dolap birazdan TV4'te.

Ne garip şey. Çocukluğumda çok güzel günler geçirmiştim Samsun'da. Buralara tekrar gelmeyi düşünüyordum. Ama bu şekilde değil.

0: Attention, please. Passengers for Antalya, will you please check in? Thank you.
1: Bebeğe gidiyoruz.
2: Başüstüne.
3: Evimin yerini nereden biliyorsunuz?
1: Sizin gibi ünlü bir insanın evinin yerini kim bilmez?

0: sonraki hayatınızda huzur ve mutluluklar dilerim.
1: Kimsiniz? Lütfen söyleyin. Lütfen. Ne olur.
0: Herhangi bir insan.

0: Hoş geldin yavrum. Canım. Nasıl geçti yolculuğu?
1: İyi geçti ana.
0: Karnın aç mı?
1: Hayır, yedim.

0: geceki olay sinirlerimi çok bozmuştu. Panik içinde oradan kaçtım.
1: Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı?
0: Hayır.
1: Peki, bütün aramalara rağmen bulunamadınız. Neredeydiniz?
0: Dedim ya, tabancalardan çok korkmuştum. Bir tatil köyünde 4 gün dinlendim.
1: Yalnız mıydınız?
0: Evet.
2: Arandığınızı da bilmiyor muydunuz?
0: Yok, hayır, bilmiyordum.
3: Nasıl olur, radyo, televizyon, bütün gazeteler yayınladı. Ve siz duymadınız.
0: Kaldığım yerde bütün bunlardan uzak, sadece tabiatla baş başaydım.
3: Bu sırada hiçbir tehdit ve saldırı olayıyla karşılaşmadınız mı?
0: Yok, hayır. Katiyen.
4: Peki, söyler misiniz? Sizce Necati neden Bülent'i vurdu?
0: Bunu da komiser beye sorun.
1: Sizinle bir ilgisi yok mu diyorsunuz?
0: Hayır, ben bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
2: Demek korktunuz, kaçtınız. Sonra da bir tatil köyüne gittiniz.
0: Evet.
2: Bunlara inanalım mı dersiniz Füsun Hanım?
0: Tabii. Yalan mı söylüyorum sanıyorsunuz?

0: Neden çok merak ediyorsun bu adamı?
1: Nasıl etmem Bülent? Düşünsene, bir adam beni kaçırıyor, onu katil sanırken katil çıkmıyor.
0: Evet, seni anlıyorum.
1: Sonra bana öyle geliyor ki, sanki beni bir takım tehlikelerden korudu bu adam. Peki, kim bu? Neden böyle davrandı?
0: Evet, hayal meyal hatırlıyorum. Bir adamın koşarak geldiğini, silah sesleri duyduğumu hatırlıyorum. Ama ondan sonra kendimi kaybetmişim.
1: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Neden bunları yaptı, neden, niçin? Tamam. Nereden öğreneceğimi biliyorum.

0: Hoş geldiniz Füsun Hanım. Buyurun. Oturmaz mısınız?
1: Bakın Behçet Bey, beni gazinonuzda çalıştırabilmek için her çareye başvurdunuz.

0: Bir cinayet işlemeyi bile göze aldınız. Şu anda hiçbir ücret talep etmeden gazinonuzda çalışmak üzere boş kontrat imzalamaya hazırım. Yeter ki o adamın kim olduğunu, bana bu şekilde davranışının nedenini söyleyin.
1: Bu konuda bana hiçbir şey sormayın Füsun Hanım. Ayrıca kusurlarımızı bağışlamanızı rica edeceğim. Sizi artık hiç rahatsız etmeyeceğiz.
0: Bu öğrenmek istediklerimin cevabı değil. Yalvarırım söyleyin, beni aydınlatın.
1: Bazı şeyler vardır ki söylenmez. Beni affedin.

Size istediğiniz kadar para vereceğim. Beni o köye götürün. Korkmayın. Kimseye bir kötülüğüm dokunmaz.

0: soracağım
1: Sor Helali. Karıcığım.
0: Kimdi o kadınlar?
1: Hangi kadınlar?
0: Şurada yemek yediğin.
1: İftira, yalan! Kim uydurmuş bunları? Senden başka kadın tanımadım ben.
0: Ya tanımadın. O kadar lokantaya götürdün, yemek yedirdin. Aa. Tam öpüyordun. Uyandı.
1: Uyandın mı? İyi ya rüyaymış.
0: Rüyamda bile başka kadına tahammülüm yok benim. Ne yapayım, çok kıskanıyorum seni.
2: Yazıhaneye gitmem lazım. Geciktim. Bu sabah Frank Sinatra'yla randevum var.
3: O da kim?
2: Tanımamana şaşırdım. Dünyanın en büyük reklam şirketinin sahibi adam. Milyarder.
1: Bu Lütfi de çok oluyor yani. İyice gecikti. Ama ne yapsın zavallı? Çok çalışıyor zavallıcık.
0: Ya, insanın yüreği sızlıyor. Bu hızlı çalışma temposu bir gün mahvedecek zavallıyı.
1: Evet, üzülüyorum Lütfi için.
0: Hadi, hadi saçmalama! Nereden arkadaş olmuşsun şununla? Bir gün seni de kendine benzetecek bu Lütfü. Sakın ona uyuyayım deme.
1: Ama karıcığım, ha geldi.
0: İtiham çomağı hazırla.
2: Günaydın yenge, günaydın Selami.
4: Günaydın.
2: Erken geldim galiba ama ziyanı yok, beklerim.
0: Hadi oradan üç kağıtçı. Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel, ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
2: Yine gözlerimi yaşattın yenge. Öylesine içten, öylesine dostça karşılanmak çok duygulandırdı beni.
0: Hadi, hadi! Gevezeliği bırakın da düşün yola. Yavrucak dün gece hiç uyumadı zaten.
2: Hadi eyvallah, Allah'a ısmarladık. Ders mi çalıştı gene yavrucak?
1: Tabii ya, ne sandın ya? Sabah 4'e kadar çalıştım be!
2: İyi günler yenge.
1: Öpüyorum. İyi günler karıcığım.
2: Ya sabah 4'lere kadar ders çalışıp da böyle sepet gibi işe gidilir mi? Tamam, ben de uykusuz kalıyorum ama... benim güzel güzel sebeplerim var değil mi?
5: Neymiş senin güzel güzel sebeplerin?
2: Efendim, esmer sebep, balık eti sebep, sarışın sebep, kumral sebep... yani zatenizinki gibi, sülfürik asit, potasyum permanganat, kalsiyum karbonat falan değil yani.
1: Ne yapalım oğlum, sınavlar yaklaştı.
2: 6 sene.

0: yaklaşıyor bu sınavlar. Ve sen inekliyorsun, sonra da eczanede sabahlara kadar pinekliyorsun.
1: Ne yapalım ya, bu sene kesin ama garanti giriyorum eczacılığa.
0: Şart mı lan fakülte bitirip de diplomalı eczacı olman yani?
1: Şart lütfü be, olacağım tabii. Bıktım artık bu kafalıktan be.
2: Ay aman, Selami Bey! Selami Bey, şu bizim hesap ne olacak?
1: Abicim, bu hafta sonu ödeyeceğim, tamam.
2: Bıktık bu haftalardan, hay Allah! Allah, Allah!
1: Gel şöyle. Ede, naber?
0: Dün gece kulaklarını çınlattık Selami.
3: Niye?
0: İki tane nefis parça vardı evde. Selami de olsa iyi cümbüş olurdu dedim.
3: Kime dedin?
0: Serkap'la Aysel'e. Seni çok merak ettiler. Ah bir tanışsak deyip durdular. Belki gelirsin diye bekledi Aysel. Ama sonunda gitti tabii.
3: Güzel miydiler lan?
0: Enfes, olağanüstü, şaheser. Hele seninki, yani Aysel anlatılmaz bir şey.
1: Demek benimle tanışmak istedi, beni bekledi. Bırak be! Ben başka kadınlara bakmam oğlum. Rüyamda bile görmem onları. Senin karşında karısını deli gibi seven, yuvasına sadık, namuslu, dürüst, çalışkan, iyi niyetli...
0: Enayi, aptal. Olur mu? O iş başka, bu iş başka oğlum. Açık nefes al, kendine gel.
1: Beni de kendine benzetmeye çalışıyorsun.
0: Böyle gidersen bana değil, Asabi Niyazi'ye benzeyeceksin.
1: Allah! Gene geç kaldık. Çok kızacak Asabi Niyazi Bey. Bilirsin biraz asabidir. Yürü.
0: Hadi hadi. Bırak asabileksin Niyazi. Takma kafana. Aa, bugün ne icat ediyorsun?
1: Bugün saç ilacı icat edeceğim. Saç çıkaran bir ilaç.
0: Eyvah! Bu da baş ağrısı haplarına benzerse yandı millet.
1: Niye lan? Bir tek saçsız adam kalmayacak dünyada. Heykelimi dikecekler. Müthiş bir şey olacak.
0: Tahmin ediyorum müthiş bir patlama olabilir. Eczaneyi havaya uçurursun. Kendine dikkat et ha.
3: Hadi güle güle.
0: Eyvallah.

0: Nerelerdesin sen Selami ha? Saat kaç ha? Nerelerdesin bu saate kadar sen? Bu saatte işe mi gelirmiş efendim? Ne rezalettir bu yahu? Ne biçim işçisin sen ha? Ben bu yaşımdayken senden erken geliyorum işe. Bıktım artık senden, bıktım be!
1: Nefis bir şey oldu, dinleyin çocuklar. Çiviktir çamaşırı güzelleştiren, mantaldır çamaşırı asan, çamaşıra mandal, çeyreğe sandal, çamaşırı gösteren ütüdür. Yok, bu biraz kötüdür. Mandalları karamam, kaybedersem asamam.
2: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi arıyorlar Lütfü Bey.
1: Kim arıyor hayatım?
2: Nesrin diye biri arıyor.
1: Nesrin.
3: Oldu. Oldu bu iş. En sonunda keşfettim. Harika bir ilaç buldum. Onu bütün insanlığa armağan ediyorum. Ve tarihi an geldi çattı.
0: Selami! Selami gel buraya! Selami gel diyorum!
3: Allah kahretsin be!
0: Selami! Çabuk gel buraya! Selami! Selami diyorum sana!
4: Buyurun patron!
5: Bu ne bu ha?
4: Terlik!
5: Tebrik ederim!
4: Teşekkürler bebeğim!
0: Gel buraya! Az önce Perihan Hanım geri getirdi.
4: Niye?
0: Kadın termos istemiş, sen terlik vermişsin yahu!
4: Evet.
0: Dalga mı geçiyorsun sen ha? Bu kaçıncı, kaçıncı bu?
4: Bir dakika sayıyorum. İki, üç...
0: Kes! Müşteri geliyor, deniz topu istiyor, sen tutup basket topu veriyorsun.
4: Patron, ben döneyim.
0: Dün de Rahmi Bey'in tansiyonunu 255 ölçtün. O kadar tansiyon olur mu be?
4: Olmaz!
0: Olmaz!
4: Çok yüksek!
0: Yüksek!
4: Ama ne yapayım, Rahmi Bey amca yediğine içtiğine hiç dikkat etmiyor.
0: Kaçırık verme! Kaçırık verme diyorum sana! Kendini işine ver, tamam. Aklını başına topla Selami, aklını başına topla! Mahvedeceksin beni sen!
4: Ama patron, kolay mı ya böyle koskoca eczanenin genel koordinatörü olmak?
0: Ne? Hangi genel koordinatörü be? Kalfasın sen bu eczanede, kalfa! Kalfa! Kalfa! Ne? Ben deli miyim yani ha? Bana bak Selami, son defa uyarıyorum seni. Kim ne isterse onu vereceksin bundan sonra. Yanlışlık yapmak yok, tamam mı?
4: Tamam,
0: ne bileyim. Tamam.
4: Bazen karıştırıyorum patron, o kadar çok şey var ki dükkanda. Ben içeri bir bakayım, şeye bakayım.
0: Ne varmış içerideki? Ne dedin? Çok çeşit mi var dedin? Elbette çok çeşit olacak. Müşteri ne ararsa bulacak burada. Eczane burası, eczane! Koy kafana bunu!
4: Tamam patron, merak etmeyin. Bundan böyle artık hiçbir aksaklık olmaz patron. Merak etmeyin.
5: Bu ne? Bu benim şişem. En değerli ilacım.

0: getiren bir canavarsın sen! Olmaz! Kimse benim ilacıma el süremez! Yapamazsın!
1: Yapamazsın! Git bak! Yok şey, ben şöyle etrafa bir bakayım, sonra da etrafta...
0: Git bak, müşteri geldi!
1: Siz gitseniz!
2: Olur!
0: Ne?
1: Ben gideyim! Düşündün mü, benim gitmem iyi olacak!
0: Tabii! En değerli ilacımı tüketiyor benim! İnallahım ashabim, inallahım ashabim!
1: Evet hanımefendiciğim, işte bu da paranızın üstü!
3: Bir dakika!
1: Evet!
3: Güneş gözlüğü istemiştim ben!
1: Bu güneş gözlüğü bu, en güneş gözlüğü budur! Bunu isterseniz güneşte takarsınız, ister gölgede takabilirsiniz! Bakın bir dakika şöyle göstereyim!
0: Kovuyorum seni Selan! Kovuyorum seni Selami, kovuldun, defol!
4: Beni... niye kovuyorsunuz, sayın patronum?
0: Hayır, kovmuyorum, yine aldım işe! Bu akşam nöbetçi olduğun için... yarın kovacağım seni!
2: Bayıldı.
5: Karpuz da vereyim mi?
6: Yok, karpuz istemem bugün. Sağ ol, hesaba yaz.
5: İyi akşamlar, sayın profesör! Sana Nesrin'i tanıştırayım. Kendisi bir reklam filminde başrol oynayacak.
7: Nasılsınız, memnun oldum.
3: Ben de!
5: Bugün epey çalıştık birlikte. İnanılmaz bir yetenek. Kısa bir süre sonra tüm dünyanın ayakta alkışlayacağı bir yıldız olacak. Ve onu ben keşfettim. Mutluyum, gururluyum, teşekkür ederim.
3: Lütfen! Sen böyle konuşunca içim öyle tuhaf oluyor ki!
5: Ben de heyecanlanıyorum yavrum. Çünkü şu anda... sana Orta Doğu'nun ve Balkanların en ünlü eczacı profesörü olan yakın dostum Selami Fırtına'yı takdim ediyorum. Eczacılık fakültesini birincilikle bitiren, ayrıca İngiltere'de 2, Amerika'da 3 üniversite daha bitirmiş... iyi insan, gerçek dost Selami Fırtına. 4 defa Nobel, 2 defa Oscar ödülü kazandı.
3: Sizin gibi meşhur birini bu kadar yakından görmek ne güzel! Vallahi rüyada gibiyim!
1: Lütfen azıcık abartıyor, pek o kadar da değil yani.
5: Bu alçak gönüllülüğü yok mu? Kahrediyor beni! Ben bakarım canım! Alo? Oo, iyi akşamlar yenge! Karım arıyor!
8: Lütfü! Sen ne arıyorsun orada? Selami nerede?
5: Burada, şimdi geliyor! Ben de Selamiciğimi eve kadar götüreyim diye uğradım işte!
8: Selami nöbetçi bu akşam hiçbir yere gidemez! Senden rica ederim, meşgul etme onu!
5: Nöbetçi mi? Vallahi bilmiyordum! Program değişmiş demek! Hay Allah! Nöbetçi misin sen bu gece?
1: Ver!
4: Nasılsın karıcığım?
8: İyiyim kocacığım! Şöyle bir hatırını sormak için aramıştım... Lütfü çıktı karşıma!
4: Ya öyle oldu işte! Bizim eczanenin nöbetçi olduğunu bilmiyormuş bu akşam Lütfü! Beni eve götürmeye geldi ya!
5: Ulan profesör, ineklik etme! Nesrin'in çok güzel bir arkadaşı var! Sen de bizimle
8: evet,
5: gel!
4: Ya işte böyle karıcığım! Ne iyi ettin de aradın!
5: Karıdan önce patlıyor kılıbı!
8: Kim güldü? Bir kadın kahkahası duydum! Kim var orada?
1: Çıkın şöyle! Çıkın lan lan kardeşim! Benim başımı belaya sokmayın! Çıkın! Hay Allah! Karıcığım ne dedin sen? Biri mi güldü dedin? Olur mu? Eczanede kadın güler mi?
8: Var, var! Bir kadın var orada! Duydum! Bal gibi bir kadın kahkahasıydı! Sen versene o Lütfü'yü bana!
1: Lütfü çoktan gitti karıcığım!
8: Bana bak! Aslında hiç istemiyorum onunla arkadaşlık etmeni!
1: Ama karıcığım! 4,5 yaşından beri arkadaşım o benim!
8: Hele bir uy ona! Hele öyle bir şeye kalkış! Hemen, hemen boşanırım senden!
9: Gute Nacht!
4: Buyurun, buyurun! Efendim, hoş geldiniz!
9: Ben var düşmek merdiven, benim bacak var çok fena acımak!
4: Bacak var çok fena acımak, tam yerine geldiniz, hoş geldiniz! Buyurun, şöyle buyurun, oturun! Buyurun, oturun!

0: Müthiş bir erkek.
1: Bu kadın var ya, bu Alman o. Ya, Alman işte. Bu kadının kolu, bacağı...
0: Ötesi, berisi, alçağın tekiymişsin sen Selami. Büyük bir rezilmişsin. Lütfi'den farkın yokmuş. Terk ediyorum sizi Selami Bey. Derhal boşanıyorum.
1: Hayır, hayır yapamazsın bunu. Hayır, terk edemezsin beni. Ben masumum.
0: Boşanıyorum!
1: Ah, yapma!
2: Alo! Lütfü! Lütfü!
3: Kimmiş hayatım?
2: Lütfü! Orada mısın? Cevap versene lan!
3: Dinle Sakın! Dostluğuna önem veririm ama böyle olur olmaz zamanlarda telefon etmene de bozuluyorum doğrusu. Bunu daha önce de hatırlattım sana. Söyle bakalım, bu defa ne kadar?
2: Ne kadar?
3: Ne kadar borç istiyorsun?
2: Alçak Lütfü! Hain Lütfü! Allah cezanı versin! Çabuk! Çabuk buraya gel! Çok kötü şeyler oldu diyorum! Gel lan buraya!
3: Hep böyledir bu Sakıp. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Anlat! Karın niye boşanıyor senden?
2: Beni o kadınla... öpüşürken yakaladı burada bu gece. Burada.
3: Ne dedin? Sen bir kadınla mı öpüşürdün yani? Şu işi bir iyice anlat bakayım.
2: Burada oturmuş ders çalışıyordum. Evet. Derken o kadın girdi içeri. Sarışın, ahım gözlü, çok güzel vücutlu, mini etekli.
3: Sarışın. Ahu gözlü, mini etekli, sütüm gibi bacaklı. Vay be, şansa bak!
2: Almanca konuştu. Türkçe de biliyordu. Erika. Erika'ydı adı. Merdivenden düşmüş, kolu bir de bacağı incinmiş. Benim o merhemden sürdüm Erika'ya. Bir de ebe gümecili romatizma haplarından verdim.
3: Evet.
2: Mıh gibi oldu, rahatladı. Çok sevindi. Sokuldu yanıma... Danke schön Selami dedi ve öptü.
3: Yanağından.
2: Yok, dudaklarımdan. Hem de uzun uzun.
3: Vay be! Erika, adı da güzel ha.
2: Tam o sırada karım yakaladı bizi. Boşanacak benden Lamia, terk edecek beni. Ne olur yardım et bana.
3: Peki ne yapayım ya, nasıl yardım edeyim?
2: Sabahtan akşama kadar, yok bu ciklet iyi patlar... Yok, bundan iyi sabun varsa kahrolayım diyorsun ya! Benim için de bir şeyler bul işte.
3: Şöyle bir şey istiyorsun sen. Selami'nin dudakları... Erika'nın saçı sarı... sonunda yakalayınca karı... Selami yer ayvayı. Yok, ayva burada olmadı.
2: Başlatma ayvandan! Mahvoldum diyorum! Yardım et, bir şeyler yap! Söylesene niye öpüyordum ben bu karıyı lan?
3: Adama bak, bana soruyor, ne bileyim ben be!
2: Tabii sana soracağım! Senarist değil misin sen? Bir şeyler uydur, ne olursun! Karımı inandıracak bir sebep bulmamız lazım!
3: Pekala! Sakin ol şimdi! Sakin olalım! Önce olaydaki, yani hikayemizdeki tipleri belirleyelim.
2: Ben varım, eczacı kafası Selami... bir de o kadın var, bir de karım.
3: Tamam. Bu kadın Almandı değil mi?
2: Almanca konuşuyordu.
3: Oldu bu iş. Sen bu kadını öpüyordun.
2: Evet.
3: Çünkü...
2: Evet.
3: Çünkü gizli teşkilattansın. Uluslararası gizli polis teşkilatındansın. Ve büyük bir kebekesinin peşindesin. Çok tehlikeli bir görevin var. Çok gizli polissin sen.
2: Ne diyorsun sen lan?
3: Herkes seni eczacı kalfası zannediyor. Aslında... Uluslararası Narkotik Büro'nun 2 numaralı adamısın sen.
2: 1 numara kim?
3: Ben. İkimiz de ajanız. Aynı teşkilattanız. Bu işi beraber götürüyoruz. Alman Melahat de bu yüzden geldi eczaneye. Nasıl?
2: Alman Melahat kim?
3: O öptüğün sarışının adı bu.
2: Ha, tamam, Almandı o, Almandı.
3: Yarım kan Alman. Mesafesi 1600 metre.
2: Anlamadım.
3: Çin pist. Ganyan olur.
2: Ne ganyanı ya?
3: Bir altılı oynayalım mı?
2: Altılı ne be?
3: Hay Allah, senaryoyla yarışları karıştırdım. Teşkilatın en gözü pek elemanıdır bu.
2: Öyle mi?
3: Şifre ismi?
2: O ne?
3: X76. Dinle. Mafya... ahır kapıdan Marsilya'ya...
0: Ayrılıyorum senden, boşanıyorum!
2: Ama dinle karıcığım, eski güzel günlerin hatırı için... çok, çok seviyorum seni.
0: Hadi oradan. Bir dakika bile dinleyemem seni.
2: Bak, 6 yıldır evliyiz seninle.
0: Aptal kafam, evlenmişim işte.
2: Bak, 6 yıl, 6 gün gibi geçti. Öyle güzel anılarımız var ki. Hani nikahımıza giderken ben havuza düşmüştüm. Sen de bana koca sersem deyip katıla katıla gülmüştün.
0: Keşke boğulsaydın.
2: Nelere göğüs gerdik seninle. Hani bir gün bir de baktık ki hiç paramız kalmamış. Ne yaptık ha? Hatırlasana ne yaptık?
0: Gidip annemden borç aldık.
2: Yok ya. Öyle mi olmuştu? Hiç hatırlayamadım.
0: İşine gelmediği için hatırlayamazsın. O zaman da aklım bir karış havadaydı. Belki de bir İtalyan vardı hayatında. Ya da bir Fransız. Belki de onlara kaptırmıştın paracıklarımızı. Öpüşürken.
2: Ne? Olur mu karıcığım? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
0: Ben yapmadım. Sen yaptın.
2: Olmaz canım. Ben o kadar gaddar mıyım?
0: Evet. Hem gaddarsın hem nankörsün. Yıllarca destek oldum sana. Eczacılık fakültesini kazanman için saçımı süpürge ettim.
2: Yok canım. Saçların çok güzel.
0: Ha, ama sen ne yaptın? Beni bir başka kadınla aldattın. Üstelik de çirkin bir kadınla. Ne? Ne yani? Çirkin değil miydi? Hadi bir de utanmadan güzeldi de. Söyle, söyle, söyle canavar adam, söyle, söyle.
2: Hayır, seni aldatmadım diyorum.
0: Sen bir canavarsın. Bir daha asla görmek istemiyorum seni.
2: Haksızlık ediyorsun karıcığım. Çok büyük haksızlık ediyorsun. Masumum ben.
0: Aman masummuş. Kollarının arasında sarışın bir kadınla kendinden geçmiş öpüşen kimdi?
2: Ha, kimdi?
0: Öldürebilirim seni.
2: Öldür.
0: Değmez.
2: Olur.
3: Sabah şerifleriniz hayırlar olsun yengeciğim.
0: Onu sen ayarttın Lütfü. Sen bozdun ahlakını. İçki, kadın, kumar, her türlü kepazelik var sende.
3: Garip bir his var içimde. Bu sabah bu evde pek sevilmiyorum galiba.
0: Ha şunu bileydin. Selami'yi de kendine benzettin sonunda. Ama onun içinde de varmış serserilik, pislik. Alas mı aldık?
2: Lamia, dur. Gitme.
0: Sus. Hiçbir şey kararımdan döndüremez beni. Ayrılıyorum senden. Boşanıyorum.
3: Konuşsana ki lan.
2: Dur. Lütfü, başka çarem kalmadı. Her şeyi açıklamak zorundayım Lütfü.
3: Selami. Bu açıklamayı yapamazsın. Bu bir sır. Bunun nelere mal olacağını biliyorsun. Uyarıyorum seni.
2: Lamia. İstemezdim ama... mecburum açıklamaya.
0: Ne açıklaması? Ne diyorsun sen?
2: Gizli polisim ben Lamia. Ajanım. Uluslararası çok gizli polis teşkilatındanım. O kadını görevim icabı yapıyordum Lamia.
0: Ne? Ne dedin?
2: Evet.
0: Eczacık alfası Selami gizli polis ha?
2: Evet. Narkotik büroda diğer ajanlarla haberleşmeyi yürütme bölümü sorumlusuyum.
0: Ya fıttırdın mı sen?
2: Sen öyle zannet Lamia. Şu anda New York, Paris, Stockholm, Londra ve İstanbul'da bizim eczanede çok gizli faaliyetler sürdürülmekte.
0: Ya ne faaliyetleri?
2: Evet. Büyük bir savaş veriyoruz mafyasına karşı. Ağır kapıdan Marsilya'ya taşınacak.
3: Yeter! Yeter bu kadar Selami. Daha fazla konuşmaktan men ederim seni.
2: Açıklamak zorundayım.
3: Yapma.
2: Başka çarem kalmadı sayın şefim.
0: Şef? Şef mi?
2: Evet. Lütfü de bizden. Yıllardır teşkilatta. Bu operasyonu o beğenmediğin Lütfü yürütüyor. Mafyasının en acımasız, en gaddar adamlarının isim listesinin kimde olduğunu sanıyorsun? Ben de. Çünkü...
3: Yapma Selami.
2: Alman Melahat'tan aldım listeyi.
0: Alman Melahat de kim?
2: Alman Melahat...
3: Yapma.
2: Alman Melahat, eczanede beni öperken gördüğün sarışın kadın. En güvenilir, en gözü pek ajanlarımızdan biridir. Şifre ismi X76.
3: Selami.
2: Sırf bu iş için gelmişti eczaneye. Öpüşür gibi yaparken çaktırmadan listeyi aktardı bana. Bu liste yüzünden hayatım tehlikede. Ama vız gelir bana, ben görevimi yapmanın huzuru içindeyim. Geçen yıl o eczanede çalışan esmer kasiyer kız vardı ya. Hani sen, bu kız sana biraz tuhaf bakıyor. Sende gözü var galiba der bozulurdun.
0: Evet.
2: O da teşkilattan. X-79 Kobra Naci.
3: Kapa çeneni Selami. Gereğinden fazla konuştun. Güzel topuk topuk.
2: Kopuk Naciye, kopuk Naciye.
3: Allah seni tut, cezanı vermesin.
2: Ha, Allah cezasını versin, bu bizim teşkilatın çok belalı adamlarından biridir.
3: Onu geç, onu geç.
2: Onu geçeyim, onu geçeyim. Ayakkabısı vardır ayağında, karlı havalarda giyer. Karlı havalarda ayakkabı giyer.
3: Üç nokta, üç nokta kör. Masumetli.
2: Evet, tamam. Tamam, her şeyi bilmen lazım. Her şeyi açıklayacağım sana. Bilmen lazım. Beni ne kadar az tanıdığını şimdi anlayacaksın. Bak!
0: Aa, o da neyse?
2: Teşkilattan olanların gizli işaretleridir bunlar. Görev derecesine göre noktalarız. Lütfü'de 4 tane var. O şef çünkü.
0: Ama daha önce görmedin bunları.
2: Elbette. Ne zaman baktın ki? Bir gün olsun ilgilenmedin. Şu adamcağızın topuğunda acaba bir şey var mı diye merak edip baktın mı hiç?
3: Böyle davranacağını hiç ummazdım. Silahını geri almak zorundayım. Kimliğini de.
2: Hayır. Teşkilattan çıkaramazsınız beni şef. Ben bu işe hayatımı koydum. Lütfü, sana bir dostum olarak yalvarıyorum.
3: İstemiyorum ama beni zor kullanmaya mecbur etme Selami. Tabancanı ve kimliğini lütfen.
2: Bir şans daha tanıyın bana. Yalvarırım teşkilattan çıkarmayın beni. Çıkarmayın. Tanrım, bu ayrılık ölümden de acı.
3: Tabancanız ve kimliğiniz Selami Bey.
2: Yıllarca omuz omuza çarpıştık seninle. Bırak teşkilatta kalayım ya da vur beni. Burada öleyim.
3: Bu benim yetkimin dışında. Ben olay olduğu gibi rapor ederim. Belki sonra onlar vururlar. Kimliğini de lütfen.

0: dakika. Şu kimliği göstersenize bana.
1: İşte bu olmaz. Yeteri kadar gevezelik edildi zaten. İyi günler.
0: Görmek istiyorum dedim.
1: Kurallara aykırı bu. Hatta imkansız.
0: Ver onu bana.
1: Benim görevim Selami'nin kimliğini ve silahını alıp olayı rapor etmek. Kimliği gösteremem yengeciğim. Lamia hanımefendiciğim.
0: Lütfü beyciğim, kimliği göreceğim.
1: Siz bilirsiniz şef. Siz en iyisini bilirsiniz. Şu anda her şey sana bağlı. Aman Allah'ım! Neler yapıyorum ben?

0: Çok, çok utanıyorum senden şüphelendiğim için.
1: Hayatımı... Hayatımı bu görev uğrunda seve seve feda ederim.
0: Sana bir şey olursa kendimi hiç affetmem.
1: Rabia, bana bir şey olursa şehitliğe gömün.
2: Daha cesur, daha gözükecek adam yokmuş, biliyor musun? Öyle dediler bana.
0: İyi günler.
2: İyi günler. Efendim Lami abla?
3: Ne haberlerim var, ne haberlerim!
2: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler. Kıl payı kurtulmuşlar. Kim, kocan mı? Vallahi bilmem ki. Ben de benimki için düşündüm ama... Acaba karakola müracaat etseler... ...bizimkileri de alırlar mı gizli polisliğe?

0: Pekse yakışıklı.
1: Müthiş bir adam.
2: Vay vay vay vay, baksana.
0: Gerçekten yakışıklı.
2: Şimdi ne mükemmel çıkıyorsun.
1: Bak bak bak. Şuna bak şuna be. James Bond'un İmre Hoş Şubesi.
2: Helal olsun sana. Helal olsun sana delikanlı. Helal yavrum, helal.
1: Öf be, şu yürüyüşe bak be.
3: Tavuğumu çalmışlar Selami Bey, dördüncü oluyor mu?
1: Ya, vay canına! Demek hırsızlar türedi bu mahallede. Benimkine de göz kulak olmam lazım.
3: Artık siz bir şeyler yaparsınız herhalde.
1: Elbette Tevfik amca, dikenli tel koyacağım kümesin etrafına, merak etme.
3: Allah razı olsun.
1: Sağ olasın, hadi eyvallah.
2: Her şeye de koşuyorlar.
4: Şu güzelliğe, şu yakışıklığa bak. Helal olsun.
2: Analar ne memnun olmuş.
4: Helal bir yürüyüşe, güzelliğine
2: bak. Bak, bak, bak, bak. Yürüyüşe bak, yürüyüşe. Helal olun, kurban. Helal olun.

0: Günaydın Selami Bey. Vallahi kırıldım size.
1: Ya haklısın Ahmet Efendi. Uğrayacaktım ama bir şey oldu. Bir yere bir 10.000 lira... Yani uğrayamadım işte.
0: Gerçekten kırıldım. Bu yakınlarda hiçbir şey emretmiyorsunuz.
1: Estağfurullah, Allah'a ısmarladık.
0: Üzüyorsunuz beni Selami Bey. Oğlum, Selami Beylere bir but 3 kiloda pirzola.
1: Bir deli misin? Batarız ya. Ben nasıl öderim bu kadar parayı?
0: O katiyen paranın lafı mı olur efendim? Duymamış olayım bu lafı. Her zaman edersiniz. İyi günler. Güle güle efendim.
1: Ne oluyor bunlara ya? Allah Allah!
2: Rica ederim abicim, sonra alırız.
1: Mahkum ediyorsunuz beni.
2: Estağfurullah. Siz bizler için az şey mi yaptınız?
1: Ne yaptım ya?
2: Bu ne alçak gönüllülük ya Rabbi, pes vallahi.
1: Ha anladım. Şu benim baş ağrısı ilacını söylüyorsunuz galiba. Hay Allah! Hadi iyi günler.
2: Göreve mi?
1: Evet eczaneye.
2: Aman dikkatli olun, sizin için dua edeceğim.
1: Yo! Merak etmeyin, bu defa patlama olmaz. Hadi eyvallah.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: hesap kırdık.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Banyo ürünleri Şok'ta 1000 para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde 1000 para kazanma fırsatı hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
2: Yok ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le

0: uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
3: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
3: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
2: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
3: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Türkcell popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Merci canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Aysel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
6: Dede ne yapıyorsun?
7: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
6: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
7: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
6: 7.000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
8: Okul alışverişlerinde toplam 7.000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
9: Kimse kıpırdamasın yerinden. Herkes olduğu yerde kalsın, arama yapacağız.
10: Siz kalkın. Oturun, oturun. Siz de oturun. Tamam, oturacağım. Kalkar mısın?
9: Kimi görüyorum? Nasılsın bakalım Rıza? İşler nasıl gidiyor?
10: Öpeyim abi.
9: Estağfurullah.
10: Fena değil.
9: Rahat duruyorsun değil mi?
10: Ben tövbekar oldum beyim. Namusumla para kazanıyorum artık.
9: Bak buna memnun oldum işte. Ne iş yapıyorsun şimdi?
10: Sanatçılarla çalışıyorum.
9: Sanatçılarla mı?
10: Evet, daha yeni bir kimlik kartı yaptım birine. Gizli polis kimliği.
9: Gizli polis kimliği mi?
10: Evet, bir reklam filmi için. İyi de para aldım. Tam 10.000 lira.

0: Hoş geldin Selamiciğim, hoş geldin yavrum.
1: Bağırmadı ya. Asa birleşmedi.
0: Aman efendim, aman efendim. Ya siz nasılsınız Lütfü Beyoğlu?
2: Öğrendiniz demek.
0: Evet, dün öğrendim.
2: Bu sırrı iyi saklayacağınızı umarım Niyazi Bey.
0: Bana güvenebilirsiniz.

0: Biz Selami ile gidiyoruz şimdi. Hı. Az sonra buraya biri gelecek. Hı. Müşteri gibi. Hı. Aslında ajandır.
1: Ya.
0: Teşkilattan yani.
1: Anladım.
0: Ne söylerse söylesin, siz bırak bu lafları. 4 numaralı ağacın altı diye cevap verin.
1: Bırak bu lafları. 4 numaralı ağacın altı. Tamam.
0: Biz gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Yürü Selami. Sen bekle. Size güveniyoruz. Parolayı unutmayacağınızdan eminiz. Selami'nin zam işini dönünce konuşuruz.
1: Konuşuruz.
0: Eyvallah.
1: Ne? Ne zam mı? Zammam yok! Nereden çıktı zam şimdi? Yok zam! 5 kuruş vermem ona! Niye zam verecek bizim efendim Allah Allah!
0: Bir şey mi dediniz Niyazi Bey?
1: Zam işini dönünce konuşuruz dedim.

0: Müşteri geldi. Seyret şimdi cümbüşü.
1: Merhaba. Bir şampuan, bir de ayakkabı cilası istiyorum Niyazi Bey.
2: Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı.
1: Efendim? Şampuan dedim, bir de ayakkabı cilası.
2: Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı.
1: Deli bu adam.

0: Evet.
1: Adım Nuri. Emniyet müdürlüğünden geliyorum.
0: Geldiniz demek. Biliyorum niye geldiğinizi. Buyurun, buyurun içeri.
1: Çok naziksiniz efendim. Selami Bey yok mu?
0: Bildiğiniz gibi orada. Eczanede.
1: Eczanede?
0: Evet. Niye geldiğinizi biliyorum Nuri Bey. Selami'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen inkar etmeyin. Siz de aynı şeyi yapardınız. Çünkü onu öpüşürken görünce terk etmeye karar vermiştim. Boşanıyordum ondan.
1: Boşanıyordun?
0: Bir anda yıkılmıştım. Tüm dünyam kararmıştı. İşte o zaman Selami mecbur kaldı ve gerçeği söyledi bana. Gizli teşkilattan olduğunu açıkladı.
2: Ya teşkilat?
0: Evet. O durumda siz de böyle yapardınız. Siz de söylerdiniz karınıza, öyle değil mi?
3: Demek çaresizlikten ve korkudan böyle bir oyuna girmiş Selami.
1: Evet efendim, durum bu. Adam karısını deli gibi seviyor besbelli.
3: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından. Bir yuvanın yıkılmasını istemiyoruz tabii. Öyle değil mi?
1: Benim de gönlüm razı olmuyor doğrusu. Ne öneriyorsunuz efendim?
3: Selami denen zehir harfiyeyi bul ve kulağını iyice bük. Yasalara saygılı olmayı öğretmek lazım bunlara. Bundan böyle ne karısını aldatsın, ne de böyle bir numaralara kalk.
1: Bağışsın efendim. Meselenin böyle çözülmesine sevindim. Onların ayrılmasını ben de istemezdim. İyi günler.
3: İyi günler.
0: Ama beni azıcık şaşırtan bir şey var.
3: Neymiş o?
0: Gizli polis judo, karate falan bilir. Oysa sen böyle şeyleri yapabilecek bir tipe benzemiyordun doğrusu.
4: Yeminliyiz de ondan. Bizim meslekte judo, karate, boks bildiğini en yakınlarına bile saklamak zorundasın. Ya. Çok mecbur kalmadıkça en yakınlarımıza bile belli etmeyiz bunu. Ama yine de çok özel durumlarda bir iki numara göstermek yetkimiz var tabii. Mesela... Hay! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! İşte böyle.
0: Aslan kocacığım benim. Maşallah. Hay!
4: Gözün aydın Selamiciğim, sana çok önemli haberlerim var. Teşkilatta bir sürü dostun varmış arkadaş. Buyur kimliğin, bu kadar sevildiğini bilmiyordum doğrusu. Şef, o bizim göz bebeğimiz dedi. Harcanmasını katiyen istemeyiz dedi. Hadi yürü, çok önemli bir göreve gidiyoruz. Hadi canım, görev bizi bekliyor.
5: Şey, gitmesek olmaz mı? Hiç canım istemiyor.
4: Bekliyorlar.
0: Tehlikeli mi bu görev?
4: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar, evet. Çok tehlikeli. Şu eczanede yarım bıraktığın görev. Bademcik operasyonu.
0: Yani kadınlarla mı buluşacaksınız?
4: Kadın mı? Kadın madın denmez onlara. Bunlar kadın değil, bir canavar. Bunlar karşı tarafın ajanları. Bunları şey yapmalı, bunları bekliyorlar.
0: Ne istiyorlar sizden?
4: Tek amaçları İmrihor operasyonunu engellemek.
0: İmrihor operasyonu mu?
4: Tabii. Yani İmrihor eczanesi, kısaca İmrihor operasyonu. Bizden ayrıntılı bilgi sızdırıp ona göre önlem alacaklar ve Marsilya'ya sevk edecekler. Planı anlatayım sana. Gazino Royal'da buluşacağız kadınlarla. Oturduğumuz masaya dinleme aletleri yerleştiriyoruz.
0: Şu ünlü Gazino Royal'e gidiyorsunuz demek.
4: Evet, oraya gidiyoruz. Sabaha kadar sürebilir görev.
0: İlk evlendiğimizde Selami ile gitmiştik. Pahalı ama nefis bir yerdi. Sahibi de şeydi, Tatar
4: Ali. Aslında Japondur. Asıl adı da Alsinsan. Uluslararası ajan. Üstelik de... Neyse, fazla konuşmamam gerek.

0: Peki hadi yürü.
1: Başka zaman gitsek olmaz mı acaba? Ya da başka birini versinler bu göreve.
2: Aa, başka zaman gitmek olur mu? Görev bu.
0: Tabii ya.
2: İyi yani. Keyfin var, göreve gideceksin. Keyfin yok, evde oturacaksın. Hadi çabuk gidin. Kazanız mübarek olsun.
0: Hadi yürü, gidiyoruz.
2: ne tür filmler yapıyorum demiştiniz Selami Bey?
1: Ben de dedim ki, Lütfü dedi. Lütfü! Lütfü lan! Ne tür filmler yapıyorum ben?
3: Selami!
0: Çok prensip sahibi bir yapmış.
1: Evet.
0: Daima ciddi konulara eğilmiş.
1: Ya, evet.
0: Bunu bir görev bilmiş.
1: Görev, ben görevliyim ben. Malı ahır kapıdan Marsilya'ya...
0: Marsilya'ya... Evet, Marsilya'da bir ortak yapım projesi vardı da.
1: Ama siz buradaki filmlerinde oynayacaksınız.
2: Oo, şu reklam filmi için çok sabırsızlanıyorum hayatım.
0: Hafta sonu başlıyoruz tatlım. İkiniz de oynayacaksınız. Sonra da Selami'nin filminde oynayacaksınız.
2: Şerefe.
1: Şerefe.
2: Şerefe. Etmem olsun seni. Koskoca ajan nasıl unutur silahını? Başlarına bir şey gelmeden yetiştirmeliyim. Silahsız nasıl gider göreve? Ay!
4: Bakın hanımefendi, eğer birini ateş etmeyecekseniz, yani maksadınız birini vurmak değilse... Siz olun, elinizdeki silahla sokağa çıkmayın, tamam mı? Karşınızdaki her an ateş edebilir size.
2: Unutmuş, kocam silahını unutmuş. Şu anda çok tehlikeli bir görevde, Lütfü ile beraber.
4: Selam Bey yeniden göreve çıktı demek.
2: Evet, Ali Jinsan'ın yerine gittiler.
4: Anlamadım, nereye gittiler?
2: Ali Jinsan'ın yerine, Tatar Ali'nin yani, aslında Japondur. Uluslararası çok büyük bir ajan. Bilmiyor musunuz?
4: Bilmez olur muyum, hiç bilmez olur muyum?
2: O iki kadınla buluşacaklar. Karşı tarafın ajanları ile. Durumları çok kritik, tehlikedeler.
4: Çok iyi anlıyorum sizi. Hadi gidelim, vakit kaybettik
2: hadi
4: zaten.
2: Hadi gidelim.
0: Bu hafta bir bodrum yapalım Selami.
2: Bodrum mu?
1: Ne bodrumu ya? Ben nasıl giderim bodruma be?
0: Görev canım kardeşim, görev. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, canımızın istediği her yere gideriz. Bu hafta sonu Bodrum'dayız.
2: Hani bizimle reklam filmi çekecektiniz bu hafta? Hemen arkasından da Selam Bey'in yapacağı filmde oynayacaktı.
0: Oynayacaksınız benim güzel yengecim, oynayacaksınız. İkiniz de oynayacaksınız. Bizde daha ne filmler var, ikinizi de oynatacağız. Tabii önce reklam filmi, sonra Selami'nin projesi. Ama ben önce Bodrum derim.
1: Evet, bir filmde Bodrum'da çekeriz. Adı... Bodrum'da aşk başkadır.
2: Yani önce Bodrum'a gidelim, filmleri sonra çekeriz diyorsunuz, öyle mi?
1: Öyle.
2: Durumları iyi değil galiba. Selami'ye silahını vermeliyim.
4: Bence zamanı değil şimdi.
2: Hiç olmazsa sizin burada olduğunuzu bilseler... Teşkilattan birinin yakınlarında olması rahatlatır onları.
4: Merak etmeyin, ben yakında rahatlatacağım onları.
2: Yakında olmaz.
1: Yo yo, yapmayın.
2: Ay bırakın canım, bu da her şeye karışıyor.
1: Al. Eyvah, karım!
2: Ay çekil ayol!
1: Şanssızlığa bak!
5: Ah, mahvoldum ben! Canavar Selami, sakar Selami, ne yapıyorsun? Biricik eczanemi mahvediyorsun benim! Bunu bana yapamazsın, hakkın yok buna!
1: Ne yapalım ya, kazayla oldu işte, kafamız karışık!
5: Allah. Kaza maza! Bakınız Selami Bey, sizin durumunuzu çok iyi anlıyorum.
1: Anlıyorsunuz.
5: Mühim bir göreviniz var, kabul ediyorum. Ama şunu da kabul edin, iki işi bir arada yürütemiyorsunuz! Ya! Ya ajanlığı seçin, ya kalpalığı, tamam mı?
1: Kim? Ajan kim? Uydurmuşlar, dedikodu! Gizlim, saklım yok benim! Emniyette de söyledim ajan olmadığımı!
5: Bak! Üstelik bana güvenmiyorsunuz. Çok teessüf ederim doğrusu. Halbuki ben sır saklamasını iyi bilirim.
1: Bakın...

0: Siz gerçekten hiçbir şeyden korkmaz mısınız?
1: Hayır Nesrin.
0: Benim adım Arzu.
1: Hayır Arzu, korkmayız. Ne ben, ne Selami, hiçbir şeyden korkmayız biz.
2: Ben...
3: Kim bu Lütfü? Cevap ver.
2: Lütfü mü?
3: Onda mı?
2: Yok ya! Dedim ya Lütfü, arkadaşım benim. 4,5 yaşından beri arkadaşım.
4: Katil Selami, canavar Selami, mahvettin beni. Bırakın beni, bırakın beni. Eczanem sahipsiz kaldı, bırakın beni.
3: Sen anlat bu Lütfü'yü, kimmiş?
4: Lütfü de gizli polis. Teşkilattan. Bunun şefi.
3: Bravo! Bravo Simo! Çok güzel, çok zekice yapmışsınız planınızı. Eczanede çalışıyor görünürken... ...gizli polis olduğunuzu yaydınız etrafa. Ve bu dümenlere güzel güzel tezgahladınız işleri. Ama ben yutmam bu gizli polis masalını!
2: Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Ben kimseye gizli ajanım, polisim falan demem. Ve demeyeceğim. Tek kelime bile söylemeyeceğim.
4: Benim ne alakam var bu işlerle yani? Allah cezanı versin seni Selami. Bırakın beni, bırakın beni. Eczaneme döneceğim. İlaçlarım beni bekliyor efendim. Sizin yüzünüzden mahalleli ilaçsız mı kalsın yani?
2: Kes lan! Ne ilaçları be? Lan! İlaç mı var sanki eczanede?

0: Biraz daha anlat şu Lütfü'yü bakalım.
1: Lan paranın teki. İşi gücü kadınlar kızlar. Dalgacı Mahmut.
2: Ne yapsın? Güzel kadın gördü mü dayanamaz Lütfücüğüm. Bu da bir huyu işte.
3: Ya. Nerede oturuyor? Adresi?
1: Ne bileyim. Yeri yurdu belli değil. Belki de otelde kalıyordur.
2: Ne oteli be? Bir kere koskocaman evi var. Hacı Badem'de kime sorsan gösterir.
3: Güzel. Sinyor Lütfü'yü de getirteceğiz buraya. Hem de çok çabuk. Demek Hacı Badem'de oturuyor.
2: Ne? Hacı Badem mi dedim? Hay aptal kafam. Çok eskiden de o. 300 sene önce gitti Nikaragua'ya. Ya Nikaragua'ya gitti, Nikaragua'da şimdi. Lütfü değil mi yani 15 günde bir, her sene 15 günde bir gelir gene gider. Lütfü Nikaragua'da oturuyor şimdi.
3: Demek kadınlara meraklı. Neriman'a iş çıktı yine. Gidin haber verin.
4: Bağ üstüne.
1: Ah Sedami, neler getirdin başıma benim. Eczanemi havalara uçuruyordun. Üstelik bir de zam istedin utanmadan. Şimdi de bu gancı senden eline düşürdün beni. Canavar Sedami seni!

0: Sabrımı taşırıyorsun Signor Selami. Cevap ver. Nerede?
1: Bilmem.
0: Çok güçlü bir iraden var Signor.
1: Evet.
0: İyi direniyorsun.
1: Evet.
0: Ama er geç konuşturacağım seni.
1: Bir dakika. Boğazımı sıkıyorsunuz galiba.
2: Onun için yanaştım.
3: Evet. Ama o zaman tanımıyordum seni Lütfü. Ve şimdi aşık oldum. Her şeyi anlattım. Arkadaşlarımı ele verdim.
2: Aferin. Ben gidiyorum. O alçakları inlerinde kıstıracağım. Sen burada kal ve beni bekle.
3: Ya. Hayır, gitme. Polise haber verelim. Gitme, öldürürler seni. Çok, çok tehlikeli bunlar.
2: Tehlike benim soyadım bebek. Yalnız gideceğim. Tek başıma. Arkadaşımı o pis hergelerin elinden kurtaracağım. Karınlarını kurşun kalemle dolduracağım onların. Ayaman, kurşunla.
3: Lütfü, yalvarırım gitme. Dikkatli ol, yalvarırım Lütfü. Gitme Lütfü.
2: Sen gene de polise bir haber ver.

0: Ölümle kumar oynuyorsun muhteşem. Ya, ya.
1: Hoş geldiniz sinyor.
2: Allah.
1: Siz Lütfü olmalısınız.
0: Hoş bulduk. Ben kiminle müşerref oluyorum acaba?
1: Mario.
0: Ha Mario.
1: Sicilyalı ustura Mario.
0: Müşerref oldum. Ben de Kasımpaşalı muhteşem Lütfü'n. Jilet Lütfü de derler.
1: Jilet mi atardınız?
0: Hayır, jilet satardım.
1: Getirin.

0: Yazık, Neriman sattı bizi, beceremedi.
1: Yoo, gayet iyi, pekala becerdi. Deneme filmi çok iyiydi. Tabii yoruldu kızcağız, gelemedi. Yavaş be. Ooo, fırtına selamı.
2: Lütfü! Vallahi ağzımdan kaçtı, bunlara nerede oturduğunu söyledim.
1: Çok iyi ettin, sevindirdin beni. Sayende böyle iç acıcı bir yer gördük.
3: Üzülme işler tamam. Neriman'la sohbet ettik. Biraz neyler, birazdan geliyorlar.
1: Oo, Asabi Niyazi Bey! Siz de mi buradasınız? Nasılsınız? Bak, eczanede de böyle sessiz olsa ne iyi olur. Kukla gibi. Siz kuklacı mısınız?
0: Oturtun şunu.
1: Ben kendim oturdum ya.
0: Aç! Konuş!
4: Allah cezanı versin Sedami! Teneşinlere gelişince Sedami!
0: Kapat! Senin
4: yüzünden baş başım!
0: Kapat! Kapat!
5: Fırla! Çıkalım tam zamanı! Bu tarafa geldik!
0: Ne çağırıyorsun
1: ha? Tamam. Ay. Allah!
0: Solozzo! Kıymetli patronum cevap bekliyor. Solozzo'nun sabrı taşmamalı.
1: Evet.
0: Düşmanım olduğunuz sürece hiçbir sonuca varamayacağız. Şu halde dost olalım. Hı?
1: Dost mu?
0: O niye o? Bir anlaşma yapalım sizinle. Düşündüm, malda sizin de hakkınız var. Yarı yarıya bölüşelim onu. 50 sizin, 50 bizim. Nasıl?
2: Neyi bölüşüyoruz ya?
1: Malı dedi ya, duymadın mı? Yani... Düşündük taşındık, kararımızı verdik. Teklifinizi kabul ediyoruz. Biz Selami ile gidelim, mal alıp gelelim, bir güzel paylaşalım. Heh. Hadi Selami kalk, gidiyoruz.
2: Tamam, Niyazi Bey'i de alalım giderken. Alas mı aldık efendim? Hadi yürü.
1: Tamam, iyi günler.
0: Aceleniz ne dostlarım?
1: He?

0: Çok sevindim kararına.
1: Doğru.
0: Önce birer içkiyle kutlayalım bunu, ha?
1: İçmesek olmaz mı?
2: Olmaz. Madem ısrar ediyor dostumuz, içeceğiz. İçeceğiz ve gideceğiz.

0: Güzel. İlaç etkisini hemen gösterdi. Şimdi bülbüller gibi öter dostlarımız. Evet dostum, lütfen söyler misin bana? Nerede?
1: Ahır kapıda.
0: Güzel, ahır kapıda demek.
1: Marsilya'ya gönderilecek.
0: Ne? Marsilya'ya mı? Kime? Ne zaman?
2: Artık mallarını göndermiyoruz. Selami'nin boşanma işini hallediyoruz.
0: Ne? Ne boşanması?
1: Alman Meat beni öptüydü ya. Karım da boşanıyordu ya benden.
0: Alman Melahat kim?
2: İşitmiş altı.
0: Neler oluyor be? Neler söylüyorsunuz siz?
1: Onun yüzünden mecbur kaldık. Aliş insanın yerinde o ajanlarla buluş.
2: Ne ajanlardı be? Hele sarışını.
0: Ajanlar. Aliş insan. Kim bu Aliş insan?
2: Teşkilattan. Efendi Toran Ağa'nın müdürü.
0: Bana bak! Bana bak! Beyninize bir kurşun mu sıkalım? Yoksa ayağınıza taş bağlayıp denize mi atalım? Hangisini seçersiniz? Hangi yöntem iyi?
2: Mario diyor ki hangi sabun sürülür? Hangisi daha iyi? Sus! Kimse helal duymasın! Helalen duymasın!
0: Götürün! Yürü! Yürü!
2: Yürü ben yürü ömrümün hali! Evin kalbini! Ah, içme ve başım dönüyor!
0: Dişin onu duvarın dibine!
2: Ne oluyor ya? Mario da kafayı bulduk, bulanık görünüyor.

0: gitti. Tam alnının ortasından yedi kurşunu.
1: Öldü. Asabi Niyaz öldü. Suçsuz.
2: Masum. Ne şehittir, ne gasi. Hiç yoluna gitti. Niyaz Zeynep abi.
1: Nasıl da sevişirdik. Bir gün bile kırmadık birbirimizi. Hmm. Oğlu gibi, öz oğlu gibi severdi beni. Hmm. Anlayışlı, şefkatli. Ne mükemmel bir insandı o. Sırma saçlı patronum benim. Güler yüzlü, uysal, cömert, sessiz.
2: Bana bak, ölen Asabi Niyazi değil miydi yoksa?
1: Asabi Niyazi'ydi, öldü işte.
3: Çok duygulandınız bakıyorum. Şaşırttınız beni. Şimdi de sıra sizde. Hanginizden başlayayım? Söyleyin önce hanginiz?

0: Ölür müsünüz? Yoksa yerini mi söylersiniz?
1: Ha. Söylesenize kardeşim. Selami. Hadi 50 kilo yapıver Mario Bey'e.
2: Mi yapayım?
1: Tabii. Niye yapmayacakmışsın? Sinyor Mario yabancı mı? Hem artık daha fazla saklayamayız ki sırrımızı.
0: Neler diyorsun? Ne sırrı? Neler oluyor?
1: Açıklayayım. Selami yıllardır yeni bir yöntemle imali üzerine çalışıyordu. Eczanede gizli gizli denemeler yapıyordu.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Hı? İşte böyle. Hı hı. Formülü bulana kadar kalamazdık tabii. Eksik olmasınlar, epeyce müşterimiz var. Bizi de pek seviyorlar. Bu yüzden de sizi yürütmek zorunda kaldık, 50 kilogram kadar. Ve hemen sattık müşterilerimize. Şimdi formülü bulduk. İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar imal edebiliyoruz. 10 dakika içinde.
3: Yani şimdi 50 kilogram ve 10 dakika içinde yaparsınız.
1: On dakika dedikse, 10-12 dakika sürer. Ne için?
3: Evet.
1: Tamam. Aha.
4: Alo. Ben Emniyet Müdürü, buyurun.
5: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
4: Bir dakika hanımefendi, lütfen. Adresi tekrarlayın efendim. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Bir ihbar var. Adresleri de burada. Hemen değerlendirin.
6: Bağ üstüne. Hadi arkadaşlar gidiyoruz.
7: Müdür bey,
4: Merak etmeyin hanımefendi, bizimkiler hemen yetişir.
3: Evet arkadaşlar, işte laboratuvar burası. Burada güzel güzel çalışacağınıza eminim. Evet, hadi bakalım göreyim sizi.
2: Ne yapacağım ya?
1: Senin büyük icadın saç ilacını icat et, gerisine karışma.
3: Ne konuşuyorsunuz?
2: Mükemmel bir tesis.
1: Hadi,

0: Hadi, hadi. 10 dakika doluyor. Hadi. Hadi. Evet, gecikti. Hala patlamadı. Ne patlamadı? Zerrecikleri küçük patlamalar yapar. Sabun köpükleri gibi. Onu diyordum. O gecikti diyordum. He? Nasıl gidiyor Selamiciğim? Saçsız kafa kalmayacak yeryüzünde. Bomba gibi bir icat olacak. İsmim tarihe geçecek.
1: Ne diyor bu be?
0: Saçsız kafa diyor. Hani... içici kalmayacak diyor. Hadi patlatalım be! Ne patlatması be?

0: Hadi be, hadi be! Nerede? Ne zaman olacak? 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
1: Tabii, haklısınız. Hadi be Selami, hadi patlat şunu artık, patlat! Patlat kesecikleri, patlat, patlat, patlat! Dinamit verelim yani.

0: Bak karıştırmayı, dök şu ilacı artık içine de patlasın. İlacı diyorum, patlasın artık.
1: İkide bir kalkıp kaçıp duruyorsunuz oralara. Masada otursanız olmaz mı?
2: Olmaz. Bu rengi uzaktan görmeliyim. Bu çok önemli. Ya?

0: Selami, senin şu baş ağrısı haplarından var mı?
1: Var tabii. Heh. Her zaman bulundururum. Maksat topluma hizmet olsun.
0: Ver bir tane.
1: Siz de ister misiniz?
0: Ver tamam.

0: Anneciğim ne haber? Pokerde babam kazandı.
1: Eviniz çok güzel ama Muhit...
0: Sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyoruz.
0: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne.
0: Mutlu değilim.
2: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık.
3: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
0: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
4: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
3: Evet, biraz önce geldi.
2: Gönül işi mi?
3: Evet baba.
0: Ne olur bir an önce evlensin.
5: Birleşen Yollar birazdan TV4'te.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
4: BBVA. Herkes gitti. Ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman

0: garantile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
6: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
5: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyorum.

0: kanatlarının içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
14: Hocam ben?
13: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
13: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
14: Hocam 1000 megabit diyor.
13: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
14: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
13: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
14: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
13: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
18: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
17: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
19: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
22: Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
15: içelim. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
23: Bazı şeyler böyledir modası, hiç geçmez.
24: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modu.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang ile atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
17: Bugünden yarına Allianz seninle.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak. Onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun mu yürüm ki kendimi?
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
11: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abaküs.
17: Kasa.
16: Marul.
13: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
19: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
20: Karıcığım benim.
21: Kahraman kocacığım benim.
22: Canım. Operasyon tamamlandı efendim.
23: Sağ olun, sizden de bunu beklerdim zaten.
22: Çok özledim seni, biliyor musunuz?
21: Ben...
22: Siz de sağ olun. Arkadaşların büyük yararı oldu efendim.
24: Estağfurullah Bey.
21: Aslan kocacığım. Hepsini karateyle yendin değil mi?
24: Kimisini karate, kimisini judo, tekme, yumruk, aerobik falan böyle bir şeyler.
22: Efendim izninizle arkadaşlar biraz dinlensinler. Hadi gidiyoruz. Bu son operasyon çok yordu sizi. Bundan eminim. Teşkilat olarak minnettarız size, hem de çok. Ama muhakkak dinlenmeniz lazım. Çok uzun bir süre izin veriyoruz size. Öyle gazinolar, gaddar kadın ajanlar falan yok bundan sonra. Ha? Anlaştık değil mi? Hadi.
24: Ama şefim...
22: Anlaştık değil mi dedim?
24: Peki. Tamam efendim.

0: Merhaba. Merhaba Bilal.
1: Merhaba.
0: Bugün derse falan girmem, girmeyeceğim de. Canım öyle sıkılıyor ki.
1: Seni tutan mı var, istediğin yere git.
0: Sinemaya gitmek istiyorum. Ama beni götürecek bir centilmene ihtiyacım var.
1: Lütfen Leyla, beni yalnız bırak da bir iki satır bir şeyler okuyayım.
0: Yoksa güzel bulmuyor musun beni?
1: Arkadaşız biz. Arkadaşın güzeli çirkin olmaz, iyisi kötüsü olur.
0: Aptal!
2: Al bakayım sen, hadi sen şimdi git! Şimdi de sen al, sen de git! Benim al, git
0: lan! Zahmet ettin oğlum! Allah anneciğine bağışlasın seni, sağ ol!
1: Siz de sağ olun teyzeciğim!
2: Şimdi hepinize var, hepinize var, merak! Al bakayım, al! Hadi bakayım! Hepiniz evlensin! Bugünlük bu kadar kâr, başka zaman gelin! Hadi bakayım, al!
1: İlahi hayrı dede, alıştırırsan böyle olur işte!
2: Ne yaparsın evlat, tek başıma bir adamım! Benim de çocuklarım bunlar işte, eve dönerken yolumu gözlüyorlar! Sen nasılsın bakalım?
1: Sağ ol, mezuniyet imtihanlarına hazırlanıyorum.
2: Apartmana da taşınmalar başladı. Sokağımıza yapılan bu ilk apartman huzurumuzu bozacak gibi geliyor bana.
1: Niye hayır dede?
2: Ne bileyim, böyle saray gibi yerlere başka insanlar gelir. Onlar da malum, ne bizleri beğenirler ne de bize uyarlar.
1: Aldırmayız, olur biter be hayır dede.
2: Öyle olacak tabii. Hadi kal sağlıcakla.
1: Güle güle, güle güle.
3: Kesin gürültüyü, kesin!
1: Başka bir yerde oynayın çocuklar, hadi!
4: Evde olduğunu bilmiyorduk abi. Hadi çocuklar!
5: Hadi yürüyün.

0: Feyza çok yalnız kalıyor. Yarın da onu götürelim, tamam mı?
1: Tamam. Niye güldün Nadir?
0: Güldüm işte. Hani beni buldu. Yarın Feyza'yı götürelim diyeşiniz de ona güldüm herhalde.
2: Uyanmadı mı o hala? Saat kaçtı geldiğinde?
3: Günaydın.
0: Benim soruyorsun anneciğim. Erken de 3 bile olmamıştı. Süt istemem dadı, çay. Koyu olsun. Anneciğim ne haber? Pokerde babam kazandı. Hisse mi?
1: Dur hele canım, veririz elbet.
0: Aa, veririz yok. Peşin isterim.
1: Peki, yemekten sonra veririm, söz.
0: Dadıcığım, koyu olsun demiştim.
2: Aa, bundan koyucu katran olur kızım. Bırak çocukça sululukları da dinle beni. Koca kız oldum. Neredeyse üniversiteyi bitireceksin.
1: Aa, sahi imtihanlardan ne haber?
0: Bu gidişle nanay. Rektörlüğü de bastılardı.
1: Bastılar ha?
0: Profesörün birisi ders yapacağım demiş. Hemen o anda temiz. Ne ağız kalmış ne burun.
4: Allah'a ısmarladık teyzeciğim, utanmasam her gün geleceğim size.
5: Utanmak ne kelime Şükrancığım, başım üstünde yerin var. Bilirsin seni pek severim.
4: Sağ olun teyzeciğim.
5: Ah, hoş geldin oğlum.
6: Hoş bulduk anne.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Şükran'a dikkat ettin mi oğlum?
6: Ne gibi anne?
5: Hiç. Melek gibi maşallah. Öyle değil mi?
6: Evet öyle.
5: İki ay sonra da mezun oluyorsun artık.
6: İnşallah anne. Söyle bakalım dilinin altındakini.
5: Ne söyleyecekmişim ki? Konuşuyoruz işte.
6: Seni kurnaz seni. Hadi, diver diyeceğin de rahatla.
5: Hiç niyetim yoktu ama, Şükran dedin de aklıma getirdin hani.
6: Kim? Ben mi Şükran dedim?
5: Aman oğlum, ha sen demişsin ha ben. Bak oğlum, bir ayağım çukurda. Rahmetli baban gibi mürvetini görmeden ölmek istemiyorum.
6: Allah gecinden versin anne. Sana söz. Diplomayı aldığım gün ilk işimiz bunu konuşmak olacak. Evimize gelin getirmek istemez miyim hiç?
5: Ah, Şükran gibi bir gelinim olsa. Nerede şimdi öylesi? Şimdikiler zamane. İçkisi var, kumarı var. Benim korkum böyle birine tutuluvermen.
6: Aşk olsun anacığım. Oğlunu bu kadar açık butandın sen ha?
5: Sen benim lafımı hoş gör oğlum. Analık işte.
7: Feyza, ben seni...
0: Ağır ol dedik ya.
7: Seviyorum Feyza.
0: O nasıl şey o?
7: Aşığım sana.
0: Hadi be sen de sulu herif. Bir dans edelim dedik şunun şurasında, onun da tadını kaçırma.
7: Ne dersen de, bütün ömrümce ben seni...
0: Bak Selim... Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden, eğlencelerden, bu insanlardan. Bir de sen ekşim. Çeker giderim sonra.
8: Allahümme firli veli valideyi ve li mu'minine yevme yekûmül hisâb.
7: Senin neşelen ben için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım.
0: Kızım... Ne hoş kelime. Ama sen söylerken değil.

0: Bu ne hal böyle bu saatte?
1: Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yok. Hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle. Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne. Uykum var dadıcığım, uykum var. Uyanmasam hiç. Masal anlat bana dadıcığım. İyi çocuklar yetiştiren annelerin masalını. Bu ne halmiş? Bu saatteymiş. Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki.
2: Kalk artık kızım. Yeter uyudun. Gene elbiselerinle yatmışsın. Tabii, yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki.
1: Aman dadı, başlamayalım gene.
2: Bak sen! Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baban kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Etimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem.
1: Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.

0: Güle güle oturun Fezocuğum, eviniz çok güzel. Ama Muhit...
1: Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki.
2: Oh, Allah versin Fezocuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış.
0: Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim. Aa! Bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo?
1: Ha? Hangi Bilal? Bakayım. Aa, onu! Karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu?
0: Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim, budalanın biridir. Kimseye yüz vermez.
1: Hiç kimseye mi?
0: Evet, hiç kimseye.
1: Hadi canım, olur mu öyle şey?
0: Şuna bakın, inanmıyor. Kızım, bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur.
2: Hayret doğrusu! Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor.
1: Demek kimseye yüz vermiyor.
0: 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii.
1: Hadi, hadi, kışkırtma beni! Ben istesem...
3: Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın.
2: Çocuklar, Feyza diyor ki, ben Bilal'in canını okurum.
1: Aa! Nereden çıkardın bunu?
2: Hadi, hadi, çevirme şimdi lafı, Leyla da yapamaz diyor.
1: Kimse elinize düşmesin sizin!

0: Ne haber cicim, gözün kesmedi mi?
1: Peki! Ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya?
0: Ben varım!
1: Nesine? Püskülüne, fesine! Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne?
0: Arkadaşım olacak! Doğum günü partime getireceğim!
1: Başka?
0: Dans edeceğim!
1: Bilmez ki! Hormandalı dersen bak o olur! Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu, anlamıyor musun?
0: Laf yeme de söyle, var mısın yok musun?
1: Elbette varım! Bir pırlanta yüzüğüne, oldu mu?
0: Hiç de fena değil! Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum!
2: Eyvah! Hayırdır inşallah! Ne oldu ki böyle?
0: Bilmem, sigorta filan attı galiba!
2: Ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok! Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba?
0: komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak!
2: Aklınla bin yaşa! Ben şimdi gider sorarım!
3: Bilal oğlum! Yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba! Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum?
4: Hangi yeni komşular?
3: Apartmanın sahipleri!
4: Kim haber verdi?
3: Hanım kızlarının dadısı!
4: Peki anneciğim!
2: Buyur oğlum! Sigortalar bu tarafta!

0: Eline sağlık oğlum, bu saatte size zahmet verdim.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi.
0: Eksik olma oğlum.
1: Acaba yanmayan falan var mı? Bir kontrol etseydin.
0: Yok, her taraf yandı oğlum.
1: Öyle ya. İyi geceler efendim.
0: Güle güle oğlum. Hay Allah razı olsun. Eli de öyle çabuk ki hemencecik yapıverdi. Bunun burada ne işi var? Ver kızım, ben katlarım. Bugünlerde amma da dalgın oldum ha.

0: Yardımınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Size tutunabilir miyim?
1: Çok mu kötü ayağın?

0: basamıyorum üstüne!
1: Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı?
0: Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor, şuramda da bir sancı var!
1: Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı?
0: Acelem vardı da, sürati de çok severim!
1: Ölmek için daha çok gençsiniz!
0: Oh, gidelim buradan! Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar... Hepsi her şey üst üste yığıldı içime!
1: Niçin geldik buraya?
0: Çok sevdiğim bir yerdir! Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim!
1: Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız?
0: Ne çok şey soruyorsunuz öyle!
1: Usta bir şoförsünüz! Güzel bir kazaydı! Ne bana ne de size ikimize de bir şey olmadı! Tam size yakışır bir oyundu bu!
0: Ne oyunu?
1: Hiçbir yerinize bir şey olmamış! Sancınız, ağrınız da yok! Doktor açıkça söyledi! Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın!
0: Gidiyor musunuz hemen?
1: Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız! Anlıyorum ama... Bir daha beni katmayın!
0: Evet! Hepsi yalandı!
1: Niçin?
0: Sizi... Çok beğendiğim için! Kuş kafese girmek üzere!
2: Sen öyle bil! Ben parmağıma takacağım yüzüğü seçtim bile!
0: Boşuna acele etmişsin, çünkü ben kazanacağım!

0: Merhaba Bilal Bey. Burada olduğunuzu biliyordum. Sizin için geldim buraya. Garip bir şey bu. Bir erkeğin peşinden gitmek, onu düşünmek, görünce sevinmek, hiç bilmediğim bir şeydi. Gitmeyin. Yalnız kalmak istiyorsanız ben giderim. Ama önce konuşalım.
1: Bir erkeğe bunları söylemek gerçek bile olsa doğru değil.
0: Affedin beni.
1: Sizi affedebilirim. Lakin böyle yetişmenizin sebeplerini affedemiyorum. Çevrenizdeki insanların yaşayışları dışında da güzel bir dünya var. Sizin bilmediğiniz bir dünya.
0: Nasıl bir dünya bu?
1: İnanmış insanların dünyası. Güzelliğin, şöhretin, paranın çok üstünde kalabilmiş, geçici heveslere kapılmamış insanların dünyası. İsterseniz onlardan biri olabilirsiniz.
0: Belki de isterim. Anlatın biraz.
1: İki Feyza yaşıyor sizde. İkisinden biri önüne katıyor sizi. Bunu fark etmesem sizinle hiç ilgilenmezdim. Öbür Feyza böyle değil. Böyle düz, basit giyimli, dürüst değil. Boyayı, kokuyu, gürültüyü seven, dans delisi, giyim kuşam delisi bir kızcağız.
0: Hiç duymadığım, düşünmediğim şeylerdi bunlar. Sizi dinlerken içim aydınlanıyor. Devam edin.
1: Sana göre ben niçin yabancıyım pek çok şeye, niçin kaçıyorum değil mi? Son yılların getirdiği her şeydeki sahtelik, yalan iğrendiriyor beni. Beraber büyüdüğüm kızları, çocukluk arkadaşım olan erkekleri görüyorum bazen, tanıyamıyorum. Kendilerinden olmayan bir hayata, yabancı zevklere kapılıverdi çoğu. Semtini, ilkokulunu, öksüz büyüdüğünü inkar edenlere rastladım. Musikisini, dilini, giyimini küçümseyenleri, ecnebi mecmualardakilere benzemek için adeta deli olanları gördüm.
0: Öbür Feyza'dan bahsediyor gibisiniz.
1: Evet. O özentiler korkuttu beni. Yıllarca geleneğimden kopmamaya, kendi kendimden ayrı düşmemeye çalıştım. Beni 3 aylık yetim maaşıyla büyüten beyaz başörtülü anamla övünüyorum. Evimizde hala tülbentli küpten su içiliyor. Anam namaz seccadesinde oruçlu. İftar saatlerini bekliyor hala. Benim hayatımı küçümseyen herkes, daha önce bizler gibi yaşarken, şimdi inançsız ve taklitçi olmuşlarsa onlara acımaktan başka ne gelir elimizden?

0: Bak dedeciğim, bu sefer açık açık konuşacağım seninle. Bu iş oyun diye başladı, bir iddiaydı. Bilal'i kandıracak, kendime bağlayacaktım. Ama oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Şimdi ne olacak?
0: Belki de evlenmek istiyor benimle. Zaten başka türlüsünü yakıştıramaz o kendisine. Ben de onun gibi düşünüyorum, bütün gerçeği söyleyeceğim ona. Özür dileyeceğim ve tertemiz, yeniden doğmuş gibi katılacağım onun hayatına.
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Zaten kararımı tam olarak vermiş değilim. Biliyorum, sen hep Şükran'ı düşünürdün benim için ama... Nasıl söyleyeyim?
1: Anlamıştım zaten, kim bu kız?
2: Belki sen tasvip etmeyeceksin ama... Yaşadığı muhitten ve sürdüğü hayattan kurtulmak isteyen biri. İçindeki cevherini ortaya koyabilmesi için elinden tutulmaya ihtiyacı olan bir kız. Tanıyınca sen de seveceksin onu.
1: O da seni seviyor mu?
2: Bütün yaşayışını değiştirecek kadar.
0: Yarın göremeyeceğim sizi, yazık.
2: Niçin?
0: Doğum günüm ya, siz de gelmeyeceksiniz.
2: Evet, gelmeyeceğim.
0: Anlamaya çalışın beni. Yıllardır alıştığım bir şeydir bu kutlama. Şimdi vazgeçemem ki. Bu son olacak zaten.
2: İstiyorsanız eğer gelirim. Ama istemeyin. İstemeyin, zorlamayın beni.
0: Zaten istemiyorum ki. Ne diyeceklerini, nasıl güleceklerini biliyorum. Ama olsun, razıyım. Gelmeyin. Şimdi bütün kalbimle istiyorum bunu.

0: gülüp eğlenmelisin, senin günün bugün.
1: Gözleri kapılarda, görmüyor musunuz?
0: Boşuna bekliyor tabii.
1: Bilal bu, gelir mi hiç?
2: Evet, gelmeyecek.
0: Demek bahsi kaybettiğini kabul ediyorsun.
2: Kaybettim, evet.
0: Yazık, Bilal gelecek diye Selim'i de çağırmamıştın. İkisini birden kaybettin.
2: Doğru, ikisini birden kaybettim.
3: Bunu Selim gönderdi, hürmetleri var.
2: Merci.
0: Daha bekleyecek miyiz?
2: Hayır, kazandın Leyla. İyi günlerde kullan, daha değerlilerine layıksın.
1: Kapıya bakın çocuklar!
0: Teşekkür ederim.

0: Niçin? Niçin geldin?
1: Uzun bir ömür ve baht açıklığı dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama gidin.
1: Sevineceğini zannetmiştim.
0: Tabii sevindim. Ama çok da şaşırdım. Hiç beklemiyordum sizi.
1: Son dakikaya kadar gelmemeye kararlıydım. Ama geldim işte. Eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
0: Bu eğlenmekse eğer.
1: Sizden bu sözleri duymak şaşırtıcı.

0: Bu halinle onlardan ne kadar farklı, ne kadar başkasın? Ben yokken de böyle olman sevindirdi, duygulandırdı beni. Seni hep o geceki gibi, mum ışığı altındaki Feyza olarak görmek isterdim.
1: Ben o Feyza'yım artık. Ölünceye kadar da öyle kalacağım.
0: Peki, kendine güveniyor musun? Kopabilir misin çevrenden ve alışkanlıklarından?
1: Sen bana tertemiz, ışıl ışıl yeni bir dünya gösterdin. Ben o dünyada yaşamak istiyorum artık.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet. Öyle sevinçliyim ki, yeni bir dünyaya, senin temiz dünyana gireceğim. Çok mutlu olacağız.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde. Maşallah! Baş başa konuşmanız yetmedi mi daha? İyi dalga geçtin bizlerle, bayıldım, hayran oldum. Kapayalım bu bahsi. Al yüzüğünü, ben kaybettim. Hediyemi de ilk fırsatta alacağım. Önemi yok. Masrafa soktunuz beni Bilal Bey.
0: Anlamadım, ne yapmışım?
1: Hiçbir şey. Senden bir şey istemiyorum. Bilal'in geleceğini bile bile uyuttun bizi. Tevekkili gelmeyecek derken yüzün gülüyordu, geç anladım. Yeter, yeter artık! Şu elbiseni de çıkar artık. Kim bilir nasıl nefis bir tuvalet hazırlatmışsındır. Git giyin, makyaj yap. Bilal geldi, kazandın. Oyunu uzatmak manasız.
0: Ne oyunu?
1: Yok bir şey, gidelim, gidelim buradan.
0: Yok, öğrenmeliyim. Anlat, anlat!
1: Aslında basit bir şakaydı bizimki. Bahse girmiştik Feyza'yla. Eskiden de onun için anlatıyorsun.
2: Nasıl bir bahse girmiştiniz?
1: Senin gibi mağrur, kendini beğenmiş, başka dünyalı bir erkeği avucuna alacağını, doğum gününe getireceğini söylemişti. Biz de getiremezsin demiştik.
2: Doğru mu? Doğru mu söyledikleri?
1: Bilal! Her şeyi anlatacaktım sana ama...
2: Bütün o güzel sözler, o içten davranışlar, bu kadar aşağılık bir oyun içinde demek.
1: Hayır, hayır! Pes doğrusu, hiçbirimiz seninle baş edemeyiz.
2: Çevrendeki delikanlılar yetmiyor muydu sana? Kendine oyuncak yapacağım başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden? Niye yıktın dünyamı?
1: Evet, önce sahiden bir oyundu bu. Basit bir şakaydı. Ama sonra...
2: Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!
1: Haklısın Bilal! Yerden göğe kadar haklısın! Ama... oyun diye başladığım şey... bana gerçek sevgiyi öğretti. Seni tanıdıkça yemin ederim ki...
2: Konuşma! Artık sana nasıl inanırım?

0: Sakın gitme! Affet beni! Affet ne olur!
1: Seni şimdi tanıdım! İğreniyorum senden! Sen sahte, adi bir oyuncusun!
0: Gitme bile! Bırakma beni! Beni yaşamaya can attığım yeni dünyanın eşiğinde bırakma! Eski Feyza'yı yeni bir insan yapan sensin! Bilal! Şimdi o insanı bir enkaz yığını gibi bırakıp gidemezsin! Doğruyum ben! Senin istediğin gibiyim!

0: Bilal Bey oğlumuz evlenmiş. Düğünü Bursa'da yapmışlar.
1: Gelin hanımı merak ediyorum doğrusu.
0: Neredeyse gelirler.
2: Geldiler bile, geldiler.
0: Aa, bakalım.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde.
2: Hala cevap vermedin Feyza, bekliyorum.
1: Anlamadım, bir şey mi söyledin?
2: Bana hala cevap vermediğini söyledim. İş durumum çok iyi. Evlenirsek herkesin kıskanacağı bir çift olabiliriz. Hadi, evet de artık.
1: Peki. Madem istiyorsun, evlenelim.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bana dünyaları bağışladın. Bilemezsin ne kadar mutluyum.

0: Ağlıyor musun?
1: Sevinç gözyaşları.
2: Bakın ne güzel resimler var buna bakın. Bak bunda da var daha güzel.
3: Mamasını yedi mi?
2: Yedi.
3: Ha, ev sahibiyle kontratı imzaladık anne. Hayırlısıyla ay başında taşınıyoruz.
1: Ama oğlum nasıl olur?
3: Gene başlama anne. Aslında içinde doğup büyüdüğüm baba yadigarı bu mütevazi evi ömrüm boyunca ben de bırakmak istemezdim. Ama artık zamanı geldi. Siz de daha rahat edeceksiniz. Evi görünce beğeneceksiniz. Aydınlık, ferah. Çocuk için de çok iyi olacak. Müdür bey ihtisas için Avrupa'ya beni gönderecek. Bir süre birbirimize hasret kalacağız ama istikbalim için çok önemli.

0: Yavrum.
1: Bak nasıl söndürdü velet.
2: Allah bahtından güldürsün.
1: Çocuklar, size bir haberimiz var. Elif'e doğum günü hediyesi olarak eski mahallemizdeki apartmanın bir dairesini veriyoruz. Ninesinin ve dedesinin hediyesi.
3: Çok çok teşekkürler, sağ olun babacığım. Sağ ol anne.
2: Sen de sağ ol oğlum. Bey, hadi partiye geç kalıyoruz canım. Gel kızım Feyza, öpeyim seni. Aman çocuğunu sakın ihmal etme yavrum, hadi Allah'a ısmarladık.
4: Rest. Peki, gördüm. Neyin var? Biraz. Allah kahretsin! Bana bak! Malları sen teslim al, hemen yerine götür.
5: İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben sizin için her şeyi yapabilirim.
6: Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız, değil mi Murat Bey?
5: Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki.
6: Lütfen beni yalnız bırakın.
5: Değer mi Selim için?
3: Ne romantik bir gece, değil mi çocuklar?
6: Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar.
3: Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde.
4: Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın. İyi geceler Feyza Hanım.
6: Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam?
3: Ne yapacaksın?
6: Demek açıklanamayacak birisi. Buraya kadar gelebiliyor ama... uğursuz biri olduğu belli. Ne alışverişi var seninle?
3: Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen.
6: Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben.
3: Yok canım! Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun?
6: Evet. Lüks bir ev, para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İçki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme. Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de...
3: Yeter! Yeter artık!
6: Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım! Bebeğim, yavrum... bilemezsin çektiğim acıyı! Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm!
7: Kahveni getirdim yavrum, hiç kendine gelirsin biraz, hadi!
6: Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... sonunda ola ola öyle bir anne oldum. Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu.
7: Feyza, toparlan kızım.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: hesap kırdık.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan... Bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
5: McDonald's gibisi yok.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Probis. Şu probisi bir yapamadınız.

0: yapıyor.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis, probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Probis, probis.
5: At sepeti fırsatları Carrefour'da. Söke un 59 lira 90 kuruş, Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 269 lira 95 kuruşa.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ürker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Şu probisi bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor.
13: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
17: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
18: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin...
19: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
17: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
16: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
18: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin...
20: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
21: Yapacağım dedim, yaparım.
22: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
18: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri...
23: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
24: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
18: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
25: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur.

0: ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
4: Allianz seninle. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Dadı, bir ricam var senden. Benim duam kabul olunma.
5: Öyle şey olur mu yavrucuğum?
4: Yo, biliyorum bunu. Ne olur, sen ikimiz için de dua et. De ki, ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et. Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder, iş işten geçmeden gönder diye dua et. Bilal'i unutamıyorum dadı. Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Sözde nispet olsun diye evlenmiştim. Nasıl sildi beni hayatından, nasıl yaptı bunu?
5: Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım.
4: Kitaplar mı?
5: Ya.

0: Oo, maşallah. Aferin kızım. Benim aklım fazlasına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun. Akıllısın da maşallah. Bak işte kitaplar önünde. Oku, öğren artık.
1: Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden, biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan. Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer. Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana?
0: Ah kızım ah, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyor. Meğer baban dönmüş, dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama! Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım.
1: Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah.
2: Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı! Burası karı koca odası.
1: Bu oda karı koca odası değil artık.
2: Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni.

0: Allah'ım, senin yüce huzurunda eğilmek, sana secde etmek, dergâhına yüz sürmek saadetini bana nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ulu Rabbim, lütuf ve inayetinle karanlıklardan, sarp ve sapa yollardan çekip kurtardığın, kalbini iman nuruyla aydınlattığın Feyza kulunu her türlü fenalıklardan koru. Onu doğru yoldan, senin yolundan ayırma. Elif'imi de yarabbim, yavruma benim çektiğim acıları gösterme. Ulu hislerle kalbimden kopup gelen bu dua ve dileklerimi geri çevirmeyeceksin değil mi? Affet Allah'ım, affet! Bağışla bu günahkar kolumu!
1: Geldin mi dadıcığım?
2: Tamam kızım, Allah hayırlarını kabul etsin.
1: Anlat bakalım ne var ne yok?
2: Dur kızım, bir nefes alayım. Alışverişi Hayri dedeyle yaptık. 3 takım elbise 900 lira tuttu.
1: Ne lüzumu var hesabın şimdi dede?
2: Dur kesme sözümü. Cami için halıyı 1700 liraya aldık ya. O da Hayri dedenin tanışıymış da, ondan oldu.
1: Hayri dedeyle Bekira nasıllar?
2: İyiler kızım. Bekira çocukları sünnet ettirmiş.
1: Daha başka neler var mahallede?
2: Bakkal Hurşid'in kızı evlenmiş.
1: Başka dadıcığım?
2: Kadriye Hanım da oğlunu Recep Efendi'nin kızıyla nişanlamış. Ya.
1: Daha başka dadıcığım?
2: Daha başka ne olsun kızım? Aman insanı ahiret sualine tutuyorsun. Unuttum. Bilal de taşınmış mahallede.

0: Karım nasıl doktor bey? Çocuk? Onları görebilir miyim?
1: Metin olmanız gerekiyor Bilal bey. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Başınız sağ olsun.

0: Çocuğa bakmıştım da, çıkabiliriz.
1: Alay mı ediyorsun sen?
0: Yo.
1: Daha makyaj bile yapmamışsın.
0: Makyaj yapmadan gideceğim.
1: Bu kılıkla mı?
0: Evet, bu kılıkla ve bu yüzle. Böyle gideceğim.
1: Deli misin sen?
0: Bilakis, evvelce deliymişim. Şimdi aklım başıma geldi.
1: Git giyin diyorum sana. Bilhassa bu gece çok şık ve çekici olmanı istiyorum.
0: Vitrine mi koyacaksın? Teşhir edilmekten bıktım artık. Dinle beni, bundan sonra hep böyle olacağım.
1: Eski mahallenin besleme kızları gibi mi?
0: Keşke olabilse. Çalışacağım ama. Bu halimden utanıyorsan götürmezsin beni. Çünkü daha evvelki halimden şimdi ben utanıyorum.
1: Bu evde senin isteklerin değil, benim isteklerim olur. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: İşine gelmiyorsa ayrılırız, anladın mı?
1: Ayrılmak mı? Biliyorum, biliyorum zaten. Bütün bu numaralar ayrılmak için. Ama geç bir kalem onu. Böyle de fena değilsin. Hadi karıcığım, hazırlığını bitirdinse gidelim artık. Neyiniz var?
2: Üç vale.
1: Kazandınız.
2: Şansınız yok bu gece, gene kaybettiniz.
1: Çek defterim yanımda değil. Ama kredi açarsanız devam edebilirim.
3: Özür dileriz Selim bey, oyun çok büyüdü, karşılayamayız. Sonra hala kapatmadığınız eski hesaplar da var.
1: Pekala, pekala. İyi öyle olsun. Gün ola harman ola.

Ama fazla bekletmeyeceğim sizi. Bir hafta sonra satın almazsam burayı bana da Selim demesinler. Ahmet sen misin? Ne oldu iş? Anlamam, bu akşam mutlaka bitmeli bu iş.

0: Bu gece bana bir sözü hatırlattınız. Ünlü bir yazar diyor ki... bütün kadınların aşırı derecede süslendiği yerde... en güzel kadın hiç süslenmeyenidir.
1: Yanılıyorsunuz, öyle bir kastım yok Murat Bey.
0: İhtiyacınız da yok. Budalanın biri daha güzel olsun diye güle boya ve esans sürmüş. Siz kadınların en akıllısı ve en güzelisiniz.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sadelik ondan.
1: Lütfen dedim. Kompliman ondan hoşlanana yapılır. Benim sadece canımı sıkıyor.
2: Anlaşıldı değil mi?

0: Sana içki getirdim karıcığım.
1: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
0: Hoppala, bir bu eksikti. Sen bayılırdın ya.
1: Bana 5.000 lira versene.
0: 5.000 lira mı? 5 lira desen belki bulurum. 10 param kalmadı.
1: 4-5 saat önce binlerce lirası olan bir adamdın. Hem de kredisi olan bir adamdın, öyle değil mi?
0: Allah aşkına, neler saçmalıyorsun sen?
1: Hiç. Sadece şunu demek istiyorum. Eskiden de o içen, kumar oynayan, vitrin bebeği gibi süslenip büslenen Feyza. Zenginken fakir, fakirken zengin olmaya aklın yatıyor da kirliyken temiz olmayı neden anlamıyorsun?
0: Hadi hadi, zırvalama gene. Gel dans edelim. Hadi.

0: Sepetleri vermasadan, kredi açmadılar. Görecekler ama. 3-5 güne kadar buraların en zengini ben olacağım. Karım da kadınların en güzeli.
1: Ne oluyorsun? Kendine gel, neredesin?
0: Nerede olursam olayım, karımlayım. Kim karışabilir?
1: Karın ha! Hala görmüyor musun çok şeyin değiştiğini? Söyledim sana, o budala, o sapıtmış Feyza yok artık. Senin karın oydu, ben değil.
0: Ateşin var senin galiba, sayıklıyorsun.
1: Bilakis, yeni uyandım. Bitti kabus. Bir vakitler ben de bu düşünce ve yaşayış tarzını senin gibi basit ve seviyesiz buluyordum. Şimdi ise...
0: Söyle, söyle!
1: Şimdi seni de, çevreni de... O arkadaş karılarına sarkıntılık eden sözde arkadaşlarını da iğrenç buluyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden! Evet, hepinizden nefret ediyorum!
2: Yeter, yeter diyorum sana, yoksa...
1: Yoksa ne? Ne yapabilirsin ki? Hayvanlar bile eşlerini kıskanırken sen...
2: Evet, ben...
1: Bir hayvan kadar bile olamadın sen. Gücün ancak buna yeter işte!
2: Ya! Yeah.

0: Eli kırılsın. Nasıl kıydı sana benim güzel kızım? Allah tez zamanda onun cezasını verir inşallah.
1: Katlanır mıydım şimdiye kadar dadıcığım? Katlanır mıydım? Yavrum, yavrum olmasaydı. Bitti ama. Meğer bu tokatlar olacakmış benim mürşidim. Onlar getirdi aklımı başıma. İnsan kurtuluşu görünce pılı pırtı derdini bırakmalı, derhal yola koyulmalıymış. Gecikmemin cezası o tokatlar. Bir kurtulabilsem bu hayattan da bir kurtulabilsem.
0: Dinlen şimdi güzelim, yorma kendini. Artık sana çok, çok kuvvet lazım, hadi. Hadi yat artık. Sabah ola, hayrola yavrum.

0: Konuş! Her şeyi anlat bize! O zaman cezan da hafifler! Hadi!
1: Anlatacak bir şeyim yok!
0: Elimizde senin suçlu olduğunu ispat için yeteri kadar delil var. Fakat suç ortaklarını da öğrenmek istiyoruz. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Konuşacağım. Konuşacağım.
2: 15 yıla mahkum olan Esra Kaçakçısı'nı yazıyor!
3: Geçmiş olsun kızım. Hakkında hayırlı olur inşallah. Üzülme, daha gençsin. İleride tekrar evlenir, mesut bir yuva kurarsın.
4: Benim için artık sadece Elif var. Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Yaşamak için şimdi başka şeyler düşünmeye mecburum. Bana yardım et.
3: Söyle kızım. Elimden gelen her şeyi yaparım.
4: Önce buraya iyi bir kiracı bulalım. Bize de daha küçük, ucuz bir ev. Koskoca daire artık neyimize? Aradaki farkla iyi kötü geçiniriz. Biraz da param var.
3: Sen hiç üzülme yavrum. Ben kiracı işine de, eve de bakarım.
4: Biraz dikiş, örgü filan da gelir elimden. Yaptıklarımın satışına yardım edersen...
3: Elbette yavrum, elbette. Çarşıya götürür satarım ben onları. Üzülme sen. Hadi şimdilik hoşça kal kızım.
4: Güle güle. Oldu olacak bir Fezucuğum, dolaş kapı kapıda, iş ara gündelikçi kızlar gibi. Darılma canım, darılma! Babana gidip gül gibi yaşamak varken, bütün bu sefaletleri icat etmene aklım ermiyor doğrusu.
5: Haklısın canım. Böyle bir şey daha önce söyleselerdi, benim de aklım almazdı. Sen sigaranı içmeye bak.
6: Feyza kızım, bir şey pişirmeye elin varmaz diye getiriverdim. Yerleşmenin telaşını bilirim.
5: Çok, çok teşekkür ederim Güllü teyze, ellerine sağlık. Oh, benim için dünyanın en güzel yemeği bu.
6: Eskiden beri inatçının birisindir, seni bilmez miyim?
5: Sahi bilir misin anne?
6: Ah, sorduğu şeye bak! Bir anne kızını bilmez olur mu?
5: Oh, anne, neyse, sağ ol baba. Artık burada yaşayacağım, Elif'im için. Onu istediğim çevrede, istediğim insanların arasında düşündüğüm gibi yetiştireceğim. Sizinle gelmeyeceğim. Yardımınızı da istemiyorum baba.
7: Peki, nasıl geçineceksin?
5: Apartmanın kirası var. Dikiş nakış da yaparım.
6: O kadarcık para neyinize yeter, Adeli kız, neyinize?
5: Yetişir anne.
7: Feyza, çok iyi ve rahat bir iş bulabilirim. Madem istemiyorsun, benim iş yerlerimde değil. Bizi görmeyeceğim bir yerde.
8: Yavrum, kabul etmeliydin.
5: Sen de mi dadıcığım?
8: Aa, iyi vallahi! Burnunun dikine gide gide bu hallere düşmüş, hala sen de mi dadıcığım diyor. Gencecik bir dul, bir de çocuk. Düştün mü geçim derdine? Neler gelecek o güzel başına Allah bilir, neler neler!

0: aldım bugün. Aferin canım. Nevi Hoca da öve öve bitiremiyor. Dualarda bütün çocuklardan öne geçmiş.
1: En güzeli de şımarmaz benim kızım. Hadi Elif, çıkar önlüğünü de git bir lokma bir şey.
0: Gel yardım edeyim.

0: Hayri dediye teşekkür borçluyum Feyza Hanım. Sizi bize o kazandırdı. Bir defa bile aksatmadınız işinizi.
1: Ben de sizden çalışmaktan çok memnunum İhsan Bey. Siz de şimdiye kadar para işini hiç aksatmadınız. Beni buraya getirdiği için Hayri dedeye ayrıca müteşekkirim.
0: Buyurun hesabınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunlar da yeni sipariş.
1: Teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Babacığım, bunu bana alır mısın?
3: Beyza.

0: Birine benzettiniz galiba.
1: Babacığım! Bir yere mi gidiyoruz babacığım?
2: Yok, bir yere gitmiyoruz yavrum.
1: Kimdi o teyze baba?
2: Bir tanıdığa benzettim oğlum. Çok eski bir tanıdığa.
3: Buyurun beyefendi.
2: Az önce buradan çıkan Feyza Hanım eski bir tanıdığım. Uzun zamandan beri izini kaybetmiştim. Acaba sizde adresi var mı?
3: Evet, şurada olacak. Bir dakika vereyim.
0: Gördüm dadı. Onu gördüm.
1: Neyi gördün? Kimi gördün kızım?
0: Bilal'i. Bilal'i gördüm.
1: Anlatsana.
0: Yanında da oğlu vardı. Aman! Kendisini tanımıyormuş gibi davranırken yüzünden her şeyi okuyacak diye ödüm koptu.
4: Bana sorarsan böyle yapmakla hiç iyi etmemişsin.
0: Bilal evli ve ailesi olan bir erkek artık. Huzurunun bozulmasını, mutluluklarına gölge düşmesini istemem. Sevdiğim erkeğe kötülük edemem. Yuvasını bozamam.
4: Doğru.
0: Beni bulacağından hiç şüphem yok dadı. Halbuki bir gören olsa, bir dedikodu olsa...
4: Boşuna dert edinme kızım. Belki de gelmez buraya.
0: Yanılıyorsun dadıcığım. Bilal'in de beni unutmadığı, aklından silemediği besbelli. Sesinden, bakışlarından anladım bunu. Aslında bundan memnun olmam, sevinmem gerekir. Fakat onu ve yuvasını düşünerek başka türlü hareket etmeliyim.
4: Gelirse kapıyı açmayız, olur biter kızım.
0: Hayır, olmaz dadı. Hal çaresi değil bu. Beni kalbinden tamamen silmesi, hatta nefret etmesini sağlamalıyım. Gelirse içeri al onu.
4: Buyurun Bilal Bey oğlum. Oturun, istirahat edin. Ben Feyza'ya haber vereyim.

0: Hoş geldiniz Bilal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Doğrusu beklenmedik ziyaretiniz beni çok şaşırttı.
1: Eşinizin başına gelenlerden dolayı çok müteessirim. Bir geçmiş olsun demek istedim.
0: Bunları hiç konuşmasak da olur. Herkes kendi hayatını yaşar Bilal Bey. Beni bırakıp giderken dönüp arkanıza bile bakmamıştınız. Artık ben de geçmişi düşünmek istemiyorum. Nitekim sizi her şeyi unutmakta zorluk çekmedim. Hatta dükkanda gördüğüm zaman güçlükle hatırladım.
1: Anlıyorum. Fakat hiç değilse...
0: Artık konuşacak hiçbir şey yok aramızda. Sizi unutalı yıllar oluyor. Dadı, Bilal Bey gidiyorlar.

0: Güle güle Bilal Bey oğlum. Yavrunuzun gözlerinden öperim. Hanıma da selamlarımı söyleyeyim.
1: Şükran?
0: Evet.
1: Şükran'ı toprağa vereli yıllar oldu.

0: Anneciğim, sabah sabah gene dikişe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim, çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık.
1: Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri?
0: Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlık geçirdiğini fark etmedin mi sanıyorsun?
1: Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne, biraz başım dönmüştü o kadar.
0: Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık.
1: Aa, çocuk baylar gibi konuşuyor, şuna bak hele.
0: Anneciğim, canım anneciğim.
1: Yavrum benim.
0: Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı?
1: Tamam canım.
2: Demek ki beni unuttun ha. Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu. Ama kızımdan koparamazsın beni.
1: Öldü biliyorum seni.
2: Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni.
1: Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim.
2: Bak bu doğru. Neyse. Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak. Babacım diye atılır boynuma, kızım benim. Arasına çekmemiştir o. Ne zaman gelir?
1: Defolup gitsene sen!
2: Neden?
1: Bana çektirdiklerin yeter, defol git! İğrençliklerinle kızımı da lekeleme!

0: Kızımı bağrıma basacağım o kadar.
1: Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol.
0: Teşekkür ederim benim cömert karıcı. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii.
2: Şeyim yok kızım, şimdi geçer. Oh, hemen bir doktor çağıracağım. Yok, yok kızım, lüzum yok.
0: Girin.
2: Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta.
0: Hemen gideriz kızım. Kemal oğlum çantayı hazırlayıver. Başsın efendim.
3: Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz. Tam bir istirahat lazım. Üzüntü ve heyecandan kaçının. Doktor Kemal bey asistanımdır. Yarın gene gelir. Yeni bir şey gerekirse yapar. Bu reçeteyi yaptırın kızım. Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı? Tamam yavrum.
4: Bir günde bu kadar fark, mükemmel. Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz, her şey eskiye dönecek.
2: Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı.
4: Zahmet oldu.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
0: Evet, biraz önce geldi. Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir.

0: Anneniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
2: Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii.
1: Evet.
2: Korkulacak bir ağırsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
2: Annenize selamlar. Hayrola delikanlı?
3: Kemal bey orada mıydı?
1: Evet anneciğim, önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı?
3: Yo, benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki neler konuştunuz?
1: Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin.
3: Sakın seni beğenmiş olmasın.
1: Aa, sus bakayım!
3: Şaka canım, kızma hemen! Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal Bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra, hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canın sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım.
1: Neden?
3: O kadar benziyordu ki... Çok eski bir tanıda, yüzü, huyu, duruşu bile. Sonra gülmüştüm. Çünkü her şey eskisi gibi olacak demişti de.
4: Merhaba babacığım.
5: Oo, sen misin? Gel bakalım oğlum, gel.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, iyi. Farkındayım, sabırsızlanıyorsun doktor bey ama bana reçete yazmak için daha çok bekleyeceksin.
0: Yo, onu biliyorum. Gün nasıl geçti onu sordum.
5: Her zamanki gibi. Sende ne var ne yok?
0: Bende bir şeyler var.
5: Madem var söyle.
0: Biraz güç de. Hani şu bir tek defa olan şeylerden. İnsan sözünü etmesini pek beceremiyor.
5: Gönül işi mi?
0: Evet baba.
5: İşte söyledin gitti. Anlat bakalım şimdi koca bebek. Anlat dedim. Yoksa karışık bir iş mi?
0: Hayır baba. Sade, basit, tertemiz bir mesele. Evlenmek istiyorum baba. Uygun bulur, izin verirseniz tabii.
5: İzin mi? Elbette. Uygun bulmaya gelince... senin bulduğun uygun olmaz mı? Birdenbire mi oldu?
0: Hem evet, hem hayır. Yeni tanıdım sayılır. Düşünüyorum da... yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Hani aradığımı buldum derler ya, öyle işte.
5: Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim kale fethedilmiş. Aferin hanım kıza. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi?
0: Yok, öyle değil baba. Daha açmadım ona. Dedim ya, siz isterseniz gider... Allah'ın emriyle...
5: Anladım, anladım.
3: Çok iyiyim artık Kemal bey.
1: Tamamen iyileşti. Bilirim annem. Size o kadar müteşekkir ki... ben de!
0: Rica ederim. Yapılması gerekeni... her doktorun yapacağını yaptık.
3: Bir kahve içersiniz değil mi?
0: Zahmet olmaz.
1: Nasıl olsun?
0: Sade.
3: Tiryakisiniz.
0: Yo, değilim Feyza Hanım. Acaba babamla ziyaretinize gelebilir miyiz?
3: Elbette yavrum, çok memnun olurum.
0: Fakat demek istiyorum ki... hayırlı olacağını umduğum bir iş.
3: Buyurun pek tabii. Yani hayırlı bir iş. Tabii bekliyorum.

0: Ederim.
1: Teşekkür ederim. O kadar sevindim ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ne iyi etmişim de hastalanmışım değil mi? Ben hastalanmasam tanışamayacaktım.
2: Aa, şuna bak! Kızından kurtulacak diye uçuyor adeta. Hem de bakalım, babası ne diyecek biliyor musun? Bal gibi görücü geliyor işte, görecek de, beğenecek de.
0: Bulurlar sanki bir ikinci elim. Sana bir şey diyeyim mi kızım? Allah biliyor ya, daha görür görmez kanım kaynadı Kemal Bey'e. İnsana güven veren bir hali var, sonra...
2: Ah, geliyorlar anneciğim!
0: Sakin ol kızım, sen pırlanta gibisin. Hakkını vermeye geliyor onlar, hadi yavrum gir odana.

0: Babam, Feyzan.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk hanımefendi.
1: Buyurun. Buyurun efendim.

0: Efendim, kızım Elif. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk küçük hanım.
0: Hoş geldiniz efendim.

0: Kahveyi nasıl içersiniz efendim?
1: Hiç zahmet etmeyiniz. Geçiyorduk, Kemal bahsetti. İlk hastasını bir göreyim dedim. Manasız bir merak işte. Umarım çok aykırı bulmazsınız. Babalık tuhaf.
0: Anlıyorum efendim. İnsan çocuğunun başarısını görmek ister. İşte tamamen iyileştim. Yeniden kazandırılan sıhhatte bir eser gibidir. Beni oğlunuz iyileştirdi. Gördünüz.
1: Daha fazla rahatsız etmeyelim. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık hanımefendi.
0: Güle güle beyefendi.
2: Allah'a ısmarladık Elif. Gene görüşeceğiz.
0: Meleğim! Ne oldu anne? Beni beğenmedi, değil mi? Hayır kızım! Benim yüzümden! Senin yüzünden mi? Hiçbir şey anlamıyorum! Bak kızım! Bilal Bey'le ben bir zamanlar...
1: O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar!
2: Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları!
1: Tanıyorum ben o kadını! Hem de çok iyi!
2: Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında?
1: Hatırlamak istemediğim... ...Sana da üzüntü verecek şeyleri anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum!
2: Yalnız üzüntü değil baba! Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde! Korkarım size ilk defa karşı geleceğim!
3: Hoş geldin Lale!
4: Hoş bulduk abla! Özür dilerim, geciktim!
5: Özür dilemeniz, kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
6: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
4: Hak verdim ona.
5: Anhanevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
4: Ablacığım!
0: Herkes bize bakıyor hocam.
5: Gel öyleyse dans edelim.
6: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
0: Yorgun seyirlerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
5: Benimle evlenir misin?
4: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
7: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
8: Nevin Hanım, Murat Bey'i seviyor efendim.
5: Seni bu kadar severken, başkasıyla evlenemem.
8: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
5: Olmalı.
8: Ama sanki beni sevmiyor da... ...Sevmek için kendini zorluyor.
0: Ablamı yaşatırken, seni öldürmek istemedim ben.
9: Küçük sevgilim, yarın 16.15'te... ...TV4'te.

0: kilogramları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç bu ızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
16: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
17: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
16: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
18: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
19: Yapacağım dedim, yaparım.
20: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
16: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
21: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
22: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
16: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: rahatlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor.

0: oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Oy şefim.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
5: Olsun.
4: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
8: içelim. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap kırdık.
10: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş tazeler.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Burada.
1: Beni affet Feyza. Bütün kalbimle yalvarıyorum sana, affet.
0: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledik. İki büyük hatamız birleşmemize mani oldu. İlkinde sen hatalıydın. İkincisinde de ben. Kaderde birleşmemiz yokmuş demek. Sana çok şey borçluyum Bilal. Bana doğru yolu sen gösterdin. Kızımı tıpkı senin kızınmış gibi. Sen nasıl yetiştirip büyüteceksen öyle büyüttüm. İnan bana.
1: Biliyorum Feyza, biliyorum. Kızını Allah'ın emriyle oğluma istiyorum.
0: Bana dünyaları bağışladın. Kızımı beyaz gelinliği içinde oğlunla el ele görmek isterdim. Büyük Allah'ım, beni o kadar çok yaşatacak.
1: Yaşayacaksın Feyza, yaşayacaksın. Onların saadetini, torunlarımızı göreceksin. Daha çok iyi günlerimiz olacak.
0: İnşallah. Ama hayatımın sonuna geldim artık. Hissediyorum bunu. Ne olur bir an önce evlensinler. Mürüvvetlerini göreyim. Bu benim son arzum.
1: Peki Feyza, peki. Üzülme sen. Yıldırım nikahı yaparız.
0: Allah'ım, çok şükür, bu günleri gösterdin bana. Elif, yavrum, Kemal'in kıymetini bil, onu mesut et. O buna en az babası kadar layıktır. Allah saadetinizi daim etsin, birbirinizden ayırmasın. Bir yastıkta kocatsın. Hadi artık gidin. Yeni evlilere göre bir yer değil burası. Yuvanıza gidin. Ocak hemen tütmeli.

Teşekkür ederim. Bana bu günleri gösterdin. Artık gönlüm rahat ölebilirim. Beni pencereye götür. Dünya gözüyle onları bir daha görmek istiyorum.

İşte Feyza, işte Bilal. Sana iki evlat bıraktım. Bize kısmet olmayan saadet onların nasibiymiş. Bizim sevgimiz onlarda devam edecek.

Şimdi sizlere meçhul bestekarın bir eserini okuyacağım. 12 senedir gönderdiği bestelerle beni ben yapan, bugünkü ünüme, siz sayın dinleyicilerimin iltifatlarına mazhar kılan bu büyük sanatçıyı tanımak istiyorum. Belki de şu anda aramızdadır. Eğer beni işitiyorsa, lütfen kendisini tanıtsın. Hep beraber şükran hislerimizi sunalım.

0: Bu son beslen de çok güzel olmuş Orhan abi. Sen olmasan bu mahpusluk çekilmez vallahi.
1: İnşallah yakında af çıkar da hepimiz kurtuluruz.
0: İnşallah Orhan abi.
2: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
3: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım. O olmasa bu kadar başarılı olabilir miydim sanıyorsun? Bana sahnede hayat veren onun besteleri.
2: Peki, neden saklanıyor acaba?
3: Bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni olmalı. Senelerdir aynı şeyi sordum kendi kendime. Sonuç, kocaman bir hiç.
4: Geçmiş olsun abi.
5: Oğlum, yavrum benim.
4: Geçmiş olsun Orhan abi.
5: Allah'ıma şükürler olsun.
6: Bestelerini öyle değişik şehirlerden gönderiyordum ki izini bulabilmesine imkan yok. Hiç merak etme abi.
1: Senin Ayşe ile aran nasıl?
6: İyi ama babası vermiyor abi. Çok inatçı adam.
1: Üzülme sen, bir çaresine bakarız.
5: Gel yavrum, hadi gir içeri. Karnın açtır yavrum. Sana çok sevdiğin tarhana çorbasıyla karnıyarık yaptım.

0: Kızım öldükten sonra odasına hiç dokunmadım.
1: Zavallı kardeşim, temiz, içten sevgisinin kurbanı oldu.
0: Artık bütün acılarımızı içimize gömmemiz, unutmamız lazım oğlum.
1: Kolay değil ana. Hacıların Arif kız kardeşimi aldatıp intihar etmesine sebep olduktan sonra Arif'i öldürmem bile içimdeki acıyı hafifletmedi.

0: Doğum günün kutlu olsun.
1: Çok naziksin. Teşekkür ederim.
0: Füsun, artık bu beraberliğimizi noktalamak istiyorum.
1: Bu bir evlenme teklifi mi?
0: Evet Füsun, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun.
1: Sen çok iyi bir dost, iyi bir arkadaşsın Bülent. Bana çok yardımın oldu. Çoğu zaman fabrikandaki işlerini bırakarak benimle meşgul oldun. Her şey için sana teşekkür ederim. Ama şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum.
0: Kararını verinceye kadar seni bekleyeceğim Füsun.
1: Şu anda benim için önemli olan 12 senedir. Besteleriyle beni bu halime getiren, bana her şeyimi kazandıran bu meçhul kimseyi bulmaktır. Kim bu insan? Neden saklanıyorum? Bütün bunların açıklığa kavuşması bana huzur verecek.
0: Biliyor musun, bu meçhul adamı kıskanıyorum.
1: Çocuk olma, belki de kadındır. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki.

0: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye. Nasıl, beğendin mi oğlum? Bütün bunları hep senin için kendi ellerimle tek tek kesip sakladım.
1: Sağ olun.
0: Ne kadar oldu Füsun Samsun'dan ayrılalı?
1: 18 yıl.
0: Ya.
1: O günü hiç unutamam. Ayrılıp gittiği gün sokaklarda deliler gibi koşmuştum. Babasının tayiniyle her şey yıkılmış bitmişti. Artık İstanbul'a gidiyordu. Bense çırpınıyordum, onu son bir defa daha görebilmek için nasıl koştum bilemezsin. Aradan geçen bunca zamana rağmen o günleri yeniden yaşıyor gibiyim. Vapurun uzun uzun öten acı düdüğünü duydum. Gidiyordu. İçimden bir şeylerin koptuğunu, paramparça olduğunu hissediyordu. 18 sene sonra bugün bile o ayrılığın acısını bütün ezikliğiyle içimde duyarım.
0: Peki, İstanbul'da radyo evi imtihanlarına gittiğin zaman onu görünce neden konuşmadın?
1: Kaç defa konuşmak istedim. Ama göz göze geldiğimiz zaman beni tanımadığını anladım.
0: Hatırlamayabilir. Kendini tanıtsaydın ya oğlum?
1: Sanki bir yabancı gibiydi. Ayrıca beni hatırlamak zorunda değildi. İşte buna benzer duygular içerisinde bocaladım. Ona bir türlü yaklaşamadım.
0: Belki bundan sonra...
1: Yok, bundan sonra da imkansız artık. Benim gibi bir sabıkalı adamın onun hayatına... ...ününe gölge düşürmeye hakkı yok.
0: Neden böyle düşünüyorsun yavrum? Herkesin başına gelebilir böyle felaketler.
1: Belki sevdiği bir insan vardır ona. Rahatını, huzurunu bozmayalım. Tek teselliğim ona gönderdiğim besteler. Bana artık baba mesleğine devam edip... ...burada küçücük dünyam içinde yaşamak düşüyor.

0: Geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol.
2: Geçmiş olsun oğlum.
1: Eyvallah, sağ ol abi.
0: Geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol.
2: Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
3: Gözlerimle gördük masada kağıtlara turna sattı.
4: Ulan inek sen bilmiyorsun lan. Sanki kağıt.
3: Sen benim masamda nasıl tuttun sana ya? Sen hep baksana. Hayda karışırsın ya paralar.
4: Yaparsın lan paranı bana.
3: Yap. Yap.
4: Bir rahatsız ya paralar.
3: Bir daha yapacaksın sana.
4: Var lan.
3: Utanmıyorsun. Sakin lan.
4: Var lan. Paranı bana.
3: Bırak.
4: Bırak. Sen kim paranı?
3: Kapsın bana.
4: Hayır.
2: Arhan abi geliyor.

0: Geçmiş olsun abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Sağ ol.
3: Hoş geldin abi.
2: Geçmiş olsun abi.
1: Geçmiş olsun abi.

0: çocuklar.
1: Sağ ol Orhan abi.
2: Geçmiş olsun abi.
0: Sağ ol. Kimin bu tekne?
2: Bu Cemal Usta'nın siparişi. Bu sene bize verdiği üçüncü sipariş. Allah var, sen yokken bizi çok kolladı Cemal Usta. Bu hafta içinde İstanbul'a kendisine göndereceğiz.
0: Ömer nerede?
2: Yok, gelmedi abi. Hiç yapmazdı.
0: Hasta falan olmasın?
2: Köyden gelenlere sorar öğrenirim.
0: Bir bakıver. Hayrola Rüstem? Bugün iş yok mu?
3: İş çok ama elimizi kolumuzu bağlıyor.

0: Ulan abi.
1: Ne oldu? Senin bir derdin var.
0: Bu tayyarla Osman benim Samsun Taflan arası çalışmama engel oluyorlar. Dün gene benim minibüsün kelebek camını kırdılar abi. Eğer bir daha Samsun Taflan hattında çalışırsam bu sefer bacaklarını kıracağız diye tehdit ettiler. Ben o hatta senelerdir ekmek yiyorum abi.
1: Anlıyorum. Peki sen git işine bak. Ben icabına bakarım.
0: Sağ ol abi.
2: Ben icabına bakarım dedin ama Rüstem hala bizim hatta çalışıyor.
3: Nasıl çalışır ya?
4: Adam gibi çalışır. Bir itirazın var mı Tayyar?
3: Orhan abicim, geçmiş olsun. Buyurun, hoş geldin.
4: Sağ olun.
2: Geçmiş olsun Orhan abi.
4: Yalnız Rüstem'i rahat bırakın. Herkesin rızkını Allah verir. Anlaşıldı mı Tayyar?
2: Anladım Orhan abi.
5: Abi, Ömer'in başı dertte.
4: Neden, ne oldu?
5: Evine baskına gitmişler.
4: Kim?
5: Ömer Ayşe'yi kaçırmış, kızın babası da silahlanıp Ayşe'yi almak için Ömer'in evine baskına gitmiş.
6: Ömer! Ömer, beni duyuyor musun? Çık dışarı!
7: Ömer, çok korkuyorum.
5: Korkma.
7: İnatçıdır babam, beni almadan gitmez.
5: Ancak ölümü çiğneyip alırlar seni.
6: Ömer, bırak kızı, yoksa kan dökülecek. Beni buna mecbur etme! Sana son defa söylüyorum! Bırak kızı! Yoksa ateş edeceğim! Benden günah gitti! Hadi çocuklar!

0: Hayrola Rıza baba? Nedir bu telaş?
1: Sen bu işe karışma oğlum.
0: Pekala Rıza baba, pekala ama... ...bu yaştan sonra hapislerde mi çürümek istiyorsun?
1: O halde söyle bıraksın kızımı.
0: Birbirini seven iki insanı ayırmak günahtır. Gel biz bu işi tatlıya bağlayalım.
1: Olmaz. Kızımı bana istediğim başlığı getirene vereceğim. Ben de işlerimi ona göre ayarladım oğlum.
0: Peki baba. İstediğin başlığı ben vereceğim sana. Yeter ki şu çocuklar mutlu olsun. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.

0: İnşallah mesut olurlar. Gerçi...
1: Benim gitmem lazım.
0: Olur Orhan'cığım. Buyur.
2: Hayrola abi, gidiyor musun?
1: Siz eğlenmenize bakın, bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Birbiriniz için yaşayın, mutlu olun.
2: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
1: Siz de sağ olun.
3: Abi, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ ol.
1: Neden, ne oldu?
3: Tayyar'la Osman artık beni gördüklerinde hürmetle selam veriyorlar. Hiç dalaşmıyorlar.
4: Savaşan Dünya'nın 5. bölümü. 22.30'da ünlü solist Füsun Atakan'ın konserinin naklen yayını var. 23.30, güne bakış ve kapanış.

0: kalmam ben o zaman olurum.
1: Son şarkım gene o meçhul bestekarın sayın seyirciler. Bir sır gibi kendisini saklamaktan vazgeçsin. Lütfen ortaya çıksın. Bize bu eşsiz besteleri yapan sanatçıyı tanımak istiyoruz artık.
2: Yahu kim bu bestekar sahi?
3: Kim bilir?
4: Çok güzel şarkılar ha. Geçenlerde gazetede okudum. Ben de çok merak ediyorum.

0: Ana, niye zahmet ettin buralara kadar?
1: Senin sevdiğin yemekleri yaptım oğlum, dayanamadım kendi elimle getireyim dedim.
0: Sağ ol anacığım.
1: Ne, hayırlı bir haber mi ha?
0: İstanbul'dan, Cemal Usta'dan.
1: Ne yazıyor Cemal'a?
0: Hapisten çıktıktan sonra İstanbul'a gidip kendisini ziyaret etmediğim için sitem ediyor.
1: Haklı oğlum, tek baba dostumuzdur, gidip elini öpmen lazım.
0: Eğer gitmezsem, gönderdiğiniz teknenin parasını göndermeyeceğim diye takılıyor.
2: Şimdi sanatçımız Füsun Atakan'dan şarkılar dinleyeceksiniz.

0: İstanbul'a gitsen iyi olur oğlum. Hem bir tatil yapmış olursun, hem de kim bilir belki... gene de sen bilirsin.
1: Ben işleri idare ederim, burayı merak etme abi.
0: Git İstanbul'a oğlum, senin için iyi olacak.

0: Bu seneki kreasyonlarınızı nasıl buldunuz Füsun Hanım?
1: Hepsi birbirinden güzel. Yarın moda evine gelip birkaçını üzerimde denemek istiyorum.
0: Bekleriz Füsun Hanım. Çok güzel, harika, çok yakıştı, inanın bana.
1: Evet, iyi oldu galiba.
2: Gerçekten çok güzel. İşte sizi bu eşsiz güzelliğinizle gazinomda görmek istiyorum Füsun Hanım. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız hanımefendi? Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
1: Daha önce cevabımı vermiştim. Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
2: İstediğiniz bütün şartları peşinen kabul ediyorum. İyi düşünün, hemen karar vermeyin.
1: Kararım kat'idir. Zaten işim bitince uzun bir tatil yapmak istiyorum.
2: Size düşünmeniz için bir hafta daha zaman tanıyorum.
1: Hiç gereği yok. Çünkü çalışmak istemiyorum.
2: Bir hafta sonra evet diyeceğinizi sanıyorum. Çünkü ben hayır sözünü hiç sevmem hanımefendi. Allah'a ısmarladık.

0: Kimi görüyorum? Orhan oğlum, hoş geldin, geçmiş olsun!
1: Sağ ol, çok özlemişim. Nasılsın Cemal Usta?
0: Şükür görüştürene! Hayırsız alacağın olmasa yüzünü göremeyeceğim. Ah, rahmetli babam bugünleri görecekti ki! Zaten baban yaşasaydı, ben Samsun'dan ayrılmazdım. Kader! Tekniği çok beğendim. İşlerim çok, ben yetişemiyorum. Bir siparişim daha olacak sana.
1: Emret Cemal Usta!
0: Teknenin parası hazır.
1: Ya ben para işin değil, seni görmeye geldim Cemal Usta.
0: Sağ ol! Geçenlerde Rıfat da aradı seni.
1: Ona da bir uğrarım.
0: Benim misafirimsin, unutma!
1: Sağ ol! Ama önce görürüz.

0: Ne işiniz var burada?
1: Behçet Bey'in selamını getirdim. İki gününüz kaldı. Cevabınızı bekliyor.
0: Ben kendisine gereken cevabı vermiştim. Derhal evimi terk edin, yoksa polis çağırırım.
1: Hay hay, sinirlenmeyin. Gidiyorum.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduk.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim değil.

0: ve hedefinize yoğunlaşın.
1: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Atır, atır. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür
0: ederim. Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Ha, kaçıncı sınıf şimdi burası?
1: 10.
0: 10. Yani?
1: 8.
2: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama... sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
1: Çok iyi bir seçim
3: olmuşsunuz. Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
3: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahset de yok sende ya.
2: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam er...
2: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarılısın.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329 lira.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te, TV4'te.
16: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş. Familia tuvalet kağıdı 329 lira 90 kuruşa.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
0: O zaman

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu var ya
7: bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rıfat abi, biri sizinle görüşmek istiyor.
1: Bay Samsunlu Orhan, hoş geldin.
2: Merhaba, ne haber Rıfat?
1: 10 gündür buradasın da uğramıyorsun ha. Yani Cemal Usta'ya haber salmasak arayıp sormayacaksın.
2: İşlerim vardı Rıfat.
1: Askerlikle hapishane arkadaşlığı unutulmaz Orhancığım. Gel. Ey gidi günler ey! Ne içersin Orhan?
2: Demli bir çay.
1: Buyur otur. Ne var ne yok, ne iş yapıyorsun?
2: Baba mesleğine devam.
3: Buyur abi.
1: 2 demli çay.
3: Peki abi.
1: En iyisini yapıyorsun Orhan. Biz bu bataktan kurtulamadık.
4: Ne yapıyorsunuz lan?
5: Kes lan!
4: Ha!

0: You got four on Jim. Give your
1: Nedir bu yaptığınız be?
2: Ulan sana kaç defa söyledik burayı kapatacaksın diye. Sen laf anlamaz mısın? Yürü ulan inek! Yürü! Bu gece burası kapanmış olacak. Bu sana son ihtarımız inek!
0: Beyninin dağılmasını istemiyorsan adamlarına durmalarını söyle.
2: Hey, bırakın!
3: Durun, durun artık.
4: Hadi, topla adamlarını da çek arabanı. Başka denemek isteyen var mı? Hadi sallan minyon! Çekin arabanı!

0: Parası. Sen de olan.
1: Sağ ol Orhan.
0: Kim bunlar?
1: Behçet'in adamları.
0: Hangi Behçet?
1: Hapishanede beraberdik ya, Çakal Behçet.
0: Nedir derdi?
1: Bize bu mıntıkada ekmek yedirmek istemiyor.
0: Rıfat, hayır yok bu işlerde, bırak artık.
1: Haklısın ama bulaşmışız bir kere. Gel içeri gidelim. Çocuklar burasını düzeltin.
2: Peki patron.
3: Başla.

0: Orhan. Sen ha? Yahu bu bizim meşhur Samsunlu Orhan, hoş geldin. Bizi yalnız bırakın. Şöyle buyur, hey gidi günler hey! Hapishanedeki anılarımızı hiç unutmadım Orhan. Kusura bakma, seninle yıllar sonra böyle karşılaşmak istemezdim. Buyur, otur. Ne içersin?
1: İstemem, sağ ol.
0: Yo, olmaz, birer alırız.
1: Yahu, bu Rıfat'la ne alıp veremediğin var?
0: Kaç defa söyledim Orhan. Rıfat, benim bölgemden çık, başka yerde aç kumarhaneni diye. Dinletemedim.
1: Arkadaş olacaksınız, bırak o da ekmek yesin.
2: Patron!
0: Ne var?
2: Abi...
0: Ne oldu?
2: Şey...
0: Yabancı değil, konuşabilirsin.
2: Hayır diyor abi.
0: Ha? Bana Necati'yi çağır.

0: Buyur abi.
1: Necati. Bugün gazino programı 1'e doğru biter. Ofisin dışarıya çıkınca korkutmak için ayağından vur. Eğer bu da onu akıllandırmazsa bir dahaki sefere icabına bakarız.
2: Peki patron.
1: Allah kahretsin. İşler berbat gidiyor Orhan. Bu Füsun denen şarkıcıyı gazinomda çalıştırmak istiyorum. Fakat bir türlü ikna edemedim. Eğer bu gece bacağına yiyeceği kurşun aklını başına getirmezse bir dahaki sefere temizleteceğim onu.
3: Artık benim için böyle işler çok yabancı Behçet. Bana müsaade.
1: Nereye? Olmaz öyle şey. Bırakmam vallahi. Birkaç gün misafirimsin.
3: Yarınki uçağı kaçırmamam lazım. Samsun'da işler beni bekliyor. Tekrar İstanbul'a gelişimde sana uğrarım. Ha.
1: Söz mü?
3: Söz.
4: Boş musun?
5: Boş abi.
6: Bey! Bey bak kim geldi? Kaynanan seviyormuş oğlum. Sofra da hazır. Ben şimdi yemekleri getiririm.
7: Oo, çok şükür görüştürene. Nerelerdesin oğlum?
4: Cemal usta, bana bir silah lazım.
7: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
4: Hiç itiraz etme, vaktim az. Senden silah istiyorum. Ayrıca başka isteklerim de olacak. Beni iyi dinle.

alçak, kiralık katil! Neden vurdun onu? Satılmış pis rezil! Alçak, alçak adam! İ-

0: Gidelim Cemal Usta.
1: Biz hazırız.
0: Yalnız arabayı ilerideki orman yoluna bıraksınlar.
1: Olur. İşittin Mehmet. Hadi arabayı buradan uzaklaştır.
2: İkisi de yaşıyor. Demek siz yetiştiğinizde her şey olup bitmişti.
3: Evet efendim.

0: öldürmek için daha nereye götürüyorsun? Biliyorum, asıl vurmak istediğin bendim. Bülent'i kazayen vurdum. Ne bekliyorsun? Artık öldürsene beni! Cevap versene pis katil!
1: Üşüyeceksiniz, kamaranıza gidin.
0: Sen sorduğum soruya cevap ver, beni ne...

Gece saat 1.30 sularında çalıştığı gazinodan çıkmakta olan ünlü şarkıcı Füsun Atakan'ın arkadaşı meçhul kişiler tarafından ağır yaralanmıştır. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Polis tahkikatı derinleştirmektedir. Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Halkımızdan yardımcı olmaları, ünlü şarkıcıyı gördükleri yerde en yakın polis karakoluna bildirmeleri rica olunur.

0: gidelim.
1: Hayır, bitsin artık bu oyun! Derhal bu meçhul yerden evime dönmek istiyorum! Bırak beni zorba! Bırak! Zorla götüremezsin, kolumu koparacaksın! Bırak beni, bırak! Ne istiyorsun benden?

0: korkmayın, gelin benimle. Hadi. Yukarısı.
1: Bütün bu olanlar aramızda kalsın Cemal Usta.
2: Hiç merak etme oğlum.
1: Sağ ol Cemal Usta, seni de yorduk.
2: Sen de sağ ol, ne demek? Dost böyle zamanda belli olur.
1: İyi yolculuklar.
2: Hadi eyvallah.
3: Ellerine tabanca geçirince kendilerini bir şey sanıyorlar. Adam vurmak, kadın kaçırmak, hiç kimsenin özgürlüğümü kısıtlamaya hakkı yoktur.
0: Ne olur sinirlenmeyin, kendinizi harap ediyorsunuz.
3: Satılmış, aşağılık, pis katil!
0: Yanılıyorsunuz, o sandığınız gibi kötü bir insan değildir. Bunu zamanla öğreneceksiniz.
3: Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Benim en yakın arkadaşımı vurdu.
0: Sahi mi? İnanmam, onun vurduğuna emin misiniz?
1: Füsun'un burada olduğunu kimse bilmemeli.
4: Anlıyorum abi, hiç kuşkun olmasın.
1: Onun rahatı için gereken her şeyi yapmanızı istiyorum.
4: Ayşe ile beraber elimden geleni yapacağım.
5: Ünlü şarkıcı Füsun Atakan'la ilgili sadece ormanda terk edilmiş bir araba bulunmuştur. Ama kendisinden hiçbir haber alınamamaktadır. Olayda yaralanan iki kişi komadan çıkmadıkları için polis olayın görgü tanıklarını sorguya çekememiştir. Tahkikat devam etmektedir.
0: Orhan abi, sizinle görüşmek istiyor.

0: sizden bir anlaşma yapalım. Bakın, Behçet'in adamı olduğunuzu, onun tarafından gönderildiğinizi biliyorum. Zaten Behçet bana gözdağı verip duruyordu. Siz bütün bu kirli işleri para için yapıyorsunuz. Ne alıyorsunuz ondan? Fiyatınız nedir? Behçet'in size verdiğinin 10 mislini vereceğim. Yeter ki bırakın beni. Hadi susmayın, söyleyin kaç para istiyorsunuz? Korkmayın, polise hiçbir şikayette bulunmayacağım. İstediğiniz şey üzerine yemin ederim.
1: İnsan her şeyi para için yapmaz Hüsnü Hanım. Sizden para değil, yalnız 3-4 günlük bir zaman istiyorum. Merak etmeyin, sonra özgürlüğünüze kavuşacaksınız.
0: Peki ama neden şimdi değil de sonra?
1: Soru sormayın, öyle gerekiyor. Kendinizi misafir olarak kabul edin burada, rahatınıza bakın.
0: Peki, para değilse sizin bu işte kazancınız nedir? Söyleyin, ortada ne dönüp duruyor? Bilmek istiyorum.

0: Necati suçunu itiraf etti. Güya daha önce sizden iş istemiş, hayır demişsiniz. Bu yüzden vurdum diyor. Ne dersiniz?
1: Bir sürü palavra. Neyse, bunların hiçbiri önemli değil. Ben davamdan vazgeçiyorum. Yalnız Füsun nerede? Benim için önemli olan bu.
2: Necati'nin karısı geldi, sizinle görüşmek istiyormuş.
3: Al içeri. Nasıl Necati?
4: Çok iyi, selamı var. Kendisini vuranın kim olduğunu biliyor musunuz?
3: Kim?
4: Samsunlu Orhan.
3: Samsunlu Orhan mı?
4: Evet, Necati söyledi.
3: O gece Orhan buradaydı. O halde Füsun'u kaçıran da Orhan'dır. Ama neden kaçırsın? Adamları toplayın, en kısa zamanda Samsunlu Orhan'ı yakalayın. Sen gidebilirsin Neriman.
4: Peki patron.

0: Adamlarına söyle, silahlarını bıraksınlar.
1: İndirin silahlarınızı.
0: Behçet, ben buraya dövüşmeye değil, konuşmaya geldim.

0: ne olur şu yemeklerden bir iki lokma yiyin.
1: Şimdi ara haberleri
0: veriyorum. Için hazırladım. Hadi ne olur yemezseniz çok üzülürüm.
1: Bir dakika. Necati Kıraç, Bülent Erbaşar'ı vuranın kendisi olduğunu itiraf etmiştir. Necati Kıraç, kendini vuranın kim olduğunu bilmemektedir. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Ünlü şarkıcı kaçırıldı mı, yoksa kendi ortaya çıkmaya çekiniyor mu bilinemiyor. Şarkıcının hayatından endişe edilmekte. Polis tahkikatı derinleştiriyor. Şimdi hafif batı müziği dinleyeceksiniz.
2: Bülent'i bir başkası vurmuş. Demek o vurmamış.
0: Ben size söylemedim mi, o kötü olamaz. Zamanla onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacaksınız.
2: Peki, beni neden kaçırıp buralara getirdi?
0: Mutlaka önemli bir sebebi vardır.
2: Nerede kendisi şimdi?
0: İstanbul'a gitti.
2: İstanbul'a mı gitti? Neler oluyor? Neden buradayım? Burada oturup neyi bekliyorum? Yeter artık, beni çıldırtmak mı istiyor? Bırakın beni, gitmek istiyorum!
3: Ne olur bacım, zorluk çıkarmayın. Orhan abime söz verdim. Siz bizim misafirimizsiniz. Bu emaneti o gelinceye kadar korumak benim görevimdir.
2: Peki kim bu adam, benden ne istiyor?
3: Bilmiyorum. Gelince kendisiyle konuşun.
4: Füsun Atakan'a senin tarafından en küçük bir kötülük gelmeyecek Behçet. Aksi halde bir dahaki sefere gelişim... ...böyle dostça konuşmak için olmaz. Seninle uzun süren bir hapishane arkadaşlığımız var. Bu dostluğumuza güvenerek... ...bu andan itibaren onun hayatının da koruyucusu sen olacaksın. Değil ona kötülük etmek, onun kılına zarar gelecek en ufak şeyin karşısında da sen olacaksın. Aksi halde bunun hesabını bana sen vereceksin Behçet.
5: Seni iyi tanırım Orhan. Bir kadın uğruna adam vurmayı göze alman... ...hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Nedir bu? Onu... ...seviyor musun? Anlıyorum. Şu andan itibaren... ...Füsun Hanım benim bacımdır. Ona artık hiç kimse bir kötülük edemez. Bana güvenebilirsin.
4: Yalnız bütün bu konuştuklarımız aramızda kalmalı. Bundan onun hiçbir zaman haberi olmamalı. Bilmemeli. Söz ver bana.
5: Söz Orhan.
4: Sağ ol. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım Behçet.
5: Orhan.

0: Saat sonra kalkacak uçağı kaçırmayalım.
1: Neden cevap vermiyorsunuz? Hoş, belki katil değilsiniz ama beni kaçırıp alıkoymaktan suçlusunuz. Sizi polise vereceğimden korkmuyor musunuz?
0: O sizin bileceğiniz iş. Bunlara ihtiyacınız olacak. Belki beğenmeyeceksiniz ama üstünüzdeki elbiseyle yolculuk yapamazsınız.

0: ısmarladık. Kaldığım kısa süre içinde bana gösterdiğiniz yakınlığı unutmayacağım. Her şey için teşekkür ederim.
1: O bizim görevimizdi. Güle güle. Mutluluklar dilerim.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Bir kusur ettikse bizi bağışlayın. İyi yolculuklar.

0: Samsun değil mi burası?
1: Evet, Samsun efendim.
0: Aa, tabii ya! Samsun! Hatırlıyorum. Çok değişmiş ama gene de eskinin izlerini taşıyor sokaklar.

Ne garip şey. Çocukluğumda çok güzel günler geçirmiştim Samsun'da. Buralara tekrar gelmeyi düşünüyordum. Ama bu şekilde değil.

0: bundan sonraki hayatınızda huzur ve mutluluklar dilerim.
1: Kimsiniz? Lütfen söyleyin. Lütfen. Ne olur.
0: Herhangi bir insan.

0: Ah, hoş geldin yavrum. Canım, nasıl geçti yolculuğu?
1: İyi geçti anne.
0: Karnın aç mı?
1: Hayır, yedim.

0: O geceki olay sinirlerimi çok bozmuştu. Panik içinde oradan kaçtım.
1: Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı?
0: Hayır.
1: Peki, bütün aramalara rağmen bulunamadınız. Neredeydiniz?
0: Dedim ya, tabancalardan çok korkmuştum. Bir tatil köyünde 4 gün dinlendim.
1: Yalnız mıydınız?
0: Evet.
2: Arandığınızı da bilmiyor muydunuz?
0: Yok, hayır, bilmiyordum.
3: Nasıl olur? Radyo, televizyon, bütün gazeteler yayınladı. Ve siz duymadınız.
0: Kaldığım yerde bütün bunlardan uzak, sadece tabiatla baş başaydım.
3: Bu sırada hiçbir tehdit ve saldırı olayıyla karşılaşmadınız mı?
0: Yok, hayır. Katiyen.
4: Peki, söyler misiniz? Sizce Necati neden Bülent'i vurdu?
0: Bunu da komiser beye sorun.
1: Sizinle bir ilgisi yok mu diyorsunuz?
0: Hayır, ben bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
2: Demek korktunuz, kaçtınız. Sonra da bir tatil köyüne gittiniz.
0: Evet.
2: Bunlara inanalım mı dersiniz Füsun Hanım?
0: Tabii. Yalan mı söylüyorum sanıyorsunuz?

0: Neden çok merak ediyorsun bu adamı?
1: Nasıl etmem Bülent? Düşünsene, bir adam beni kaçırıyor, onu katil sanırken katil çıkmıyor.
0: Evet, seni anlıyorum.
1: Sonra bana öyle geliyor ki, sanki beni bir takım tehlikelerden korudu bu adam. Peki, kim bu? Neden böyle davrandı?
0: Evet, hayal meyal hatırlıyorum. Bir adamın koşarak geldiğini, silah sesleri duyduğumu hatırlıyorum. Ama ondan sonra kendimi kaybetmişim.
1: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Neden bunları yaptı, neden, niçin? Tamam. Nereden öğreneceğimi biliyorum.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Danone altılı süt 85 lira, Seyidoğlu tahin ve pekmez çeşitleri 119 lira.
3: Motor komple bitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap kredi.
4: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.
2: Başlıyor.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun Atır? Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
1: 10.
0: 10. Yani?
2: 8. Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
3: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek
3: çok
0: bilmedim.
3: Çok iyi bir seçim
4: olmuşsun. Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahset de yok sende ya.
2: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam
2: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarılısın.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: olan Turkcell Vanda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
17: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
18: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
17: O zaman...

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranıyla her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hoş geldin kızım.
1: Sizi rahatsız ettim ama...
2: Hatasız...

0: Yunanistan'da keyifli, harika bir tura çıkartacağız sizleri.
1: Master Tempo.
0: Lindos'ta bir öğlen yemeği molası veriyoruz.
2: Söz verdiğimiz gibi tekrar bir aradayız değerli izleyenler. Size bir yemek tanıştıracağım demiştim. Lindos'ta gerçekten plajın hemen köşesinde çok güzel bir aile restoranı var. Zaten Yunanistan'da, Rodos'ta, diğer adalarda restoranların çoğu aile restoranları. Burayı da İtalyan-Yunan karışımı bir aile işletiyor. Ve hakikaten ürünleri, yapmış oldukları yemekler İtalyan dokusu da taşıyor, Yunan dokusu da taşıyor. Ama bu önümdeki yemek, tanıştıracağım yemek buranın favorisi. Geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken yemek deniz mahsullü makarna. Deniz mahsullü derken hani sadece bir tane ton balığı ya da bir tane karides yok burada. Hani denizden ne çıkarsa yerim muhabbeti var ya, işte aynen o burada. Midyeden tutun ahtapota, karidesten tutun küçük böceklere kadar birçok deniz ürünü bu makarnanın içine saklanmış vaziyette. Bizden söylemesi, bizden tavsiye etmesi, buraya geldiğinizde uğrayın diyoruz.

0: Rodos'a hoşça kal diyor. Rodos'ta bir başka durağa uğruyoruz.
1: Stegna. Turistik bir yer çok fazla değil. Yunanlılar genelde günübirlik tatilleri için uğruyorlar buraya. Ama çok keyifli olduğunu öğrendik ve bizler de uğrayalım istedik. Şimdi Stegna'ya böyle bir tepeden bakıyoruz ya. Bu yetmez. Aşağı ineceğiz. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Hiçbir yere...

5'te bahsettiğim yerdeyiz. Gerçekten çok bakir, fazla bilinmeyen bir nokta. Rodos'a geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz diyoruz. Stegna buranın adı. Burada da tavernalar, kafeler, restoranlar var elbette. Ve burada da yine görmüş olduğunuz gibi keyifli, güzel bir plaj var. Burası bir koy. Özellikle ailelerin keyifle gününü geçirebileceği bir yer diye sizlerle buluşturmak istedik. Rodos durağında uğranması gereken bir lokasyon diyoruz ve Stegna'yı sizler için geziyoruz. Tüm gün Rodos'u gezdik dolaştık. Biraz da gece eğlencesine bakalım. Rodos Barlar Sokağı'ndayız. Değerli izleyenlerimiz, Rodos'ta tüm gün gezdik dolaştık ve artık gece zamanı. Rodos geceleri nasıl yaşanıyor derseniz, Rodos'ta bizde Marmaris'i, Bodrum'u andırmayan bir Barlar Sokağı var. Ve bizler şu anda Barlar Sokağı'nın hemen başındayız. Dans, müzik ve eğlence sokakta yaşanıyor Rodos'ta ve bizler de bu sokağı birlikte keşfedelim istiyoruz. Bizimle eğlenceye var mısınız? Varım.

0: bilmez ustar ki yana. Yunanistan turumuza devam ediyoruz. Şimdi bir başka Yunan adasına gideceğiz. Simi.
1: Artık bugün Rodos'a hoşça kal diyoruz ve ver elini Simi diyeceğiz. Simi'ye gideceğiz ve iki gün boyunca Simi'de keyifli anlar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yunanistan'a gelenler özellikle iç hatlar kullanarak adalardan adalara transfer olabiliyorlar. Biz de şu anda Rodos'ta Simi'ye bizi götürecek gemiye bindik. Sea Dreams adı verilen bir gemi birçok kişiyi taşıyor. Ve tabii Yunanistan bir adalar ülkesi olduğu için adalar arasındaki bu ulaşım büyük feribotlarla mümkün. Araba da taşıyor bu feribotlar aynı zamanda diyoruz. Ve şimdi hem feribotu hem yolculuğumuzu sizler için görüyoruz.

0: adalarıyla Türkiye birbirine çok yakın. Bakar mısınız? Burası Datça. 50-60 metrelik uzaklıkla geçiyor gemimiz Türkiye'mize.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz kara parçası Türkiye'ye ait. Şu anda tam 100 metrelik bir yakınlıkla geçiyoruz. Bizler Rodos'tan Simi'ye doğru giderken biliyorsunuz Yunan adaları Türk kara sınırına çok çok yakın. İşte bu noktada en yakın olduğu noktalardan biri. Arkamız Simi ama şu anda bu kadar yakın geçtiğimiz yer Türkiye. Burada şu anda bir yerleşim yok, sadece bir tane deniz feneri var ama biliyoruz ki bu kara parçasının hemen arkasında Söğüt Köyü, Selimiye ve Marmaris'in çeşitli köyleri var. Bizler burada dokunabilecek kadar uzaklıktayız Türkiye'mize diyoruz ve Simi'ye doğru yol almaya devam ediyoruz.

0: Simi'ye geldik.
1: 1 saat 45 dakikalık bir feribot yolculuğundan sonra Simi'ye ulaştık değerli izleyenler. İşte arkamızda görmüş olduğunuz Simi, Türkçedeki adıyla Sönbeki Adası. Gerçekten küçük ama klasik ve geleneksel Yunan adası diyebileceğimiz bir özellik arz ediyor. Görmüş olduğunuz gibi evler son derece güzel. Tam bir tablo diyebiliriz. Simi'yi birlikte gezeceğiz. Bakalım Simi'de neler bulacağız.

Simi'ye geldik, otelimize yerleştik. İşte görmüş olduğunuz gibi bu açı otelin balkonundan, odamızın balkonundan, terastan gördüğümüz nokta. Begonviller hemen arkasında bir tane kilise, çan kulesi söz konusu. Çok güzel, hakikaten doğal bir ortam. Evler, doğa, tabiat çok güzel korunmuş. Tarihini de öğrendik. 1522'li yıllarda Panuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethiyle beraber ada hakimiyet altına alınıyor. Ta ki ada elden çıkana kadar, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlarına kadar Osmanlı yönetiminde bu ada. Ve çok keyifli olduğu söyleniyor. Biz de merak ediyoruz. Simi'yi beraber keşfedelim mi? Hadi buyur. Adanın yerleşim yeri işte arkamızda görmüş olduğunuz bu lokasyon. Genişçe bir limandan oluşuyor aslında Simi. Ama adanın önemli yanlarından bir tanesi de manastırı. Bu manastır Yunanistan'daki 4 ana manastırdan biri elbette. Biz birazdan oraya doğru da yola çıkacağız. Ama öncesinde Simi'yi şöyle tepeden sizlere göstermek istedik. İşte görmüş olduğunuz gibi bu limanda birbirinden güzel kafeler, restoranlar var. Ve gecenin en geç saatlerine kadar eğlence, hayat Simi'de hiç bitmiyor diyoruz. Ve tepe açıdan keyifli Simi manzaraları getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Şöyle bir tepeden bakalım istiyoruz. Harika bir manzara var burada.
1: Değerli izleyenlerimiz, kayalıklardan oluşan bir yapı. Simi Adası. Bizdeki de işte Sönbeki. İşte görmüş olduğunuz gibi her yer bir tepe ve o tepenin noktasından baktığınız açı Simi'nin merkezi olarak adlandırılan limanı gösteriyor. Bizler de şimdi bu tepe açıdan sizlere Simi'nin merkezini gösterelim istiyoruz. Ve bundan sonraki durağımız Pedia olacak. Pedia burada marinanın yapıldığı yeni bir yerleşim. Çok önemli ve çok lüks yerlerin olduğu söyleniyor. Oraya doğru gidiyoruz.

0: Burası da Pedi. Simi'nin bir başka merkezi. Pedi sahiline iniyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Simi turu devam ederken şu anda da biraz evvel belirttiğim yerdeyiz. İkinci merkez diyebileceğimiz bir lokasyon ama minik bir köy aslında. Pedi. İşte burası da Pedi'nin plajı. Bu plaj gerçekten çok hoş, çok temiz bir denize sahip. Birçok tekne açığa demirliyor ve burada deniz molası veriyor. Çok yakın bir zamanda da bu bölgeye bir marina inşa edileceğini öğrendik. Hakikaten çok çok güzel bir manzara var burada. Yine burada da bir iki restoran, taverna var, kafe var. Yani Simi turunda uğranması gereken bir plaj. Pedi ve Pedi'den güzel, keyifli manzaralar getiriyoruz.

0: Simi ve Pedi bu tepeden gözüküyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Simi küçük bir ada, 2500 kişinin yaşadığı bir ada. İki tane merkezi var. Ana merkez limanla beraber herkesin gemilerle gelip yanaştığı nokta. O noktayla Pedi iki merkezi aynı anda görebileceğimiz bir açıdayız şu anda. Onun için durduk burada. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi bir kanal, bir boğazla içeriye giriyor ve Pedi adı verilen yeni yerleşimi görüyorsunuz. Ve o yerleşim bir marinaya sahip olacak çok yakında. Hemen sağ tarafımdaysa kameraman arkadaşımız şöyle bir dönüyor ve gösteriyor Simi'nin kendi merkezi. Evet, Simi'de dikkat çeken unsurlardan en önemlisi evlerin birbirine çok çok benzemesi ve çok katlı olmaması. Burada yüksek bina yok, apartman yok, AVM yok. Burada ne var? İşte Simi'nin doğal dokusu, yüzyıllardır korunan dokusuna saygı duyan insanlar ve bu saygıyı hak eden bir turizm var.

0: Simi'nin bir başka özelliği ise harika çam ormanları. Yükseldikçe ormanlar gürleşiyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Simi kayalık bir ada dedik ama tabii ki Simi'de de ormanlık bir alan var. Özellikle çok çok önemli bir kilise olan Paramitos Kilisesi'ne giden yolda işte arkamızda görmüş olduğunuz bu ormanlık alanla karşılaşıyoruz. Similililerin özellikle belirtmemizi istediği unsurlardan birisi işte bu ormanlık alan diyoruz ve mis gibi çam ağaçlarının kokusunu ciğerimize çekiyoruz.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın, 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
11: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
12: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
10: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
11: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
13: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
14: Yapacağım dedim, yaparım.
15: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
11: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
16: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
11: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
19: Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam, 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile

0: çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
2: Sürdürülebilir Hayat 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.
2: Başlıyor.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Atır, atır. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için bu aradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Ha. Kaçıncı sınıf şimdi burası?
1: 10.
0: 10. Yani?
1: 8.
2: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
3: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olası başka bir meslek bilmedim.
3: Çok iyi bir seçim almışsınız.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: İyi sarılıyorum ama o zaman sen. Hasret maset de yok sende ya.
2: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam
2: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum. Yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
5: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300

0: ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: He.
5: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sahilindeyiz. Kadıköy sahilindeyiz diyelim efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Olur. İsmim Oğuz. İstanbul'da üniversite öğrencisiyim. Aslan Ağralıyım.
0: Ne okuyorsun Oğuz?
2: Eczacılık öğrencisiyim.
0: Eczacılık öğrencisi.
2: Evet, eczacılık
0: hoş
2: öğrencisi.
0: Geldin. Hoş sefalar bulduk. Getirdin. Ağrılısın.
2: Ağrılıyım. İstanbul'da öğrenciyim.
0: İstanbul'da Ağrı'da yaşıyorsun.
2: Evet, evet. Ailem hepsi Ağrı'da. Ben sadece tek başıma İstanbul'da okumaya geldim.
0: İyi kolaylıklar diliyorum sana. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Sosyal hizmetler mezunuyum. Yeni bitirdim üniversiteyi.
0: İsmin nedir mesela? Önce isminden mi başlasaydın?
1: Dilan.
0: Dilan, hoş geldin Dilan. Sosyal hizmetler mezunusun. Yeni bitirdin.
1: Evet. Başladın işe. Başlamadı benim.
0: Başlayacağız.
1: Evet.
0: Süpersiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Sizce kim kazanır?
2: Bence ben iyiyim. Yani eminim de inşallah olacak diyorum.
0: Sen mi kazanırsın?
2: Evet.
0: Karşı tarafın şansı var mı?
2: Karşı tarafın şansı %49 diye tahmin ediyorum.
0: 49 gibi evet. Güzel bir rakam tahmin ettim.
2: Yani kendi şansımın daha yüksek olacağını tahmin ediyorum.
0: Oğuz, bakalım
2: gibi.
0: Göreceğiz.
2: İnşallah bakalım.
0: Dilan'a soralım bakalım Dilan neler
1: bence
0: diyor?
1: Bence ben kazanacağım.
0: Diyorsun.
1: Eminim.
0: Tek. Süpersiniz arkadaşlar. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor arkadaşlar. Valide ne demek? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Anne doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuz'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen geç kaldın sanırım Dilan.
1: Duyamadım.
0: Duyman gerekiyor. Duyamazsan kazanamazsın Dilan. Gelelim ikinci sorumuza. Eşeğin yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Sıpa.
0: Sıpa. Doğru cevap. Dilan'a da kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet efendim, şu anda birebirlik bir beraberlik söz konusu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık... Çift ses geldi, sorumu kesmek durumundayım.
2: O zaman yani nasıl bir soru olabilir? Belki Aşık Veytel'in eseriyle alakalı bir soru olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Dostlar beni hatırlasın diyorum.
0: Dostlar.

0: Var beni hatırlasın. Yanlış cevap. Sorumu hemen rakibine okuyorum efendim. Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık Veysel'in soyadı nedir? Soru sana geldi. Var mı bir cevap? Dilan çıkacak
1: mı? Şatıroğlu diye hatırlıyorum.
0: Efendim?
1: Şatıroğlu.
0: Doğru cevap. Son zaman artışlarımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Efendim geliyoruz 4. sorumuza. Ülkemizde balon turunun en iyi deneyimleneceği... Dur, daha okuyamadım sorumu. Kimden geldi ses? Evet, bakalım.
1: Kapadokya.
0: Doğru cevap Kapadokya. Bu sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ülkemizde balon turlarının en iyi deneyimleyebileceğin yer neresidir diye sordu. Kapadokya cevabı geldi. Kapadokya. Doğru cevap kaç oldun? 3 birlik bir puan tablomuz var efendim. Evet Oğuz.
2: Yani ben daha iyi bir, kendimden daha iyi bir performansı bekliyordum ama maalesef olmadı.
0: Sağlık olsun.
2: Sağlık olsun, ne yapalım ya.
0: Keyif aldık, eğlendik diyelim. Güzel bir anı bıraktık. Eğlendik. Herkes kazanacak diye bir
2: öyle,
0: kaydı
2: öyle.
0: Yok diyelim.
2: Yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı buymuş diyelim. Tamamdır, evet. O kadar.
0: Rica ederim. İsim neydi?
1: Dilan.
0: Evet efendim, biz Dilan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte ikinci etaptayız. Dilan, rakibin Oğuz'u 3000'lik bir galibiyetle yendin. Kazanan sen oldun. Neler söylemek istersin?
1: Düşüncelerini alalım. Mutluyum. Bilgi yarışmalarında kendime güveniyordum. Bugün de bir deneyim oldu bana. Deneyim anı kalacak. Oldu. Evet.
0: Peki ikinci etap için ne hissediyorsun Dilan?
1: Kazanacağımı düşünüyorum.
0: Nasıldır?
1: Kendime güveniyorum.
0: Sorularla aran. Mesela İyidir. Bilmecelerimiz olacak bu etapta sevgili izleyenler. Tamamlamamız evet. Gereken şarkı sözlerimiz olacak, atasözlerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim Dilan. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Duyamıyoruz seni.
1: Çok
0: hazır
1: hazırım.
0: Mısın? O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmecemizi?
1: Umarım.
0: Dumanı tüter, suda gider, balık değildir, denizde yüzer. Süren başladı.
1: Vapur.
0: Vapur. Değiştir.
1: Gemi.
0: Gemi. Doğru cevap. Cemaatçilerimize Dilan'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler ve bu şekilde de Dilan ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıl şarkılar?
1: Çok iyiyim.
0: Çok iyisin. Bakalım göreceğiz. İnce giyerim ince, nokta nokta nokta, yakışır gence.
1: Pembe.
0: İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce pembe. Doğru cevap. Kocaman açıklarımızı Dilan'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da ufak da olsa senden duyabiliriz.
1: İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce.
0: Bu kadar mı?
1: Utandım, evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ben özgüveninden dolayı alkışlarımı Dilan'a göndermek istiyorum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna efendim. Sorum geliyor Dilan.
1: Gel.
0: Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork. Süren başladı. Bu bir atasözü Dilan, düşünebilirsin. Nasıl?
1: Sessiz.
0: Efendim?
1: Sessiz.
0: Sessiz, yanlış cevap, değiştirelim. Çabuk.
1: Yavaş.
0: Yavaş, doğru cevap. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork demiş atalarımız. Hemen ben bu etabın ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Dilan, şöyle alabiliriz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Dilan, bu ödül sende kalmak şartıyla. İstersen bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı? Evet efendim, o zaman biz Dilan'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte 3. etaptayız. Dilan, nasılsın?
1: Mutluyum.
0: Ne hissediyorsun?
1: Kendime güveniyordum.
0: Kendine
1: güveniyorsun. Başaracağımı biliyordum.
0: Peki bu etapta seni neler bekliyor biliyor musun?
1: Çok merak ediyorum.
0: Kısaca bahsedelim istersen. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Seç bakalım Dilan.
1: Aşçılık okuduğum için daha önce gastronomi diyorum.
0: Gastronomi diyorsun. Peki evet. O zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Dilan'ı bu etapta neler bekliyor efendim? Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısaca kurallarımızdan bahset.

0: etmek istiyorum. Bu etapta tek cevap hakkım var Dilan. Vereceğin cevabın ardından eminim demem bizler için yeterli olacaktır. Ve bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın tek bir soruda istersen burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin Dilan. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir?
1: Etli bir yemek.
0: Evet. Nasıl bir yemektir?
1: Etli, hamurlu, börek nedir? Kızartması gibi hatırlıyorum.
0: Efendim?
1: Bilmediğim bir yerden geldi. Börek gibi bir şey hatırlıyorum.
0: Börek gibi bir şey. Nasıl
1: evet,
0: bir şey?
1: Hamurlu, kızartılan bir şey olarak hatırlıyorum.
0: Ne geliyor aklına cevap olarak?
1: Kıymalı börek diyorum.
0: Kıymalı börek cevabından emin misin?
1: Evet.
0: Evet efendim, Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir diye sorduk. Kıymalı börek dedi Dilan. Acaba kıymalı börek doğru cevap mı? Dilan'ı ikinci soruya götürebilecek mi? Ya da yanlış cevap mı? Maalesef seni elemiş olacağız o zaman. Ne hissediyorsun?
1: Kötü yerden geldi. Bilmediğim bir şey geldi. Çok şaşırdım.
0: Efendim?
1: Sağlık olsun.
0: Kıymalı börek maalesef yanlış cevap. Doğru cevap mantı olacaktı. Aslında çok yaklaştın. Ama doğru tahminde bulunamadın. Olsun, yine
1: teşekkür
0: biz
1: ederim.
0: İkinci etabın ödülünü sana takdim etmek istiyoruz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim. Herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazanabilirsiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal Dilan.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Benim adım Simge. Ne diyeyim?
0: Bu kadar mı Simge?
2: Evet.
0: Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Okuyor musun?
2: 20 yaşındayım, çalışıyorum. Ev doktorunda.
0: Hı-hı. Nerede çalışıyorsun?
2: Ev doktorunda.
0: Hı-hı. Nerelisin Simge?
2: Almanyalıyız biz.
0: Almanyalısı?
2: Evet. Dortmund'dan katılıyoruz.
0: Hı-hı. Gezmeye mi geldiniz İstanbul'a?
2: Maç bakmaya geldik. Beşiktaş'ın maçına. Yarın.
0: Hı-hı. Maç izlemeye geldiniz.
2: Aynen.
0: Süper. Hoş geldiniz. Kimle geldi?
2: Babamla, annemle, bir de abimle geldik.
0: Ha, baba kızı yarışıyorsunuz.
2: Evet,
0: süpersiniz. O zaman ben hemen hızlıca babana geçmek istiyorum. Tamam. Efendim.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkür ederim. Kenan Körcan, Bartınlıyız. Almanya'da ikamet ediyoruz. Buraya
0: maç
1: izlemeye hem gezmeye geldik, hem maç izlemeye geldik. Kadıköy'deyiz. Yani söylemek istemiyordum. Fener Beşiktaş maçını. Ama peki, önemli değil.
0: Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdi. Siz ne işle uğraşıyorsunuz?
1: Ben taş firmasında çalışıyorum. Hı hı. Makinelerle uğraşıyoruz.
0: Makinelerle uğraşıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ben şimdi Simge'ye sormak istiyorum. Simge, sence kim kazanır? Sen mi kazanırsın, babam mı kazanır? Bir iddia atalım ortaya.
2: Valla doğruyu söylemek gerekirse babam kazanır ama... Ben de yapmaya çalışacağım.
0: Ama gönlümde benim kazanmamdan
2: evet,
0: yana diyorsun.
2: Tabii ki de.
0: Peki babanıza soralım. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Valla bu tür yarışmalarda televizyonda seyrettiğimiz zaman daha kolay geliyor. Tabii burada canlı şimdi bilmiyorum. Karar
0: verelim. Olan kazansın diyelim o zaman efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Sorum gelsin. Yetişkin bir köpekte kaç diş bulunur? Evet, çift ses geldi, çift ses. Siz basmadınız.
1: 42.
0: 42. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Abi, bu bilgiyi nereden biliyorsun?
1: Vallahi bilmiyorum, salladım.
0: Belki köpeğin vardı, saymışsınız.
1: İnsandan yola çıktım. 32 köpeğin dişleri daha fazla olduğu için arkaya doğru.
0: Bir 10 ekleyin dedim.
1: Evet, bir 10 ekledim.
0: Doğru tahminde bulundun ama. Peki efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 53 hangi ilimizin plaka kodudur? 53. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Sen basmayacaksın galiba şimdi. Geçtik babaya.
1: Ordu.
0: Ordu yanlış cevap.
2: Sinop herhalde, değil mi?
0: Sinop. Daha da bir yanlış cevap. Geçtik size.
1: 53.
0: 53. Karadeniz bölgesinde. Daha neler söyleyeyim?
2: Aa, ben biliyorum. Samsun.
0: Efendim?
2: Samsun.
0: Samsun. Yanlış cevap.

0: Evet arkadaşlar. Vallahi bilemedim. Burada kalalım Simge. Etraf.
1: Yok, Samsun 52.
0: Öyle miydi? Samsun 52 miydi?
2: Siz söyleyebiliyoruz mu?
0: Tabii.
2: Çarşamba.
0: Samsun Çarşamba'nın bir ilçesidir.
2: Neyse vallahi bilmiyorum, yalan değil.
0: Yok, Çarşamba Samsun'un bir ilçesidir. Ben de karıştırdım. Kafamı çok karıştırdınız şu anda. Neler oluyor böyle? Efendim, son cevaplar yoksa bu soruya geçeceğim.
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Bilmiyorum.
0: Yok mu? Karadeniz bölgesi. Coğrafya 7 bölge. Karadeniz var, İç Anadolu var ama biz Karadeniz'deyiz. Simge?
1: Yok.
0: Geçtik babaya.
2: Artvin.
0: Artvin. Yanlış cevap. İsterseniz soruya pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Pas mı Simge? Pas mı efendim? Rize. Rize olacaktı ya. Ne oldu? Samsun dedik, Artvin dedik, Sinop bile dedik.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bu soruya geçiyoruz efendim. Pas dedik, geldik 3. sorumuza. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan Ca kebabına adını veren Ca nedir? Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Ca nedir?
2: Pas.
0: Ca nedir Ca? Yer misin Ca?
1: Ne olduğunu bilmiyorum ki zaten.
0: Ne olduğunu bilmiyorsan hiç iyi olmadı. Çok şey kaçırmış. Efendim?
2: Sebze türü bir şey mi?
0: Abi siz kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz?
2: 20.
0: Hadi ya, unutmuşsun Türkiye. Türk geleneklerini hepsini unutmuşsun.
2: Ama tamam, gelip... kebap, Ca kebabı da şimdi siz sordunuz ki Ca nedir diye. Şimdi kebabı biliyoruz. Ama...
0: Nedir? Butonlara basmadan cevap vermeyelim.
2: Şiş.
0: Doğru cevap. Söz cemaatçılarımıza göndermiş olalım. Efendim, puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2'ye 0'lık bir puan tablomuz var Simge. Eğer bir soruya daha kızınız cevap veremezse otomatik olarak siz kazanmış olacaksınız. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Bir futbol takımının kendi sahası dışında bir başka sahada maç yapmasına ne denir? Çift ses.
2: Deplasman.
0: Deplasman. Doğru cevap. Söz cemaatçılarımızı göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Simge, sana bay bay diyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin bizlere?
1: Eğlenceliydi. Sağ ol çağırdığınız için.
0: Rica ederiz. Kendine dikkat et. Hoşça kal efendim. İsminiz neydi?
2: Kenan Körcan.
0: Kenan Bey ile birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Kenan Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Kenan abi.
2: Buyur.
0: Kızını 3-0'lık bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
2: Duygusalım. Ne söyleyeyim? Üzgünüm. Bir yandan da sevinçliyim. Ama yapacak bir şey yok. Yarışma bu.
0: Peki,
2: o da kazanabilirdi. Ben de kazanabilirdim.
0: Atışmalarınız var mıdır? Yarışır mısınız?
2: Evde çok öyle yarışma programları yapmıyoruz kendi aramızda. Ama atışmalar bayağı oluyor.
0: En çok öyle... kimden çıkıyor bu atışmalar?
2: Kızdan.
0: Peki.
2: Onlar efendim başlatıyor, ben devam ediyorum.
0: Ha, sen de durdurmuyorsun.
2: Tabii bilgilendirme amaçlı. Öyle...
0: Ha, körükle gitmiyorsun yani.
2: Evet.
0: Peki diyelim. Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hı. Bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken. Tamam. Nasıl bunlarla ara?
2: Güzel.
0: İyi midir?
2: Çok iyi demem, diyemem ama idare eder.
0: Peki, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazırsan ilk sorumla ben başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Gelsin mi sorum?
2: Gelsin.
0: İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. Beyaz bir örtü her tarafı örttü. Nedir bu? Bu nedir?
2: Kar.
0: Kar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Kenan abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Kenan abimiz bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Bakalım bilebilecek misin? Bildiğin yerlerden mi gelecek? Boşluğu doldurmamız gerekiyor. İyi dinleyelim tamam efendim. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır. Nokta nokta sevdiğim için.
2: Esmer sevdiğim için.
0: Esmer
2: bana düşmandır. Esmer sevdiğim için. Loy. Hele loy loy loy. Kibari yari esmer.
0: Böyle. Kocaman alkışlarımızı Kenan abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. İkinci sorumuzun cevabı da esmer olacaktı. Esmer sevdiğim için loy demişler efendim. Ve bu şekilde bu sorumuzun ödülünü de kazanmış oldunuz. Geldik
2: son
0: artık
2: soru.
0: Son sorumuza. Sorum geliyor. Bu bir atasözü. Su testisi nokta nokta yolunda

0: kırılır.
1: Su tesisi su yolunda kırılır.
0: Su tesisi su yolunda kırılır. Doğru cevap su olacaktır. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım.
1: Alkış.
0: Gelmiyor.
1: Alkış nerede? 3'te 3 yaptık.
0: 3'te 3 yaptık. Bütün etapları çok hızlı ve doğru cevaplarla geçmiş olduk. Ve bu etabımızın ben ödülünü hemen size takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür
0: güle
1: ederim.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Efendim,
1: teşekkür ederim.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçip daha fazla kazanabilirsiniz. Tamam mı? Devam mı? Ödül size kalıyor.
1: Devam.
0: Devam mı?
1: Devam.
0: Efendim o zaman bizler 3. etapta görüşmek üzere. Kenan Bey ile birlikte 3. etaptayız sevgili izleyenler. Kenan abim.
2: Buyur.
0: İki etabı da çok başarılı bir şekilde geçtin ve artık 3. etaba geçmeye hak kazandın. Bu etapta seni neler bekliyor kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta tarihten mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Spor.
0: Seç bakalım.
1: Spor.
0: Her türden gelir ama.
1: Olsun, şansımız artık.
0: O zaman spor zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca vermek istiyorum. Bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandın. Takıldığın tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Ve tek cevap vermen gerekiyor. Yani vereceğin cevabın arkasından eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Anladım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Oldukça.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kısa adıyla FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir?
1: İsviçre.
0: İsviçre cevabından emin misin?
1: Eminim. Son kararım.
0: Peki. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kısa adıyla FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir diye sorduk. İsviçre cevabı geldi. Acaba İsviçre doğru cevap mı seni? İkinci soruya taşıyabilecek mi? Ne hissediyorsun?
1: İsveç ya da İsviçre diyebilirim ama İsviçre diyeyim.
0: Peki efendim. İsviçre maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Zürih olacaktı.
1: Zürih. Tamam.
0: O zaman ben hemen sana ikinci etaptaki ödülü geri vereyim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Valla güzeldi. Program güzeldi. Yarışmak güzeldi. Sizleri gördüğüm için memnun oldum. Hepiniz iyi, kendinize iyi bakın. Ne diyeyim?
0: Çok teşekkür ederiz. Kenan abicim, hoşça kal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Onuran, turizm otelcilik işinde yapıyorum. 30 yaşındayım. Bu şekilde.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Onuran, çok memnun olduk.
2: Ben de memnun oldum.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş
0: efendim,
2: bulduk.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Ben Nilüfer, 48 yaşındayım, emekli öğretmenim. Kadar.
0: Bu kadar.
1: Evet.
0: Nerelisiniz?
1: Kısaca Ankaralıyım.
0: Ankaralısınız. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz diyelim. Rakip olduğunuz için ben bir iddia duymam gerekiyor sizlerden. Peki. Önce kimle başlayayım? Onuran, sence kim kazanır?
2: Hak eden kazansın.
0: Bu kadar mı? Kendine güvenmiyor musun Onuran?
2: Güveniyorum ama soru tabii bilgi sınırsızdır.
0: Ne kadar güveniyorsun mesela kendine?
2: Bilgi sınırsızdır çünkü hanımefendiye futbolla ilgili bir soru şeye gelir. Ben futbolu bilirim, sporla ilgili daha çok bilgim vardır. Bilgi sınırsız, onun için çok net bir şey diyemem.
0: Ama almamız gerekiyor.
2: Evet, o gerekiyor.
0: O zaman hemen alıp geçiyorum Zülfü Alman.
2: Tabii, ne diyebilirim? İlk ondan o zaman, önce hanımefendiden başlayalım.
0: Peki, Onuran birazcık. Korkuyor mu acaba sevgili izleyenlere? Hemen Elif Hanım'a
1: ben
0: soralım.
1: Ben çok iddialı değilim ama %50 şansımız var ikimizin de. Onun için ikimizin de şans bol olsun diyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Onuran'ı da birazdan tekrardan geleceğim Onuran'a. Efendim sorum geliyor. İlk sorumuzdayız. Dayanıklı olduklarını vurgulamak için genellikle kedilerin kaç canlı oldukları söylenir?
3: 9 canlı.
0: Tek ses.
1: 9 canlı.
0: Doğru cevap. Efendim kocaman alkışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan, sesi duymadan cevap verirseniz evet. Rakibiniz cevabı alabilir doğruysa.
2: Doğru.
0: Bilemeyeceğim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Ateş almaya mı geldiniz cümlesini genel...

0: genellikle nerede duyma ihtimalimiz vardır? Çift ses kimde?
1: Ben de. Bakkal.
0: Bakkal yanlış cevap. Sizdeyiz efendim.
2: Çok aceleyle gittiğimiz yerler ama.
0: Nereye gideriz mesela aceleyle? Ay, ateş almaya mı geldin? Biraz
2: komşuya.
0: Daha mı? Komşu neresidir? Komşu neresidir? Dönüyorum. Döndüm. Komşuya neye gideriz?
2: Bir şey istemeye.
0: Sadece bir şey mi istesin?
2: Sohbet etmeye.
0: Sen komşudan sadece bir şey istemeyi
2: mi diyorsun? Hayır, sohbet etmeye giderim ve...
0: Bunun bir adı vardır ya. Akrabalar da gelir yani.
2: Ziyarete.
0: Aa.
2: Misafirliğe.
0: Misafirlik. Doğru cevap. Kendim çok çok haklıydı. Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. 2-0'lık bir...
2: Çok heyecanlıyım. Bacaklarım titriyor.
0: Aman efendim, sakin olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Nilüfer Hanım öndesiniz şu anda. Rakibiniz 2 puan gerinizde.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Tebrik ediyorum.
0: Geçecek gibi misin?
1: Yani her şey olabilir. Heyecan yok aslında olabilir. Ama tabii aklıma gelmedi.
0: Daha 3 sorumuz daha var. Çünkü
2: evet.
0: Ne olacağı belli olmaz. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Hızlı bir soru soruyorum. Hızlı bir cevap istiyorum sizlerden. Sorum geliyor. 4 teyzen, 5 amcam ve 2 dayım varsa anneannenin kaç çocuğu vardır?
2: Eyvah.
0: Çift ses geldi.
1: 4 teyze.
0: Evet.
1: 4 teyze.
0: 4 teyzen, 5 amcan, 2 dayın.
1: 5 amcan.
0: Tek ses geldi. Dönüyorum.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap.
1: 4 teyzen, 2.
2: Anneannem.
0: 4 teyzen, 5 amcan, 2 dayın.
2: 6.
1: 7.
0: Efendim?
1: 7.
0: 7 doğru cevap. Kaç cevap aldık? Göndermiş olalım. Olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şimdi gelelim 4. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sorum geliyor. Anzer balı hangi ilimize ait?
1: Artvin.
0: Yanlış cevap.
2: Trabzon.
0: Trabzon. Yanlış cevap.
1: Ordu.
0: Yanlış cevap.
2: Evet. Giresun.
0: Biz bütün Karadeniz sayacağız. Bütün Karadeniz. Giresun yanlış cevap. Rize. Rize doğru cevap. Arkadaşlar efendim. Anzer balı hangi ilimize ait diye sorduk. Rize cevabı geldi. Doğru cevap olacaktı. Şu anda 2-2'lik bir beraberlik var. Seni yakaladı.
2: Evet.
0: Arkadan geldi ama yakaladı seni. Aynen. Şimdi bu beraberliğe bakalım. Bu soruda kim bozacak? Sorum geliyor. Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yere ne ad verilir? Tek ses geldi.
2: Kampüs.
0: Kampüs. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı göndermiş olalım Nilüfer Hanım'a. Bizler teşekkür ederiz. Hemen gidiyorsun.
1: Ha, yok yok.
0: Kaç kelam et bir şeyler
1: söyle. Tebrik ederim. Güzel yarışmaydı.
0: Başta belki iddiayı koysaydın.
1: Belki. Belki. Ama kampüsü biliyordum ben. Kampüs söyleyecektim.
0: Geç mi kaldı?
1: Yok ben ya, cevap beklenmesini bekledim.
2: Bir şeyleri bile bazen unutuyor.
0: Olsun. Çok basit. Sağlık oldu. Olsun. Seni tanıdığımızda çok memnun
1: oldum. Ben de çok memnun oldum.
0: Efendim biz Nilüfer Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Nilüfer Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nilüfer Hanım, belki beni denediniz, neler hissediyorsunuz?
2: Açıkçası aşırı derecede heyecanlandım, hala heyecanlıyım. Yıllardır öğretmenlik yapmama rağmen, soruları hep ben sorduğum için herhalde biraz fazla heyecanlandım.
0: Zor muymuş başkası sorunca soruları, nasıl oluyormuş?
2: Zor değil aslında ama heyecanlanıyor insan. Bir de ilk defa kamera karşısına geçiyorum. Bu da sanırım beni çok heyecanlandırdı.
0: Peki branşınız neydi?
2: Ben anaokul öğretmeniyim. Hmm. Yeni emekli oldum. Yıllarca küçük çocuklarla çalıştım. Çok eğlenceli, çok güzel. Yani onlardan bile öğrendiğim şeyler oldu diyebilirim. Karşılıklı ben onlara bilgi verirken onların da bana verdiği birçok şey oldu.
0: Tatlı şeyler.
2: Evet, evet.
0: Peki. Çocukların sorduğu sorular mı daha zor, bizim sorduğumuz sorular mı?
2: Ya onların sorduğu sorular açıkçası hele ki yeni nesil çocukların, yeni nesildeki çocukların sorduğu sorular biraz kafa karıştırıyor. Çünkü onlar o kadar çok uyarana maruz kalıyorlar ki bu insanı hani sordukları soruya cevap verirken açıkçası çok düşündürüyor. Böyle doğru cevap vermeliyim, onlara net bir şey söylemeliyim. Onun için biraz zor diyebilirim.
0: Evet. Hazırsak ben artık yarışmaya geçebilirim.
2: Tamam, isterseniz. Hazırım.
0: Birazcık daha heyecanınızı
2: atmışsınız. Biraz daha iyiyim.
0: Biraz evet. Daha iyisiniz. Evet, süper evet. Efendim. Şimdi bu etabımızda 3

0: adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak bu etapta.
1: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Hazırsak efendim ilk sorumuzu başlayalım.
1: Evet.
0: Gelsin ilk sorum.
1: Evet.
0: 5 parmağı var, el değil, çorap gibi giyilir, ayak değil.
1: Eldiven.
0: Doğru cevap. Hocamın aşırıldı. Göndermiş olup tabii biraz basit ederim. Geldi. Çocuklara da genelde sorar mıydınız böyle?
1: Evet, evet.
0: Şimdi ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Şarkılar aranız nasıldır?
1: Yani güncel şarkıları dinliyorum ama çok fazla sözlerini aklımda tuttuğumu söyleyemem. Sadece melodileriyle hatırlayabiliyorum.
0: Umarım
1: ama bakalım.
0: Bildiğiniz yerden gelir diyelim
1: umarım.
0: Efendim. Sorum geliyor. 1. Çok sıkıldım. 2. Yerim çok. Nokta nokta. Oh senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var. Süren başladı.
1: Bu bir şarkı mı?
0: Evet.
1: 1. Tekrar alabilir miyim?
0: Çok
1: sıkıldım. 2. Yerim çok dar.
0: Oh.
1: Oh, oh, oh. Senden çok var. Beni mi buldun şimdi?
0: Çok işim var. Kocaman alkışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. Yerim çok dar olacaktı cevabımız. Doğru
1: evet.
0: Cevap. Efendim ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim artık
1: ediyorum.
0: Bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanak'ta balın olsun, Yemen'de Yemen'den nokta nokta gelir.
1: Çanak'ta balın olsun, Yemen'den
0: nokta nokta gelir. Ne gelir?
1: Kahven gelir.
0: Değiştir süren
1: geçiyor. Yemen'den getiriyor. Ne gelir?
0: Süremiz dolmak üzere.
1: Çanak'ta balın olsun Yemen'den.
0: Süremiz doldu. Çanak'ta balın olsun Yemen'den arı gelir. Aslında cevap sorunun içindeydi.
1: Evet ama hiç
0: ama olsun.
1: Aklıma gelmedi.
0: Heyecandan diyelim.
1: Evet,
0: oluyor. Bu
1: evet.
0: Kamera önüyle kamera arkası çok farklı.
1: Evet.
0: Olsun sağlık olsun diyelim. Ben yine iki sorunun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Çok
0: bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Daha önce aslında bu tarz yarışmalara ekranda rastlıyordum. Hatta bir gün bana da denk gelir mi acaba diye hep içimden geçiriyordum. O gün bugün oldu. Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki karşılaştık. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizler de keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: soracağım Helali. Kimdi o kadınlar?
1: Hangi kadınlar?
0: Şurada yemek yediğin.
1: İftira, yalan! Kim uydurmuş bunları? Senden başka kadın tanımadım ben.
0: Ya tanımadın. O kadar lokantaya götürdün, yemek yedirdin, tam öpüyordun. Uyandı.
1: Uyandın mı? İyi ya rüyaymış.
0: Rüyamda bile başka kadına tahammülüm yok benim. Ne yapayım, çok kıskanıyorum seni.
2: Yazıhaneye gitmem lazım. Geciktim. Bu sabah Frank Sinatra'yla randevum var.
3: O da kim?
2: Tanımamana şaşırdım. Dünyanın en büyük reklam şirketinin sahibi adam. Milyarder.
1: Bu Lütfi de çok oluyor yani. İyice gecikti. Ama ne yapsın zavallı, çok çalışıyor zavallıcık.
0: Ya, insanın yüreği sızlıyor. Bu hızlı çalışma temposu bir gün mahvedecek zavallıyı.
1: Evet, üzülüyorum Lütfi için.
0: Hadi, hadi saçmalama! Nereden arkadaş olmuşsun şununla? Bir gün seni de kendine benzetecek bu Lütfü. Sakın ona uyuyayım deme.
1: Ama karıcığım, ha geldi.
0: İtiham çomağı hazırla.
2: Günaydın yenge, günaydın Selami.
1: Günaydın.
2: Erken geldim galiba ama ziyanı yok, beklerim.
0: Hadi oradan üç kağıtçı. Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel, ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
2: Yine gözlerimi yaşattın yenge. Böylesine içten, böylesine dostça karşılanmak çok duygulandırdı beni.
0: Hadi gevezeliği bırakın da düşün yola. Yavrucak dün gece hiç uyumadı zaten.
2: Hadi eyvallah, Allah'a ısmarladık. Ders mi çalıştı gene yavrucak?
1: Tabii ya, ne sandın ya? Sabah 4'e kadar çalıştım be.
2: İyi günler yenge.
1: Öpüyorum. İyi günler karıcığım.
2: Ya sabah 4'lere kadar ders çalışıp da böyle sepet gibi işe gidilir mi? Tamam, ben de uykusuz kalıyorum ama benim güzel güzel sebeplerim var değil mi?
4: Neymiş senin güzel güzel sebeplerin?
2: Efendim, esmer sebep, balık eti sebep, sarışın sebep, kumral sebep. Yani zaten sizinki gibi sülfürik asit, potasyum permanganat, kalsiyum karbonat falan değil yani.
1: Ne yapalım oğlum? Sınavlar yaklaştı.
2: 6 senedir yaklaşıyor bu sınavlar. Ve sen inekliyorsun, sonra da eczanede sabahlara kadar pinekliyorsun.
1: Ne yapalım ya? Bu sene kesin ama garanti giriyorum eczacılığa.
2: Şart mı lan fakülte bitirip de diplomalı eczacı olman yani?
1: Şart Lütfü be. Olacağım tabii. Bıktım artık bu kafalıktan be.
5: Ay aman! Selami Bey! Selami Bey! Şu bizim hesap ne olacak?
1: Abicim bu hafta sonu ödeyeceğim. Tamam.
5: Bıktık bu haftalardan, hay Allah!
1: Allah Allah! Gel şöyle. Ne haber?
2: Dün gece kulaklarını çınlattık Selami.
1: Niye?
2: İki tane nefis parça vardı evde. Selami de olsa iyi cümbüş olurdu dedim.
1: Kime dedin?
2: Serkap'la Aysel'e. Seni çok merak ettiler. Ah bir tanışsak deyip durdular. Belki gelirsin diye bekledi Aysel. Ama sonunda gitti tabii.
1: Güzel miydiler lan?
2: Enfes, olağanüstü, şaheser. Hele seninki, yani Aysel anlatılmaz bir şey.
1: Demek benimle tanışmak istedi, beni bekledi. Bırak be! Ben başka kadınlara bakmam oğlum. Rüyamda bile görmem onları. Senin karşında karısını deli gibi seven, yuvasına sadık, namuslu, dürüst, çalışkan, iyi niyetli...
2: Enayi, aptal. Olur mu? O iş başka, bu iş başka oğlum. Acık nefes al, kendine gel.
1: Beni de kendine benzetmeye çalışıyorsun.
2: Böyle gidersen bana değil, Asabi Niyazi'ye benzeyeceksin.
1: Allah! Yine geç kaldık. Çok kızacak Asabi Niyazi Bey. Bilirsin biraz asabidir, yürü.
2: Hadi hadi, bırak asabileksin Niyazi. Takma kafana. Bugün ne icat ediyorsun?
1: Bugün saç ilacı icat edeceğim. Saç çıkaran bir ilaç.
2: Eyvah! Bu da baş ağrısı haplarına benzerse yandı millet.
1: Niye lan? Bir tek saçsız adam kalmayacak dünyada. Heykelimi dikecekler. Müthiş bir şey olacak.
2: Tahmin ediyorum müthiş bir patlama olabilir. Eczaneyi havaya uçurursun. Kendine dikkat et ha.
1: Hadi güle güle.
2: Eyvallah.

0: Nerelerdesin sen Seren ha? Saat kaç ha? Nerelerdesin bu saate kadar sen? Bu saatte işe mi gelirmiş efendim? Ne rezalettir bu yahu? Ne biçim işçisin sen ha? Ben bu yaşımdayken senden erken geliyorum işe. Bıktım artık senden, bıktım be!
1: Nefis bir şey oldu, dinleyin çocuklar. Çiviktir çamaşırı güzelleştiren, mantaldır çamaşırı asan, çamaşıra mandal, çeyreğe sandal, çamaşırı gösteren ütüdür. Yok, bu biraz kötüdür. Mandalları karamam, kaybedersem asamam.
2: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi arıyorlar Lütfü Bey.
1: Kim arıyor hayatım?
2: Nesrin diye biri arıyor.
1: Ha, Nesrin.
3: Oldu. Oldu bu iş. En sonunda keşfettim. Harika bir ilaç buldum. Onu bütün insanlığa armağan ediyorum. Ve tarihi, tarihi an geldi çattı.
0: Selami! Selami gel buraya! Selami gel diyorum!
3: Allah kahretsin be!
0: Selami! Çabuk gel buraya! Selami! Selami diyorum sana!
4: Buyurun patron!
5: Bu ne bu ha?
4: Terlik!
5: A, tebrik ederim!
4: Teşekkür ederim bebek!
0: Gel buraya! Az önce Perihan Hanım geri getirdi.
4: Niye?
0: E kadın termos istemiş, sen terlik vermişsin yahu!
4: Evet!
0: Dalga mı geçiyorsun sen ha? Bu kaçıncı? Kaçıncı bu?
4: Bir dakika sayıyorum. İki, üç...
0: Kes! Müşteri geliyor, deniz topu istiyor, sen tutup basket topu veriyorsun.
4: Patron, ben döneyim.
0: Dün de Rahmi Bey'in tansiyonunu 255 ölçtün. O kadar tansiyon olur mu be?
4: Olmaz!
0: Olmaz!
4: Çok yüksek!
0: Yüksek!
4: Ama ne yapayım, Rahmi Bey amca yediğine içtiğine hiç dikkat etmiyor.
0: Kaçık verme! Kaçık verme diyorum sana! Peki. Kendini işine ver! Tamam. Aklını başına topla Selami, aklını başına topla! Mahvedeceksin beni sen!
4: Ama patron, kolay mı ya böyle koskoca eczanenin genel koordinatörü olmak?
0: Ne? Hangi genel koordinatörü be? Kalpasın sen bu eczanede, kalpa! Kalpa! Kalpa! Ne? Ne? Ben deli miyim yani ha? Bana bak Selami, son defa uyarıyorum seni! Kim ne isterse onu vereceksin bundan sonra! Yanlışlık yapmak yok, tamam mı?
4: Tamam,
0: ne bileyim. Tamam!
4: Bazen karıştırıyorum patron, o kadar çok şey var ki dükkanda! Ben içeri bir bakayım, şeye bakayım!
0: Ne varmış içerideki? Ne dedin? Çok çeşit mi var dedin? Elbette çok çeşit olacak! Müşteri ne ararsa bulacak burada! Eczane burası, eczane! Koy kafana bunu!
4: Tamam patron, merak etmeyin! Bundan böyle artık hiçbir aksaklık olmaz patron! Merak etmeyin!
5: Bu ne? Bu benim şişe. En değerli ilacım.
4: Evet.
5: Eksilmiş. 2 milim eksilmiş. Sen bir katilsin Selam.
4: Evet.
5: Sen bir canavarsın. İlacımı gizli gizli kullanan, onu yavaş yavaş eritip bitiren bir canavarsın sen. Olmaz. Kimse benim ilacıma el süremez. Yapamazsın.
4: Yapamazsın.
5: Git bak.
4: Yok şey, ben şöyle etrafa bir bakayım, sonra da etrafta...
0: Git bak, müşteri geldi!
4: Siz gitseniz.
5: Oğlum. Ne?
4: Ben gideyim. Düşündüm mü, benim gitmem iyi olacak.
5: Tabii.
0: En değerli ilacımı tüketiyor benim. İnallahım asabri, inallahım asabri.
4: Evet hanımefendiciğim, işte bu da paranızın üstü.
6: Bir dakika.
4: Evet.
6: Güneş gözlüğü istemiştim ya.
4: Bu güneş gözlüğü bu, en güneş gözlüğü budur. Bunu isterseniz güneşte takarsınız, ister gölgede takabilirsiniz. Bakın bir dakika şöyle göstereyim.
5: Kovuyorum seni Selam. Kovuyorum seni Selami, kovuldun, defol!
4: Beni... niye kovuyorsunuz, sayın patronum?
5: Hayır, kovmuyorum, yine aldım işe! Bu akşam nöbetçi olduğun için... yarın kovacağım seni!
7: Bayıldı. Karpuz da vereyim mi?
8: Yok, karpuz istemem bugün. Sağ ol, hesaba yaz.
1: İyi akşamlar sayın profesör. Sana Nesrin'i tanıştırayım. Kendisi bir reklam filminde başrol oynayacak.
7: Nasılsınız? Memnun oldum.
6: Ben de.
1: Bugün epey çalıştık birlikte. İnanılmaz bir yetenek. Kısa bir süre sonra tüm dünyanın ayakta alkışlayacağı bir yıldız olacak. Ve onu ben keşfettim. Mutluyum, gururluyum, teşekkür ederim.
2: Lütfen, sen böyle konuşunca içim öyle tuhaf oluyor ki.
1: Ben de heyecanlanıyorum yavrum. Çünkü şu anda sana Orta Doğu'nun ve Balkanların en ünlü eczan profesörü olan yakın dostum Selami Fırtına'yı takdim ediyorum. Eczacılık fakültesini birincilikle bitiren, ayrıca İngiltere'de 2, Amerika'da 3 üniversite daha bitirmiş, iyi insan, gerçek dost Selami Fırtına. 4 defa Nobel, 2 defa Oscar ödülü kazandı.
2: Sizin gibi meşhur birini bu kadar yakından görmek ne güzel. Vallahi rüyada gibiyim.
4: Lütfü azıcık abartıyor, pek o kadar da değil yani.
1: Bu alçak gönüllülüğü yok mu? Kahrediyor beni. Ben bakarım canım.

0: Alo. Oo, iyi akşamlar yenge. Karım arıyor.
1: Lütfü, sen ne arıyorsun orada? Selami nerede?
0: Burada, şimdi geliyor. Ben de Selamiciğimi eve kadar götüreyim diye uğradım işte.
1: Selami nöbetçi bu akşam hiçbir yere gidemez. Senden rica ederim, meşgul etme onu.
0: Aa, nöbetçi mi? Vallahi bilmiyordum. Hmm. Program değişmiş demek. Hay Allah. Nöbetçi misin sen bu gece?
2: Ver. Nasılsın karıcığım?
1: İyiyim kocacığım. Şöyle bir hatırını sormak için aramıştım. Lütfü çıktı karşıma.
2: Ya öyle oldu işte. Bizim eczanenin nöbetçi olduğunu bilmiyormuş bu akşam Lütfü. Beni eve götürmeye geldi ya.
0: Ulan profesör, ineklik etme. Nesrin'in çok güzel bir arkadaşı var. Sen de bizimle gel.
2: Ya işte böyle karıcığım. Ne iyi ettin de aradın.
0: Karıdan önce patlayıp kılıbı.
1: Kim güldü? Bir kadın kahkahası duydum. Kim var orada?
2: Çıkın şöyle. Çıkın lan Allah kahretsin. Benim başımı belaya sokmayın. Çıkın. Hay Allah. Karıcığım ne dedin sen? Biri mi güldü dedin? Olur mu? Eczanede kadın güler mi?
1: Var. Bir kadın var orada. Duydum. Bal gibi bir kadın kahkahasıydı. Sen versene o Lütfü'yü bana.
2: Lütfü çoktan gitti karıcığım.
1: Bana bak. Aslında hiç istemiyorum onunla arkadaşlık etmeni.
2: Ama karıcığım, 4,5 yaşından beri arkadaşım o benim.
1: Hele bir uy ona. Hele öyle bir şeye kalkış. Hemen boşanırım senden.
3: Gute Nacht.
2: Buyurun. Efendim, hoş geldiniz.
3: Ben bağa düşmek merdiven. Benim bacak var çok fena acımak.
2: Bacak var çok fena acımak. Tam yerine geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, şöyle buyurun, oturun. Buyurun, oturun.
3: Müthiş bir erkek.
2: Bu kadın var ya, bu Alman o. Ya, Alman işte. Bu kadının kolu, bacağı...
1: Ötesi, berisi, alçağın tekiymişsin sen Selami. Büyük bir rezilmişsin. Lütfi'den farkın yokmuş. Terk ediyorum sizi Selami Bey. Derhal boşanıyorum.
2: Hayır yapamazsın bunu. Hayır, terk edemezsin beni. Ben masumum.
1: Boşanıyorum.
2: Yapma.
4: Alo, Lütfi. Lütfi!
0: Kimmiş hayatım?
4: Lütfi! Orada mısın? Cevap versene lan!
0: Dinle Sakın! Dostluğuna önem veririm ama böyle olur olmaz zamanlarda telefon etmene de bozuluyorum doğrusu. Bunu daha önce de hatırlattım sana. Söyle bakalım, bu defa ne kadar?
4: Ne kadar?
0: Ne kadar borç istiyorsun?
4: Alçak Lütfi! Hain Lütfi! Allah cezanı versin! Çabuk! Çabuk buraya gel! Çok kötü şeyler oldu diyorum! Gel lan buraya!
0: Hep böyledir bu Sakın. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Anlat! Karın niye boşanıyor senden?
4: Beni o kadınla... öpüşürken yakaladı burada bu gece. Burada.
0: Ne dedin? Sen bir kadınla mı öpüşürdün ya? Şu işi bir iyice anlat bakayım.
4: Burada oturmuş ders çalışıyordum. Evet. Derken o kadın girdi içeri. Sarışın, ahım gözlü, çok güzel vücutlu, mini etekli.
0: Sarışın, ahu gözlü, mini etekli, sütüm gibi bacaklı. Vay be, şansa bak.
4: Almanca konuştu. Türkçe de biliyordu. Erika. Erika'ydı adı. Merdivenden düşmüş, kolu bir de bacağı incinmiş. Benim o merhemden sürdüm Erika'ya. Bir de ebe gümecili romatizma haplarından verdim.
0: Evet.
4: Mıh gibi oldu. Rahatladı. Çok sevindi. Sokuldu yanıma. Dankeschön Selami dedi. Ve öptü.
0: Yanağından.
4: Yok. Dudaklarımdan. Hem de uzun uzun.
0: Vay be. Erika. Adı da güzel ha.
4: Tam o sırada karım yakaladı bizi. Boşanacak benden Lamia. Terk edecek beni. Ne olur yardım et bana.
0: Peki ne yapayım ya? Nasıl yardım edeyim?
4: Sabahtan akşama kadar... Yok bisiklet iyi patlar. Yok bundan iyi sabun varsa kahrolayım diyorsun ya. Benim için de bir şeyler bul işte.
0: Şöyle bir şey istiyorsun sen. Selami'nin dudakları... Erika'nın saçı sarı... He? Sonunda yakalayınca karı... He? Selami yer ayvayı. Aa. Yok, ayva burada olmadı.
4: Başlatma ayvandan. Mahvoldum diyorum. Yardım et, bir şeyler yap. Söylesene niye öpüyordum ben bu karıyı lan?
0: Adama bak, bana soruyor, ne bileyim ben be.
4: Tabii sana soracağım. Senarist değil misin sen? Bir şeyler uydur, ne olursun. Karımı inandıracak bir sebep bulmamız lazım.
0: Pekala, pekala. Sakin ol şimdi. Sakin olalım. Önce olaydaki, yani hikayemizdeki tipleri belirleyelim.
4: Ben varım, eczacı kafası Selami. Bir de o kadın var, bir de karım.
0: Tamam. Bu kadın Almandı değil mi?
4: Almanca konuşuyordu.
0: Oldu bu iş. He? Sen bu kadını öpüyordun.
4: Evet.
0: Çünkü...
4: Evet.
0: Çünkü gizli teşkilattansın. He? Uluslararası gizli polis teşkilatındansın. Ve büyük bir kebekesinin peşindesin. Çok tehlikeli bir görevin var. Çok gizli polissin sen.
4: Ne diyorsun sen lan?
0: Herkes seni eczacı kalfası zannediyor. Aslında... Uluslararası Narkotik Büro'nun iki numaralı adamısın sen.
4: Bir numara kim?
0: Ben. İkimiz de ajanız. Aynı teşkilattanız. Bu işi beraber götürüyoruz. Alman Melahat de bu yüzden geldi eczaneye. Nasıl?
4: Alman Melahat kim?
0: O öptüğün sarışının adı bu.
4: He, tamam, Alman'dı o, Alman'dı.
0: Yarım kan Alman. He? Mesafesi 1600 metre.
4: Anlamadım.
0: Çin pist. Aa. Ganyan olur.
4: Ne ganyanı ya?
0: Bir altılı oynayalım mı?
4: Altılı ne be?
0: Hay Allah, senaryoyla yarışları karıştırdım. Teşkilatın en gözü pek elemanıdır bu.
4: Öyle mi?
0: Şifre ismi? Hı.
4: O ne?
0: X76. Dinle. Mafya ahır kapıdan Marsilya'ya.
1: Ayrılıyorum senden, boşanıyorum!
4: Ama dinle karıcığım, eski güzel günlerin hatırı için. Çok, çok seviyorum seni.
1: Hadi oradan, bir dakika bile dinleyemem seni.
4: Bak, 6 yıldır evliyiz seninle.
1: Aptal kafam, evlenmişim işte.
4: Bak, 6 yıl, 6 gün gibi geçti. Öyle güzel anılarımız var ki. Hani nikahımıza giderken ben havuza düşmüştüm. Sen de bana koca sersem deyip katıla katıla gülmüştün.
1: Keşke boğulsaydın.
4: Nelere göğüs geldik seninle. Hani bir gün bir de baktık ki hiç paramız kalmamış. Ne yaptık ha? Hatırlasana ne yaptık?
1: Gidip annemden borç aldık.
4: Yok ya, öyle mi olmuştu? Hiç hatırlayamadım.
1: İşine gelmediği için hatırlayamazsın. O zaman da aklın bir karış havadaydı. Belki de bir İtalyan vardı hayatında. Ya da bir Fransız. Belki de onlara kaptırmıştın paracıklarımızı. Öpüşürken.
4: Ne? Olur mu karıcığım? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
1: Ben yapmadım, sen yaptın.
4: Olmaz canım. Ben o kadar gaddar mıyım?
1: Evet, hem gaddarsın hem nankörsün. Yıllarca destek oldum sana. Eczacılık fakültesini kazanman için saçımı süpürge ettim.
4: Yok canım, saçların çok güzel.
1: Ha, ama sen ne yaptın? Ha? Beni bir başka kadınla aldattın. Üstelik de çirkin bir kadınla. Ne? Ne yani? Çirkin değil miydi? Hadi bir de utanmadan güzeldi de. Söyle, söyle, söyle canavar adam, söyle, söyle.
4: Hayır, seni aldatmadım diyorum.
1: Oh, sen bir canavarsın. Bir daha asla görmek istemiyorum seni.
4: Haksızlık ediyorsun karıcığım. Çok büyük haksızlık ediyorsun. Masumum ben.
1: Kollarının arasında sarışın bir kadınla kendinden geçmiş öpüşen kimdi?
4: Ha, kimdi?
1: Öldürebilirim seni!
4: Öldür!
1: Değmez!
4: Olur.
0: Sabah şerifleriniz hayırlar olsun yengeciğim.
1: Onu sen ayarttın Lütfü. Sen bozdun ahlakını. İçki, kadın, kumar, her türlü kepazelik var sende.
0: Garip bir his var içimde. Bu sabah bu evde pek sevilmiyorum galiba.
1: Ha şunu bileydin! Selami'yi de kendine benzettin sonunda. Ama onun içinde de varmış serserilik, pislik. Alasma aldık.
4: Lamia, dur.
0: Gitme.
1: Sus. Hiçbir şey kararımdan döndüremez beni. Ayrılıyorum senden. Boşanıyorum.
0: Konuşma ki lan.

0: Lütfü, başka çarem kalmadı. Her şeyi açıklamak zorundayım Lütfü.
1: Selami, bu açıklamayı yapamazsın. Bu bir sır. Bunun nelere mal olacağını biliyorsun. Uyarıyorum seni.
0: Lamia, istemezdim ama mecburum açıklamaya.
2: Ne açıklaması? Ne diyorsun sen?
0: Gizli polisim ben Lamia. Ajanım. Uluslararası çok gizli polis teşkilatındanım. O kadını görevim icabı yapıyordum Lamia.
2: Ne? Ne dedin?
0: Evet.
2: Eczacık alfası Selami gizli polis ha?
0: Evet. Narkotik büroda diğer ajanlarla haberleşmeyi yürütme bölümü sorumlusuyum.
2: Ya fıttırdın mı sen?
0: Sen öyle zannet Lamia. Şu anda New York, Paris, Stockholm, Londra ve İstanbul'da bizim eczanede çok gizli faaliyetler sürdürülmekte.
2: Ya ne faaliyetleri?
0: Evet. Büyük bir savaş veriyoruz mafyasına karşı. Ağır kapıdan Marsilya'ya taşınacak.
1: Yeter! Yeter bu kadar Selami. Daha fazla konuşmaktan men ederim seni.
0: Açıklamak zorundayım.
1: Yapma.
0: Başka çarem kalmadı sayın şefim.
2: Şef? Şef mi?
0: Evet. Lütfü de bizden. Yıllardır teşkilatta. Bu operasyonu o beğenmediğin Lütfü yürütüyor. Mafyasının en acımasız, en gaddar adamlarının isim listesinin kimde olduğunu sanıyorsun? Ben de. Çünkü...
1: Yapma Selami.
0: Alman Melahat'tan aldım listeyi.
2: Alman Melahat de kim?
0: Alman Melahat...
1: Yapma.
0: Alman Melahat, eczanede beni öperken gördüğün sarışın kadın. En güvenilir, en gözü pek ajanlarımızdan biridir. Şifre ismi X76.
1: Selami.
0: Sırf bu iş için gelmişti eczaneye. Öpüşür gibi yaparken çaktırmadan listeyi aktardı bana. Bu liste yüzünden hayatım tehlikede. Ama vız gelir bana, ben görevimi yapmanın huzuru içindeyim. Geçen yıl o eczanede çalışan esmer kasiyer kız vardı ya... Hani sen, bu kız sana biraz tuhaf bakıyor. Sende gözü var galiba der bozulurdun.
2: Evet.
0: O da teşkilattan. X79 Kobra Naciye.
1: Kapa çeneni Selami. Gereğinden fazla konuştun. Topuk güzel, topuk, topuk.
0: Kopuk Naciye, kopuk Naciye.
1: Allah seni tut, cezanı vermesin.
0: Allah cezasını versin, bu bizim teşkilatın çok belalı adamlarından biridir.
1: Onu geç, onu geç.
0: Onu geçeyim, onu geçeyim. Ayakkabısı vardır ayağında, karlı havalarda giyer. Karlı havalarda ayakkabı giyer.
1: Üç nokta, üç nokta kör. Musumetli.
0: Evet, tamam. Tamam, her şeyi bilmen lazım. Her şeyi açıklayacağım sana. Bilmen lazım. Beni ne kadar az tanıdığını şimdi anlayacaksın. Bak.
2: O da neyse?
0: Teşkilattan olanların gizli işaretleridir bunlar. Görev derecesine göre noktalarız. Lütfü'de 4 tane var. O şef çünkü.
2: Ama daha önce görmedin bunları.
0: Elbette. Ne zaman baktın ki? Bir gün olsun ilgilenmedin. Şu adamcağızın topuğunda acaba bir şey var mı diye merak edip baktın mı hiç?
1: Böyle davranacağını hiç ummazdım. Silahını geri almak zorundayım. Kimliğini de.
0: Hayır. Teşkilattan çıkaramazsınız beni şef. Ben bu işe hayatımı koydum. Lütfü, sana bir dostum olarak yalvarıyorum.
1: İstemiyorum ama beni zor kullanmaya mecbur etme Selami. Tabancanı ve kimliğini lütfen.
0: Bir şans daha tanıyın bana. Yalvarırım teşkilattan çıkarmayın beni. Çıkarmayın. Tanrım, bu ayrılık ölümden de acı.
1: Tabancanız ve kimliğiniz Selami Bey.
0: Yıllarca omuz omuza çarpıştık seninle. Bırak teşkilatta kalayım ya da vur beni, burada öleyim.
1: Bu benim yetkimin dışında. Ben olay olduğu gibi rapor ederim. Belki sonra onlar vururlar. Kimliğini de lütfen.

0: Benim görevim Selami'nin kimliğini ve silahını alıp olayı rapor etmek. Kimliği gösteremem yengeciğim. Lamia hanımefendiciğim.
1: Lütfi beyciğim, kimliği göreceğim.
0: Siz bilirsiniz şef. Siz en iyisini bilirsiniz. Şu anda her şey sana bağlı. Aman Allah'ım! Neler yapıyorum ben?

0: Çok, çok utanıyorum senden şüphelendiğim için.
1: Hayatımı... Hayatımı bu görev uğrunda seve seve feda ederim.
0: Sana bir şey olursa kendimi hiç affetmem.
1: Rabia, bana bir şey olursa şehitliğe gömün.
2: Daha cesur, daha gözü tek adam yokmuş, biliyor musun? Öyle dediler bana.
0: İyi günler.
2: İyi günler. Efendim Lami abla?
3: Ne haberlerim var, ne haberlerim!
2: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler. Kıl payı kurtulmuşlar. Kim, kocan mı? Vallahi bilmem ki. Ben de benimki için düşündüm ama... Acaba karakola müracaat etseler... ...bizimkileri de alırlar mı gizli polisliğe?

0: Pek de yakışıklı.
1: Müthiş bir adam.
2: Vay vay vay vay, baksana baksana.
0: Ne kadar güzel.
3: Hem de ne mükemmel çıkıyorsun.
0: Bak bak bak.
1: Şuna bak şuna be. James Bond'un İmre Hor şubesi.
3: Helal olsun sana delikanlı. Helal yavrum, helal.
1: Evet, figürüşe bak be. Tabi mu çalmışlar Selami Bey, gördüğünce oluyor mu? Ya, vay canına! Demek hırsızlar türedi bu mahallede. Benimkine de göz kulak olmam lazım.
4: Artık siz bir şeyler yaparsınız herhalde.
1: Elbette Tevfik amca, dikenli tel koyacağım kümesin etrafına, merak etme.
4: Allah razı olsun.
1: Sağ olasın, hadi eyvallah. Ya,
3: her şeye de koşuyorlar.
5: Şu güzelliğe, şu yaklaşmalığa bak. Helal olsun.
3: Allah'a da memnun
5: olmuş. Bir yürüyüşe, bir güzelliğine bak.
3: Bak, bak, bak, bak.
5: Yürüyüşe bak, yürüyüşe.

0: Günaydın Selami Bey. Vallahi kırıldım size.
1: Ya haklısın Ahmet Efendi. Uğrayacaktım ama bir şey oldu. Bir yere bir 10.000 lira... Yani uğrayamadım işte.
0: Gerçekten kırıldım. Bu yakınlarda hiçbir şey emretmiyorsunuz.
1: Estağfurullah, Allah'a ısmarladık.
0: Üzüyorsunuz beni Selami Bey. Oğlum, Selami Beylere bir but 3 kiloda pirzola.
1: Bir deli misin? Batarız ya. Ben nasıl öderim bu kadar parayı?
0: O katiyen paranın lafı mı olur efendim? Duymamış olayım bu lafı. Her zaman edersiniz. İyi günler. Güle güle efendim.
1: Ne oluyor bunlara ya? Allah Allah!
2: Rica ederim abicim, sonra alırız.
1: Mahkum ediyorsunuz beni.
2: Estağfurullah. Siz bizler için az şey mi yaptınız?
1: Ne yaptım ya?
2: Bu ne alçak gönüllülük ya Rabbi, pes vallahi.
1: Ha anladım. Şu benim baş ağrısı ilacını söylüyorsunuz galiba. Hay Allah! Hadi iyi günler.
2: Göreve mi?
1: Evet, eczaneye.
2: Aman dikkatli olun, sizin için dua edeceğim.
1: Yo. Merak etmeyin, bu defa patlama olmaz. Hadi eyvallah.
3: Kimse kıpırdamasın yerinden. Herkes olduğu yerde kalsın, arama yapacağız.
4: Siz kalkın.

0: Ettiği de olsa. Tamam otur canım. Kalkar mısın?
1: Kimi görüyorum? Nasılsın bakalım Rıza? İşler nasıl gidiyor?
2: Öpeyim abi.
1: Estağfurullah.
2: Fena değil.
1: Rahat duruyorsun değil mi?
2: Ben tövbekar oldum beyim. Namusumla para kazanıyorum artık.
1: Bak buna memnun oldum işte. Ne iş yapıyorsun şimdi?
2: Sanatçılarla çalışıyorum.
1: Sanatçılarla mı?
2: Evet, daha yeni bir kimlik kartı yaptım birine. Gizli polis kimliği.
1: Gizli polis kimliği mi?
2: Evet, bir reklam filmi için. İyi de para aldım. Tam 10.000 lira.

0: Hoş geldin Selamiciğim, hoş geldin yavrum.
1: Bağırmadı ya. Asa birleşmedi.
0: Aman efendim, aman efendim. Ya siz nasılsınız Lütfü Beyoğlu?
2: Öğrendiniz demek.
0: Evet, dün öğrendim.
2: Bu sırrı iyi saklayacağınızı umarım Niyazi Bey.
0: Bana güvenebilirsiniz.

0: Biz Selami ile gidiyoruz şimdi. Hı. Az sonra buraya biri gelecek. Hı. Müşteri gibi. Hı. Aslında ajandır.
1: Ya.
0: Teşkilattan yani.
1: Anladım.
0: Ne söylerse söylesin, siz bırak bu lafları. 4 numaralı ağacın altı diye cevap verin.
1: Bırak bu lafları, 4 numaralı ağacın altı. Tamam.
0: Biz gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Yürü Selami. Sen bekle. Size güveniyoruz. Parolayı unutmayacağınızdan eminiz. Selami'nin zam işini dönünce konuşuruz.
1: Konuşuruz.
0: Eyvallah.
1: He? Ne? Ne zam mı? Zammam yok! Nereden çıktı zam şimdi? Yok zam! 5 kuruş vermem ona! Niye zam verecek bizim efendim, Allah Allah!
0: Bir şey mi dediniz Niyazi Bey?
1: Zam işini dönünce konuşuruz dedim.

0: Müşteri geldi. Seyret şimdi cümbüşü.
1: Merhaba. Bir şampuan, bir de ayakkabı cilası istiyorum Niyazi Bey.
2: Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altına...
1: Efendim? Şampuan dedim, bir de ayakkabı cilası.
2: Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı.
1: Deli bu adam.

0: Evet.
1: Adım Nuri. Emniyet müdürlüğünden geliyorum.
0: Geldiniz demek. Biliyorum niye geldiğinizi. Buyurun, buyurun içeri.
1: Çok naziksiniz efendim. Selami Bey yok mu?
0: Bildiğiniz gibi orada. Eczanede.
1: Eczanede?
0: Evet. Niye geldiğinizi biliyorum Nuri Bey. Selami'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen inkar etmeyin. Siz de aynı şeyi yapardınız. Çünkü onu öpüşürken görünce terk etmeye karar vermiştim. Boşanıyordum ondan.
1: Boşanıyordun?
0: Bir anda yıkılmıştım. Tüm dünyam kararmış.

0: işte o zaman Selami mecbur kaldı ve gerçeği söyledi bana. Gizli teşkilattan olduğunu açıkladı.
1: Ya teşkilat!
0: Evet! O durumda siz de böyle yapardınız. Siz de söylerdiniz karınıza, öyle değil mi?
2: Demek çaresizlikten ve korkudan böyle bir oyuna girmiş Selami.
1: Evet efendim, durum bu. Adam karısını deli gibi seviyor besbelli.
2: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından. Bir yuvanın yıkılmasını istemiyoruz tabii. Öyle değil mi?
1: Benim de gönlüm razı olmuyor doğrusu. Ne öneriyorsunuz efendim?
2: Selami denen zehir harfiyeyi bul ve kulağını iyice bük. Yasalara saygılı olmayı öğretmek lazım bunlara. Bundan böyle ne karısını aldatsın, ne de böyle bir numaralara kalk.
1: Bağışsın efendim. Meselenin böyle çözülmesine sevindim. Onların ayrılmasını ben de istemezdim. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Ama beni azıcık şaşırtan bir şey var.
3: Neymiş o?
0: Gizli polis judo, karate falan bilir. Oysa sen böyle şeyleri yapabilecek bir tipe benzemiyordun doğrusu.
3: Yeminliyiz de ondan. Bizim meslekte judo, karate, boks bildiğini en yakınlarına bile saklamak zorundasın. Ya? Çok mecbur kalmadıkça en yakınlarımıza bile belli etmeyiz bunu. Ama yine de çok özel durumlarda bir iki numara göstermek yetkimiz var tabii. Mesela... Hay! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! İşte böyle.
0: Aslan kocacığım benim. Maşallah. Hay!
3: Gözün aydın Selamiciğim, sana çok önemli haberlerim var. Teşkilatta bir sürü dostun varmış arkadaş. Buyur kimliğin, bu kadar sevildiğini bilmiyordum doğrusu. Şef, o bizim göz bebeğimiz dedi. Harcanmasını katiyen istemeyiz dedi. Hadi yürü, çok önemli bir göreve gidiyoruz. Hadi canım, görev bizi bekliyor.
4: Şey, gitmesek olmaz mı? Hiç canım istemiyor.
3: Bekliyorlar.
0: Tehlikeli mi bu görev?
3: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar, evet. Çok tehlikeli. Şu eczanede yarım bıraktığın görev. Bademcik operasyonu.
0: Yani kadınlarla mı buluşacaksınız?
3: Kadın mı? Kadın madın denmez onlara. Bunlar kadın değil, bir canavar. Bunlar karşı tarafın ajanları. Bunları şey yapmalı, bunları bekliyorlar.
0: Ne istiyorlar sizden?
3: Tek amaçları İmrihor operasyonunu engellemek.
0: İmrihor operasyonu mu?
3: Tabii. Yani İmrihor eczanesi, kısaca İmrihor operasyonu. Bizden ayrıntılı bilgi sızdırıp ona göre önlem alacaklar. Ve Marsilya'ya sevk edecekler. Planı anlatayım sana. Gazino Royal'da buluşacağız kadınlarla. Oturduğumuz masaya dinleme aletleri yerleştiriyoruz.
4: Vay!
0: Şu ünlü Gazino Royal'e gidiyorsunuz demek.
3: Evet, oraya gidiyoruz. Sabaha kadar sürebilir görev.
0: İlk evlendiğimizde Selami ile gitmiştik. Pahalı ama nefis bir yerdi. Sahibi de şeydi, Tatar
3: Ali. Aslında Japondur. Asıl adı da Alsinsan. Uluslararası ajan. Üstelik de... Neyse, fazla konuşmamam gerekir, hadi yürü.
4: Başka zaman gitsek olmaz mı acaba? Ya da başka birini versinler bu göreve.
3: Bekliyorlar.
0: Başka zaman gitmek olur mu? Görev bu.
3: Tabii ya.
0: İyi yani. Keyfin var, göreve gideceksin. Keyfin yok, evde oturacaksın. Hadi çabuk gidin. Kazanız mübarek olsun.
3: Hadi yürü, gidiyoruz.
0: ne tür filmler yapıyorum demiştiniz Selami Bey?
4: Ben de dedim ki, Lütfü dedi. Lütfü lan! Ne tür filmler yapıyorum ben?
3: Selami çok prensip sahibi bir yapmış.
4: Evet.
3: Daima ciddi konulara eğilmiş.
4: Ya, evet.
3: Bunu bir görev bilmiş.
4: Görev, ben görevliyim ben. Malı ahır kapıdan Marsilya'ya...
3: Marsilya'ya... Evet, Marsilya'da bir ortak yapım projesi vardı
4: ama siz buradaki filmlerinde oynayacaksınız.
0: Şu reklam filmi için çok sabırsızlanıyorum hayatım.
3: Hafta sonu başlıyoruz tatlım. İkiniz de oynayacaksınız. Sonra da Selami'nin filminde oynayacaksınız.
0: Şerefe.
4: Şerefe.
0: Şerefe. Etmem olsun seni. Koskoca ajan nasıl unutur silahını? Başlarına bir şey gelmeden... yetiştirmeliyim. Silahsız nasıl gider göreve? Ay!
1: Bakın hanımefendi, eğer birini ateş etmeyecekseniz, yani maksadınız birini vurmak değilse, siz olun, elinizdeki silahla sokağa çıkmayın, tamam mı? Karşınızdaki her an ateş edebilir size.
0: Unutmuş, kocam silahını unutmuş. Şu anda çok tehlikeli bir görevde, Lütfü ile beraber.
1: Selam Bey yeniden göreve çıktı demek.
0: Evet, Ali Jinsan'ın yerine gittiler.
1: Anlamadım. Nereye gittiler?
0: Ali Jinsan'ın yerine. Tatar Ali'nin yani. Aslında Japondur. Uluslararası çok büyük bir ajan. Bilmiyor musunuz?
1: Bilmez olur muyum hiç? Bilmez olur muyum?
0: O iki kadınla buluşacaklar. Karşı tarafın ajanlarıyla. Durumları çok kritik. Tehlikedeler.
1: Çok iyi anlıyorum sizi. Hadi gidelim. Vakit kaybettik
0: zaten.
1: Hadi
0: gidelim. Ay.
4: Bu hafta bir bodrum yapalım Selami.
0: Bodrum mu?
4: Ne bodrumu ya? Ben nasıl giderim bodruma be?
5: Görev canım kardeşim, görev. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, canımızın istediği her yere gideriz. Bu hafta sonu bodrumdayız.
6: Hani bizimle reklam filmi çekecektiniz bu hafta? Hemen arkasından da Selam Bey'in yapacağı filmde oynayacaktı.
5: Oynayacaksınız benim güzel yengecim, oynayacaksınız. İkiniz de oynayacaksınız. Bizde daha ne filmler var, ikinizi de oynatacağız. Tabii önce reklam filmi, sonra Selami'nin projesi. Ama ben önce bodrum derim.
4: Evet, bir filmde bodrumda çekeriz. Adı Bodrum'da Aşk Başkadır.
6: Yani önce bodruma gidelim, filmleri sonra çekeriz diyorsunuz, öyle mi?
4: Öyle.
0: Durumları iyi değil galiba. Selami'ye silahını vermeliyim.
1: Bence zamanı değil şimdi.
0: Hiç olmazsa sizin burada olduğunuzu bilseler. Teşkilattan birinin yakınlarında olması rahatlatır onları.
1: Merak etmeyin, ben yakında rahatlatacağım onları.
0: Yakında olmaz şimdi.
4: Yo, yapmayın.
0: Ay bırakın canım, bu da her şeye karışıyor.
4: Al.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
5: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
6: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
2: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
4: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
4: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
4: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
6: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
7: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
8: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
10: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Eyvah karım!
4: Ay çekil ayol!
3: Şanssızlığa bak.
5: Ah mahvoldum ben. Canavar Selami, sakar Selami. Ne yapıyorsun? Biricik eczanemi mahvediyorsun benim. Bunu bana yapamazsın. Hakkın yok buna.
3: Ne yapalım ya? Kazayla oldu işte. Kafamız karışık.
5: Allah. Kaza maza. Bakınız Selami Bey, sizin durumunuzu çok iyi anlıyorum.
3: Anlıyorsunuz.
5: Mühim bir göreviniz var. Kabul ediyorum. Ama şunu da kabul edin. İki işi bir arada yürütemiyorsunuz. Ya. Ya ajanlığı seçin, ya kalfalığı, tamam mı?
3: Kim? Ajan kim? Uydurmuşlar, dedikodu. Gizlim, saklım yok benim. Emniyette de söyledim ajan olmadığımı.
5: Bak. Üstelik bana güvenmiyorsunuz. Çok teessüf ederim doğrusu. Halbuki ben sır saklamasını iyi bilirim.
3: Bakın. Buyurun. Ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Buyurun, ne istiyorsunuz?

0: gerçekten hiçbir şeyden korkmaz mısınız?
1: Hayır Nesrin.
0: Benim adım Arzu.
1: Hayır Arzu, korkmayız. Ne ben, ne Selami, hiçbir şeyden korkmayız biz.
2: Ben...
3: Kim bu Lütfü? Cevap ver.
2: Lütfü mü?
3: Onda mı?
2: Yok ya! Dedim ya Lütfü, arkadaşım benim. 4,5 yaşından beri arkadaşım.
4: Katil Selami, canavar Selami, mahvettin beni. Bırakın beni, bırakın beni. Eczanem sahipsiz kaldı, bırakın beni.
3: Sen anlat bu Lütfü'yü, kimmiş?
4: Lütfü de gizli polis. Teşkilattan. Bunun şefi.
3: Bravo! Bravo Simo! Çok güzel, çok zekice yapmışsınız planınızı. Eczanede çalışıyor görünürken gizli polis olduğunuzu yaydınız etrafa. Ve bu dümenlere güzel güzel tezgahladınız işleri. Ama ben yutmam bu gizli polis masalını!
2: Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Ben kimseye gizli ajanım, polisim falan demem. Ve demeyeceğim. Tek kelime bile söylemeyeceğim.
4: Benim ne alakam var bu işlerle yani? Allah cezanı versin senin Selami. Bırakın beni, bırakın beni. Eczaneme döneceğim. İlaçlarım beni bekliyor efendim. Sizin yüzünüzden mahalleli ilaçsız mı kalsın yani?
2: Kes lan! Ne ilaçları be? Lan ilaç mı var sanki eczanede?

0: Biraz daha anlat şu Lütfü'yü bakalım. Hı? Zamparanın teki. İşi gücü kadınlar kızlar. Dalgacı Mahmut.
1: Ne yapsın? Güzel kadın gördü mü dayanamaz Lütfücüğüm. Bu da bir huyu işte.
2: Ya. Nerede oturuyor? Adresi?
0: Ne bileyim. Geliyordu belli değil. Belki de otelde kalıyordur.
1: Ne oteli be? Bir kere koskocaman evi var. Hacı Badem de kime sorsan gösterir.
2: Güzel. Sinyor Lütfü'yü de getirteceğiz buraya. Hem de çok çabuk. Demek Hacı Badem'de oturuyor.
1: Ne? Hacı Badem mi dedim? Hay aptal kafam. Çok eskiden de o. 300 sene önce gitti Nikaragua'ya. Ya Nikaragua'ya gitti, Nikaragua'da şimdi. Lütfü değil mi yani 15 günde bir, her sene 15 günde bir gelir, gene gider. Lütfü Nikaragua'da oturuyor şimdi.
2: Demek kadınlara meraklı. Neriman'a iş çıktı yine. Gidin haber verin.
3: Vay üstüne.
0: Ah Sedami, neler getirdin başıma benim. Eczanemi havalara uçuruyordun. Üstelik bir de zam istedin utanmadan. Şimdi de bu gancı senden eline düşürdün beni. Canavar Sedami seni!

0: Sabrımı taşırıyorsun Sinyor Selami. Cevap ver. Nerede?
1: Bilmem.
0: Çok güçlü bir iraden var Sinyor.
1: Evet.
0: İyi direniyorsun.
1: Evet.
0: Ama er geç konuşturacağım seni.
1: Bir dakika. Boğazımı sıkıyorsunuz galiba.
2: Onun için yanaştım.
3: Evet. Ama o zaman tanımıyordum seni Lütfü. Ve şimdi aşık oldum. Her şeyi anlattım. Arkadaşlarımı ele verdim.
2: Aferin. Ben gidiyorum. O alçakları inlerinde kıstıracağım. Sen burada kal ve beni bekle.
3: Ya. Hayır, gitme. Polise haber verelim. Gitme, öldürürler seni. Çok, çok tehlikeli bunlar.
2: Tehlike benim soyadım bebek. Yalnız gideceğim. Tek başıma. Arkadaşımı o pis hergelerin elinden kurtaracağım. Karınlarını kurşun kalemle dolduracağım onların. Ayaman, kurşunla.
3: Lütfü, yalvarırım gitme. Dikkatli ol, yalvarırım Lütfü. Gitme Lütfü.
2: Sen gene de polise bir haber ver.
4: Boş yere bekliyoruz.

0: Ölümle kumar oynuyorsun muhteşem. Ya!
1: Hoş geldiniz sinyor.
2: Allah!
1: Siz lütfu almalısınız.
2: Hoş bulduk. Ben kiminle mi şeref alıyorum acaba?
1: Mario.
2: Ha Mario.
1: Sicilyalı ustura Mario.
2: Bir şeref oldum. Ben de Kasımpaşalı muhteşem lütfün. Jilet lütfü de derler.
1: Jilet mi atardınız?
2: Hayır, jilet satardım.
1: Getirin.

0: Yazık, Neriman sattı bizi, beceremedi.
1: Yoo, gayet iyi, pekala becerdi. Deneme filmi çok iyiydi. Tabii yoruldu kızcağız, gelemedi. Yavaş be. Ooo, fırtına selamı.
2: Lütfü! Vallahi ağzımdan kaçtı, bunlara nerede oturduğunu söyledim.
1: Çok iyi ettin, sevindirdin beni. Sayende böyle iç acıcı bir yer gördük. Üzülme işler tamam. Neriman'la sohbet ettik. Biraz neyler, birazdan geliyorlar. Oo, Asabi Niyazi Bey! Siz de mi buradasınız? Nasılsınız? Bak, eczanede de böyle sessiz olsa ne iyi olur. Kukla gibi. Siz kuklacı mısınız?
3: Oturtun şunu.
1: Ben kendim oturdum ya.
0: Aç! Konuş!
4: Allah cezanı versin Sedami! Teneşinlere gelişince Sedami!
0: Kapat! Senin
4: yüzünden baş başım!
0: Kapat! Kapat!
5: Fırla! Gelip tam zamanı! Bu tarafa geldik!
0: Ne zaman
1: orası? Tamam, tamam, tamam, tamam. Ay,
0: hey Allah! Solozzo! Kıymetli patronum cevap bekliyor. Solozzo'nun sabrı taşmamalı.
1: Evet.
0: Düşmanım olduğunuz sürece hiçbir sonuca varamayacağız. Şu halde dost olalım. Hı?
1: Dost mu?
0: O niye o? Bir anlaşma yapalım sizinle. Düşündüm, malda sizin de hakkınız var. Yarı yarıya bölüşelim onu. 50 sizin, 50 bizim. Nasıl?
3: Neyi bölüşüyoruz ya?
1: Malı dedi ya, duymadın mı? Yani... Düşündük taşındık, kararımızı verdik. Teklifinizi kabul ediyoruz. Biz Selami'yle gidelim, mal alıp gelelim, bir güzel paylaşalım. Heh. Hadi Selami kalk, gidiyoruz.
3: Tamam, Niyazi Bey'i de alalım giderken, alas mazlık efendim, hadi yürü.
1: Tamam, iyi günler.
0: Aceleniz ne dostlarım? He? Çok sevindim kararınıza.
1: Tamam.
0: Önce birer içkiyle kutlayalım bunu, ha?
3: İçmesek olmaz mı?
1: Olmaz. Madem ısrar ediyor dostumuz, içeceğiz. İçeceğiz ve gideceğiz.

0: Güzel. İlaç etkisini hemen gösterdi. Şimdi bülbüller gibi öter dostlarımız. Evet dostum, lütfen söyler misin bana? Nerede?
1: Ahır kapıda.
0: Güzel, ahır kapıda demek.
1: Marsilya'ya gönderilecek.
0: Ne? Marsilya'ya mı? Kime? Ne zaman?
2: Artık mallarını göndermiyoruz. Selami'nin boşanma işini hallediyoruz.
0: Ne? Ne boşanması?
1: Alman Meyat beni öptüydü ya. Karım da boşanıyordu ya benden.
0: Alman Melahat kim?
2: İşitmiş altı.
0: Neler oluyor be? Neler söylüyorsunuz siz?
1: Onun yüzünden mecbur kaldık. Ali Cinsan'ın yerinde o ajanlarla buluştuk.
2: Ne ajanlardı be? Hele sarışını...
0: Ajanlar! Ali Cinsan! Kim bu Ali Cinsan?
2: Teşkilattan. Efendi Toran Ağa'nın müdürü.
0: Bana bak! Bana bak! Beyninize bir kurşun mu sıkalım? Yoksa ayağınıza taş bağlayıp denize mi atalım? Hangisini seçersiniz? Hangi yöntem iyi?
2: Mario diyor ki hangi sabun sürülür? Hangisi daha iyi? Sus! Kimse helal duymasın!
0: Götürün!
2: İçme ve başım dönüyor.
0: Dişin onu duvarın dibine.
2: Ne oluyor ya? Mario da kafayı bulduk. Bulanık görünüyor.

0: gitti. Tam alnının ortasından yedi kurşunu.
1: Öldü. Asabi Niyaz öldü. Suçsuz.
2: Masum. Ne şehittir, ne gasi. Hiç yoluna gitti. Niyazi abi.
1: Nasıl da sevişirdik. Bir gün bile kırmadık birbirimizi. Hmm. Oğlu gibi, öz oğlu gibi severdi beni. Hmm. Anlayışlı, şefkatli. Ne mükemmel bir insandı o. Sırma saçlı patronum benim. Güler yüzlü, uysal, cömert, sessiz.
2: Bana bak, ölen Asabi Niyazi değil miydi yoksa?
1: Asabi Niyazi'ydi, öldü işte.
0: Çok duygulandınız bakıyorum. Şaşırttınız beni. Şimdi de sıra sizde. Hanginizden başlayın? Söyleyin önce hanginiz? Ölür müsünüz? Yoksa yerini mi söylersiniz?
2: Ha. Söylesenize kardeşim. Selami. Hadi 50 kilo yapıver Mario Bey'e.
3: Hı hı. Mi yapayım?
2: Tabii. Niye yapmayacakmışsın? Sinyor Mario yabancı mı? Hem artık daha fazla saklayamayız ki sırrımızı.
0: Neler diyorsun? Ne sırrı? Neler oluyor?
2: Açıklayayım. Selami yıllardır yeni bir yöntemle imali üzerine çalışıyordu. Eczanede gizli gizli denemeler yapıyordu.
0: Ya.
3: Ya.
2: Ya, işte böyle. Formülü bulana kadar kalamazdık tabii. Eksik olmasınlar, epeyce müşterimiz var. Bizi de pek seviyorlar. Bu yüzden de sizi yürütmek zorunda kaldık, 50 kilogram kadar. Ve hemen sattık müşterilerimize. Şimdi formülü bulduk. İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar imal edebiliyoruz. 10 dakika içinde.
0: Yani şimdi 50 kilogram... ...ve 10 dakika içinde yaparsınız.
2: On dakika dedikse... ...10-12 dakika sürer. Ne için?
3: Evet.
4: Alo. Ben Emniyet Müdürü, buyurun.
5: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
4: Bir dakika hanımefendi, lütfen. Adresi tekrarlayın efendim, sizi dinliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi.

0: Bir ihbar var. Adresleri de burada. Hemen değerlendirin.
1: Bağ üstüne. Hadi arkadaşlar gidiyoruz.
2: Müdür bey,
0: Merak etmeyin hanımefendi, bizimkiler hemen yetişir.
3: Evet arkadaşlar, işte laboratuvar burası. Burada güzel güzel çalışacağınıza eminim. Evet, hadi bakalım göreyim sizi.
4: Ne yapacağım ya?
5: Senin büyük icadın saç ilacını icat et, gerisine karışma.
3: Ne konuşuyorsunuz?
4: Mükemmel bir tesis.
5: Hadi,

0: Hadi, hadi. 10 dakika doluyor. Hadi. Hadi. Evet, gecikti. Hala patlamadı.
1: Ne patlamadı?
0: Zerrecikleri küçük patlamalar yapar. Sabun köpükleri gibi. Onu diyordum, o gecikti diyordum.
1: He? Ha.
0: Nasıl gidiyor Selamiciğim?
2: Saçsız kafa kalmayacak yeryüzünde. Bomba gibi bir icat olacak. İsmim tarihe geçecek.
1: Ne diyor bu be?
0: Saçsız kafa diyor. Hani... içici kalmayacak diyor.
2: Hadi patlat artık be! Ne patlatması be?

0: Hadi be, hadi be! Nerede? Ne zaman olacak? 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
1: Tabii, haklısınız. Hadi be Selami, hadi patlat şunu artık, patlat! Patlat kesecikleri, patlat, patlat, patlat! Dinamit verelim yani.

0: gece diyorum patlat artık. Ne ikide bir kalkıp kaçıp duruyorsunuz oralara? Masada otursanız olmaz mı?
1: Olmaz! Rengi uzaktan görmeliyim! Bu çok önemli! Ya!

0: Selami, senin şu baş ağrısı haplarından var mı?
1: Var tabii. Heh. Her zaman bulundururum. Maksat topluma hizmet olsun.
0: Ver bir tane.
1: Siz de ister misiniz?
0: Ver, tamam.

0: Karıcığım benim!
1: Kahraman kocacığım benim! Hayatım canım!
2: Operasyon tamamlandı efendim.
3: Sağ olun, sizden de bunu beklerdim zaten.
2: Çok özledim seni, biliyor musun?
1: Ben de.
2: Siz de sağ olun. Arkadaşların büyük yararı oldu efendim.
0: Estağfurullah bey.
1: Aslan kocacığım! Hepsini karateyle yendin değil mi?
3: Kimisini karate, kimisini judo, tekme, yumruk...

0: aerobik falan böyle bir şeyler.
1: Efendim izninizle arkadaşlar biraz dinlensinler. Hadi gidiyoruz. Bu son operasyon çok yordu sizi. Bundan eminim. Teşkilat olarak minnettarız size, hem de çok. Ama muhakkak dinlenmeniz lazım. Çok uzun bir süre izin veriyoruz size. Öyle gazinolar, gaddar kadın ajanlar falan yok bundan sonra. Ha? Anlaştık değil mi? Hadi.
2: Ama şefim...
1: Anlaştık değil mi dedim?
2: Peki. Tamam efendim. Ah.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
3: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
4: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
5: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
6: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
4: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
3: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
5: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
5: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
5: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan

0: Çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Metrekare'de bu bölüm İstanbul'un nezih semtlerinden biri olan İstinye'ye gidiyoruz. 300 metrekare büyüklüğünde modern tarzda ve her köşesi sanat eserleriyle dolu olan bu dairenin hikayesini iç mimar Anna Fresco'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Anna Fresco. Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır da iç mimariyle ilgileniyorum. Bugün size İstinye'deki bu projeyi anlatmak istiyorum. Burası 300 metrekare, dubleks, bir daire. Genelde hani inşaat olarak alıyorum projeleri. Fakat buraya başladığımda bunların hepsi vardı. Adeta bitmiş bir daireydi. Biz bu mekanı giydirdik diye düşünüyorum. Ben öyle nitelendiriyorum. Bu da farklı bir çalışma oldu benim için. Dilerseniz şu anda evi anlatmaya başlayabilirim. Şimdi baştan başlıyorum. Girişten itibaren neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. İlk başta büyük bir antremiz var. Dolayısıyla bu antreyi benim bir şekilde doldurmam gerekiyordu diyeyim. Ama şimdi doldurmak dediğim zaman hani bu doldurmayı şöyle anlamıyorum ben. Hani işte antrede ne olur? Antrede bir dres var, bir puf, bir ayna olur. Yani bu benim çok tercih ettiğim bir şeydi. Çünkü aslında zaten sokaktan geçen 100 kişiye sorsanız hani 99'u bu cevabı verir. Ben de diyorum ki eğer insanlar bana gelmişlerse hani ben bir farklılık yaratmalıyım diye düşünüyorum. Dres varı, pufu, aynasını hepsini bir araya değil de zaten genellikle mekanları da hani duvarları sanki bir tuvalmiş gibi düşünerek işlemeyi tercih ediyorum. Ev sahipleri genç, yeni evli bir çift. Yani ne seviyorlar, ne renklerden hoşlanıyorlar, nasıl yaşıyorlar, bu eve çok mu misafir gelir, işte resim mi yaparlar, kitap mı okurlar, oyun mu oynarlar, hani nedir yani?

ben hangi fonksiyonları yerine getirmem gerekiyor? Önce onu dinlemem gerekiyor zaten. Ev sahibi siyah ve beyazı ve gri tonlarını çok sevdiğini söyledi. Dolayısıyla biz renklerimizi bu evde siyah, beyaz ve gri olarak seçtik. Antre'de gri tonları dediğim gibi seçmek istediğimiz için bazalt malzemeden ve demirle birleştirerek işte benim tasarımım olan bir dresuar koydum. Şimdi o dresuarı koydum ama bu sefer büyük bir antreydi. Sol taraf boş kaldı. Sol taraf boş kaldı, çok basitti. Sevgili Bubi'ye ait çok hoş bir resim ilave ettik. Dolayısıyla benim oradaki bazalt ve demirden oluşan dresuarım hani sakin duruyor. Onun üzerinde Mara Gülerşen'e ait seramik tabaklar var. Büyük bir antre, yerde beyaz bir seramiğim var, çok büyük bir leke ve beyaz olduğu için parlıyor ve ben buradayım diyor. Onu ben biraz söndürmeliyim. Nasıl söndürmeliyim? İleride salonumuz var. O zaman o antre ile salon arasında bir bağlantı kurmam gerekiyor. Şimdi kanepelerim gri olunca demek ki ben oraya bir gri halı koyarsam antreyi salona bağlamış oluyorum bir anlamda. Ne anlamda bağlıyorum? Renk anlamında bağlıyorum. Merdivenin altını fonksiyonel bir şekilde doldurmak zorundaydım. Yani her şeyi sadece estetiğe bırakamam. Oraya bir puf koymak tercihim. Zaten konuştuk baştan. Hani dres var, ayna, puf. Yani bu üç şeyi antrede. Çünkü kapıdan çıkarken bir de aynaya da bakmak durumundasın. Gri ama aynı ton gri değil. Çünkü aynı ton gri olursa bu sefer tekrara düşerim. Ve doğal olarak da hani gene bir sıkıcılık söz konusu olabilir. Yani ben beyazımı çok göstermek istiyordum orada. Yoksa koyu rengimi çok göstermek istiyordum. Hani o dengeyi yakalamak durumundaydım. Dolayısıyla o sebeptendir ki fümeye yakın oraya iki tane puf koydum. Böylece size antreyi kendi çapımda anlatmış olduğumu düşünüyorum. İsterseniz salona geçelim.

Şimdi geldik salonumuza. Salonda da malum ne ihtiyaçlarımız olabilir? Tabii ki bir yemek masasına, eşyalarımızı depolayabileceğimiz büfe gibi bir şeye. İşte televizyon seyretme olayı madem ki salonda olacak, işte bir televizyon ünitesine, koltuklar, malum sehpalar. Buradaki olay şu, bir kere bu mobilyaların boyutları, bu mekanın boyutları ile orantısı çok çok önemli. Yani esas nokta orası gibi diye düşünüyorum. Normal boyutlarda bir sehpa yaratıp o sehpaların bir uzantıları olabilecekti ki aynı zamanda o kanepede oturan kişi de o sehpaya kolunu uzattığında işte bardağını, çayını, kahvesini alabilsin. Yani aslında tasarım oradan meydana geldi diyeyim. Dolayısıyla antrede kullanmış olduğum yani dresuarda kullandığım o doğal taşı yani bazalt taşını sehpada tekrarlamayı tercih ettim. Bazaltı da kullanırken olduğu gibi kullanmak yerine işte böyle ufak oyunlar, bir kumlama, bir taraklama, bir şey yaparak olduğu gibi pat diye koymadık gibi bir mesaj da vermiş olduk. Salonda bir de bayağı bir sanat eserimiz var. Sağ olsunlar ev sahipleri sanata çok meraklı bir çift. Ve gerçekten sanatın değerini bilen, anlayan, onlara sahip olmaktan, onlara bakmaktan mutluluk duyan insanlar. Bu çok hoş bir şey benim için de. Bu projede çok şanslı hissediyorum bu açıdan. Büfenin üzerinde görmüş olduğunuz Hasan Pehlivan'a ait yine siyah, beyaz ve gri tonlarında çift bir yağlı boya eser bulunmakta. Çağdaş sanatı simgeleyen, daha böyle bana göre genç malzemeyi simgeleyen Funda Tokalı'ya ait bir heykel parça bulunmakta. Yemek masasının bu tarafında Burhan Doğançay'a ait 3 tane tabak vardı aslında ev sahibinin evinde. Bunu nasıl değerlendiririz diye düşündük. Malum madem ki yemek bölümü burasıydı, tabak şeyini, kompozisyonunu tabii ki yemek masasına hani yakın bir yerde kullanmak çok daha doğru geldi bana. Orada bulunan kolon da böyle hani ince, uzun, beyaz böyle bir kutunun içine alıp böyle bir şekillendirmeyi tercih ettim. Yemek masamız malum siyah, sandalyelerim siyah ve mermer, sandalyelerimiz siyah ve deri. Bunu bir şekilde siyahlığını kırmak için işte beyaz iki vazoyla oraya bir ışık koymuş olduğunu düşünüyorum. Onun dışında zaten aydınlatmalarımız malum çağdaş sanatı temsil eden, güzel formları olan, kendi içlerinde aydınlatma ama heykel olan ürünler. Asım İşler'e ait iki tane eserimiz var. Onları da televizyonun işte sağ ve sol taraflarında boşluklarımız vardı. Orada değerlendirdik. Bu arada mesela işte diyelim Asım İşler'in içindeki lacivert tondan yakalayıp işte Funda'nın heykelini de oradaki o laciverti bir birleştirmeye getirmek istedim. Seçimlerimizi o yönde yapıp evde de bunu o şekilde kullandığınız zaman eve giren bu düşünceyle girmiyor ama farkında olmadan kalabalık bir şey hissetmiyor. Yine arka tarafımda görmüş olduğunuz bir çok güzel bir aydınlatma var. O da yine sevgili arkadaşım Mara Gülerşen'e ait bir lamba ama tabii yine seramik ve pirinç karışımı yapılan bir lamba. Televizyon ünitesi burada çok ön plandaydı. Duvarlar beyaz. Onları çok koparmayı tercih etmedik. Yani o beyazlığı devam ettirip sadece işte o bahsettiğim hani siyah, beyaz, gri tonlarıyla giderek işte siyahı zaten televizyonun kendisi kapalıyken yakalıyor bir şekilde. Derinlik vermek amacıyla da rafları gri olarak oluşturduk. Onları tabii ki bir şekilde ışıkla ortaya çıkartmamız gerekiyordu. Gizli bir aydınlatma yapmayı tercih ettim.
Dikkat ederseniz içindeki objeleri de yine hep beyaz veya renksiz, yani saydam objelerden seçtik. Çünkü dediğim gibi ev sahibi siyah seviyordu, beyaz seviyordu ve gri seviyordu ve ben buna saygı duymak durumundaydım. Giriş katında tabii bir de misafir tuvaletimiz söz konusu. Banyoda, yerde ve duvarda siyah seramikler zaten vardı. Madem ki vardı, ben ne yapmalıydım? Buna biraz renk katmalıydım, bunu ışıklandırmalıydım. Bunu tabii bir de estetik hale getirmeliydim. Yani bu kattaki malzemeler ve renkler, insanlar dolaştığı zaman böyle bir yabancılık hissetmesinler. Yani çünkü bu his, eğer ki malzeme ve renk ve doku aynı katta başka mekanlarda da tekrar ediyorsa evi hem daha büyük gösterir, evi hem bir bütün ve bir uyum içinde gösterir. Tabii bütün bu söylediklerim, yani kesin kurallar hiçbir zaman değil. Çünkü sonuçta biz bir kısmı sanat olan ve bir kısmı işte mimari olan bir iş yapıyoruz. Ama bu benim kendimi ifade ediş şeklim. Yani bu benim fonksiyonel ve sanatsal bakış açım diyebilirim. Hatta ayrıca bir de mutfağımız var. Mutfağımız da siyah beyaz renklerden oluşuyor. Mutfak için söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Özel tasarım, özel imalat yapılmış bir mutfak. Görünce beğenirsiniz diye umuyorum. Söyleyebileceklerim hani bundan ibaret. Üst katta görüşmek üzere.

Şu anda üst kattayız. Gördüğünüz gibi ebeveyn yatak odasındayız. Burada en fazla öne çıkan durum görmüş olduğunuz çizgi film karakterleri, oyuncaklar ve bilumum maketler diyeceğim. Şöyle bir şey uygulamayı tercih ettim. Şimdi zaten evin genel renkleri işte gri, füme ve siyah, beyaz tonlarıydı. Onu tabii otomatik olarak burada da tekrarladım. İşte yatak örtümüz açık gri, işte yastıkları füme. Yani sonuç olarak bir hani tonları ayırarak şeylerin hani materyallerinde birbirlerinden ayrılmalarını sağladım. Fakat en çok şuna dikkat ettim. Bu çizgi film karakterlerinin normal şartlarda kendilerine has renkleri vardır. Dolayısıyla aksesuar renklerini hep oralardan esinlenerek ilave ettim ki bu maketler veya bu oyuncaklar diyeyim burada yabancı kalmasın ve ucuz kalmasınlar. Madem ki bu kadar ciddi bir koleksiyoner ev sahibi, onun bunun içinde yaşamasına izin vermek gerekiyordu, saygı duymam gerekiyordu diye düşünüyorum. Şu anda görmüş olduğunuz işte arka plan. Arka plan aslında yer yukarıya doğru devam ediyor. Yani çok büyük bir grilik yerine biz bu gri alanı daraltıp orada ayrı bir bölüm oluşturmuş olduk. Yani monotonluğu kırdık bir anlamda. Evdeki sürekli o siyah hani tekrarını da iki küçük lambayla bir ilave edip, işte altındaki maket de zaten siyah. Yani yukarıdan aşağı bir siyah akış. İşte sonra yumuşuyor gri ve hani yer devam etmiş oluyor. Yatak ve işte komodin bölümleri burada bittikten sonra burada bir boşluk alan vardı. Bu boşluk alanı şöyle değerlendirmek gerekiyordu. Hobileri var. Bu hobilerin yapılması için bir boşluk gerekiyor. Ama aynı zamanda da işte oturup diyelim ki eşi maketle ilgilenirken diğer partnerinde bu koltukta oturup bir şekilde kitap okuması, müzik dinlemesi gibi bir alan, yani bir hobi alanı oluşmuş oldu. Maketler de burada görmüş olduğunuz maketler. Böylece aslında İstinye'deki ev turumuzu tamamlamış oluyoruz. Tasarımını gerçekleştirdiğim bu evi umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.

0: Şimdi ise Beylikdüzü'nde Nihan Önerli'nin 125 metrekare büyüklüğündeki dairesine konuk oluyoruz. Siyah beyaz tonların hakim olduğu, tablolarla süslenmiş bu evin detaylarını gelin ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Nihan Önerli. Metrekarenin bu bölümünde Beylikdüzü'nde bulunan 2+1 125 metrekarelik evime konuk oluyorsunuz. İngilizce öğretmeniyim. Şu an evimin balkonundayız. Mesai bittikten sonra genelde vaktimi burada geçirmeye çalışıyorum. Akşamları çok keyifli oluyor burası. İki tane sandalye attım gördüğünüz gibi. Zaten küçük bir balkonum var. Sandalyelerin üzerinde pot kullanmayı tercih ettim. Çünkü biraz rattan ve ipliksi bir yapısı var. Bu sebeple daha yumuşak bir, konforlu bir alan yaratmaya çalıştım. Küçük bir deniz manzaram var. Bu yüzden burada akşamları çok keyifli vakit geçirebiliyorum. Yatak odamda birazdan göreceğiniz üzere bir tane elektrikli şöminem var. Akşamları getirdiğim zaman buraya çok keyifli bir ortam yaratabiliyorum. Bu köşede ahşap bir merdiven kullandım. Üzerine şallarımı koyuyorum. Akşamları soğuk olduğu zaman evin her tarafında zaten şal göreceksiniz birazdan. Bu şalları değerlendiriyorum. Aynı zamanda bu köşede şamdanlarım ve mumluklarım var. Akşamları burada keyifli bir atmosfer oluşabiliyor. İsterseniz şimdi evi gezelim.

Şu anda evimin salonundayız. Salonda açık renkler hakim gördüğünüz üzere. Açık renkli bir köşe takımı kullandım. Çünkü çok sıkılgan bir yapıya sahip olduğum için renklerle oynamayı seviyorum. Şu anda hardal gördüğünüz aksesuarlar mesela geçen hafta bordo şeklindeydi. Aynı şekilde kiremit bir koltuk kullanıyordum 2 sene öncesine kadar. Ve koltuğun rengini değiştirdim bu sebepten dolayı. Ahşap ve siyah mobilyalarla açık rengin uyumunu seviyorum. Ben de migren olduğu için aydınlatmaları özellikle tavana bakan bir şekilde seçtim. Evin genelinde de göreceğiniz üzere abajurlar ve şamdanlar çok fazla mevcut. Loş ışığı seviyorum ve loş ışıkta kendimi daha rahat hissedebiliyorum ve aynı zamanda huzurlu bir atmosfer oluşturabiliyorum.

Evde çok fazla bitki vardı aslında ama bu pandemi sürecinde çok fazla sineklenmeler olduğu için bakamadım. Aslında ben kurtarmaya çalıştım ama kızım rahatsız olduğu için bitkilerden vazgeçmek zorunda kaldım. Salonda en sevdiğim eşyam heykel görünümlü olan bu orta sehpa. Salonda farklı formları ve dokuları kullanmayı tercih ettim özellikle. Mesela metal görünümlü bir berjerin yanına ahşap görünümlü bir ayna kullandım. Aynı zamanda evin geri kalanında gibi genelinde göreceğiniz üzere çok fazla kadın tablosu var. Ben çünkü kadınların güçlü duruşuna hayranım ve bu sebepten dolayı da evin etrafında kadın tabloları kullanmayı tercih ettim. Salon genelinde yumuşak detaylar ve formlar kullanmayı tercih ettim. Örneğin yerlerde suni postlar var ve kırlentler üzerinde peluşlar var yine aynı şekilde. Halı da biraz yumuş yumuş formda bir halı tercih ettim. Böylelikle daha rahat ve daha ferah bir görüntü oluyor. Televizyon ünitesini çok kısa raf şeklinde kullanmayı tercih ettim ve televizyonu duvarda kullandım. Açık bir kitaplığım mevcut, yine ahşap ve metal siyah formlarda. Ben aynı zamanda objeleri çok seviyorum ve objelerle kitapların bütünlüğünü yakalamayı çok seviyorum. Bu sebeple orayı biraz daha görsel şölene çevirmeye çalıştım.

Bu köşede de bir salıncak, raftan bir salıncak tercih ettim ve yine aynı şekilde çok iyi yetiştirilmiş bir bitkim vardı. Bunu beraber kullandım ve rahat bir köşe oluşturdum orada. Kitap okumayı burada akşamları çok seviyorum.

köşede bir tane sütun kullandım ve üzerine çömlek şeklinde bir saksı kullanarak orada güzel bir büstüm vardı, onu sergilemeyi tercih ettim. Perdelerim, pencerelerim Fransız pencereler olduğu için perdeleri daha çok kontrast yaratmak için daha koyu tonlarda tercih ettim. Bu şekilde halı, perde ve koltuğun uyumunu dengelediğime inanıyorum.

Mutfaktan bahsetmek gerekirse biraz önce sizi karşıladığım balkon mutfağıma bağlı. Evin genel havasıyla uyumlu olmasına dikkat ettim. Bu sebepten dolayı duvarlarda yine aplikler ve tablolar göreceksiniz. Bir tane küçük kahve köşem var. Oralarda pirinç detaylar sergilemeyi ve yaşanmışlık hissiyatı vermeyi seviyorum.

Mutfağın geneliyle çok fazla oynama şansım olmadı. Daha çok yıkıp dökmeyeceğim küçük dekorlar yapmaya çalıştım. Kısmetse bu yaz oraya da güzel bir mutfak dolabı yaptırmayı planlıyorum. Ahşap tonlarında ve yine siyah tonlarında olacak şekilde. Aslında mutfakla aram pek iyi olmadığı için mutfakta çok büyük değişiklikler yapmadım. Ama genel olarak evin havasına uydurmaya çalıştım.

Şu anda yatak odamdayız. Yatak odasında yine evin genelinde hakim olan renkler mevcut. Burada ayrıyeten kırmızıyı eklemek istedim, güçlü bir renk. Yine tablolar, duvarda kadın figürleri görebilirsiniz. Aynı şekilde komodinlerin üzerinde iki tane büst şeklinde detaylar görebilirsiniz. Burada en sevdiğim eşyam abajurlarım. Çünkü abajurlar şeffaf olduğu için dilediğim kadar içindeki aksesuarlarla oynayabiliyorum ve kombinleyebiliyorum. Bugün burada bir büst var ama başka zaman içerisine kitaplar ya da kışın içerisine kozalaklar kullanarak farklı kombinasyonlar oluşturabiliyorum. Yatak odasında kullandığım baza gördüğünüz gibi depolama alanı bulunmadığı için yatak odamda bazalı tercih ettim karyolamı. Yatak üzerinde koltuk şalları ve kırlentler kullandım. Bu şekilde daha gösterişli hale geliyor yatak odasını. Bu köşede de elektrikli şöminem var. Üzerinde yapay bir çiçek ve şamdanlar kullanmayı tercih ettim. Ben evin genel havasında gördüğünüz üzere tarihi dokunuşları seviyorum. Bu sebeple Rönesans devrine ait birkaç tablo ve duvar panosu kullanmayı tercih ettim. Köpeğin çok fazla tüy döküldüğü için yerde beyaz halı kullanmayı tercih ettim. Temizlemesi kolay oluyor bu şekilde. Duvarlarda zaten beyaz boya kullanmayı özen gösterdim ve çıçalama çalışması yapıldı duvarlar üzerinde. Kapitona bir yatak başlığı kullanmayı tercih ettim ve üzerine yine pirinç detaylı bir ayna yerleştirdim. Bu köşede komodinin üzerinde her zaman mutlaka bir kitap bulundurmayı tercih ediyorum. Yatak odasında çok fazla karanlık bir atmosfer sevmediğim için fon perde kullanmayı tercih etmedim. Bunun yerine iki tane kanat şeklinde dantelli güpür perdeler kullanmayı tercih ettim. Yatak odam genel olarak bu şekildeydi. Evin banyosundan biraz bahsedecek olursam küçük bir banyom var. Bu sebeple siyah yerine beyaz banyo dolapları tercih ettim. Siyah çerçeveli duşakabin kullanmayı tercih ettim. Yine ahşap detaylarla siyah beyaz soğukluğunu dengelemeye çalıştım.

Genel olarak evim bu şekildeydi. Evimle uğraşmayı ve dekore etmeyi seviyorum. Bu sebeple pandemide açtığım bir sayfam var Instagram üzerinde, daire 66. Herhangi bir sorunuz olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Metrekare'nin bu bölümünde evime konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bu bölümünde Beşiktaş'tayız. Yolculuğumuz Ihlamur Kasrı'ndan başlayacak. Daha sonra Hamidiye Camisi, Şeyh Safir Türbesi, Sinanpaşa Camisi ve en son durağımız Barbaros Anıtı olacak. Tabii ki yolculuğumuz boyunca rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeyiz. Oldukça iyi tanzim edilmiş, düzenlenmiş bir bahçe olarak görünse de aslında 18. yüzyılda burası ormanlık, yabanıl bir arazi. Bunu Evliya Çelebi anlatıyor. Ama 18. yüzyıl sonrası, özellikle 19. yüzyıl başları itibariyle burası bir mesire alanı haline geliyor. Çünkü hemen aşağıda Beşiktaş küçük bir köy, buradan Mecidiyeköy'e kadar olan alan, Teşvikiye tarafına kadar olan alan ise yabanıl, derelerin aktığı, kuşların cıvıldadığı bir orman alanı. Ve burada padişahlar av sahası olarak buraları kullanıyorlar ve bu avlanma sırasında da kalabilecekleri 3. Selim'den itibaren ve daha sonra tahta geçen padişahlar tarafından kullanılmak üzere ahşap bir köşk inşa ediyorlar. Ancak bu ahşap köşk Abdülmecit zamanında yıkılıyor ve yerine işte hemen arkamda gördüğünüz iki tane çok güzel bina yapılıyor. Bu binalar bir mücevher gibi pırıldıyor. Şu anda biz Ihlamur Kasrı desek de aslında ilk yapıldığı dönemde buranın adı Nüsetiye. Ve daha sonra buraya halk çevredeki ıhlamur ağaçlarından dolayı ıhlamur adını veriyor ve bugün de öyle anılmaya devam ediyor. Bu konuda ünlü yazar Lamartine pek çok şey söylemiş. Fakat bunlardan bir tanesi var ki birebir buradaki ıhlamur ağaçlarını ve bu köşklerle ilgili bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz o metni size okuyayım. Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye ismini veren büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç basamaklı merdivenin önünde yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye tatlı bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur padişahın en sevdiği köşktür. Burada dinlenir ve mütalaa eder, diyor Lamartine 1846 yılında yazdığı bu notlarla.

Abdülmecit'in yaptırdığı ıhlamur kasırlarının bahçesinde iki tane çok güzel bina var. Bunlardan bir tanesi Maiyet Köşkü. Daha çok çalışanlar için ayrılmış. Hemen arkamda gördüğünüz ise Merasim Köşkü. Zaten ikisinin içinde en süslü ve en görkemli olan bu. Küçük bir mücevheri andırıyor. Ve cephesinde 19. yüzyıla ait bütün süsleme ve bezeme öğelerini görmeniz mümkün. 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır Osmanlı döneminde. Neden? Çünkü yeni bir söz söylemez. Geçmişte ne varsa ya da yeni batıdan ne gelmişse hepsini harmanlar ve ortaya karışık salata çıkar. Buna da eklektik, seçmeci mimari denir. Ama burada bir fark var. Burada biraz Türk baroğu dediğimiz barok tarzı bir tık öne çıkıyor. Barok tarzında ise S ve C gibi dalgalı şekiller hemen belli eder kendini. Böyle dalgalı şekiller gördüğünüzde anlayın ki bu özellikle 18. ve 19. yüzyılda yapılmış bir barok tarz yapıdır. Burada Abdülmecit Efendi hayata gözlerini yumuyor. Henüz 39 yaşındadır. Yıl 1861. Babası gibi o da tüberkülozdan bu dünyadan ayrılır. Ancak ondan geriye aslında o kadar çok şey kalır ki. Dilimizde bugün hala kullandığımız semt adları ve bazı deyimler işte Abdülmecit'in bize bırakmıştır.